0: Bundan kurtaran Allah'a hamdolsun.
1: De ve de ki,
0: Rabbim beni mübarek bir yere indir. Sen konuklatanların en hayırlısısın.

En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: Sadece korkunç bir gürültü oldu. Onlar da hemen sönüverdiler.
1: Ya hasraten alel ibad. Ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yestehziun.
0: Yazık o kullara ki kendilerine gelen her peygamberle sadece alay ediyorlardı.

0: Onlar görmüyorlar mı ki biz kendilerinden önce nice nesilleri helak ettik? Onlar artık kendilerine geri dönmezler.
1: وَاِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ
0: Onların hepsi de toplanınca huzurumuza getirileceklerdir.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيَيْنَاهَا وَاَخْرَجَنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ
0: Ölü toprak onlar için bir delildir. Biz onu dirilttik ve ondan hububat çıkardık. Onlar bu hububattan yiyorlar.

0: يعلمون
1: ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون
0: Biz meyvelerinden ve kendi ellerinin yaptıklarından yesinler diye orada hurma ve üzüm bahçeleri yarattık. Aralarından ırmaklar fışkırttık. Onlar hala şükretmiyorlar mı?

0: Yerin bitirdiği şeylerden, insanların kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden çiftler yaratan Allah, eksiklikten münezzehtir, çok yücedir.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ
0: Gece de onlar için bir delildir. Biz ondan gündüzü soyup alırız. Onlar da hemen karanlık içinde kalırlar.
1: وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ
0: Güneş de kendisi için kararlaştırılan bir zamana ve mekana doğru akıp gider. Bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.
1: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَد۪يمِ
0: Biz aya da bir takım uğrak yerleri takdir ettik. Nihayet o urcun denilen eski ve eğri bir hurma dalı haline döndü.

0: Güneşin aya yetişmesi gerekmez. Gece de gündüzü geçemez. Hepsi de birer yörüngede yüzerler.
1: وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ
0: Onların soylarını dolu bir gemide taşımamız ve kendileri için onun gibi binecekleri nice şeyler yaratmamız da onlar için bir delildir.
1: وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ
0: Eğer biz dileseydik onları suda boğardık. Onların imdadına gelecek olan da yoktur. Onlar kurtarılmazlar.
1: İlla rahmeten minna ve meta'an ila hin.
0: Ancak tarafımızdan bir rahmet olması ve belirli bir süreye kadar yaşamaları için onları bıraktık.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
0: Onlara önünüzde ve arkanızda olan şeylerden sakının ki size merhamet edilsin dendiği zaman yüz çevirdiler.

0: Onlara Allah'ın size verdiği rızıktan Allah yolunda harcayın dendiği zaman inkar edenler iman edenlere Allah'ın dilediği takdirde yedireceği kimseyi biz mi yedireceğiz? Doğrusu siz apaçık bir sapıklık içerisindesiniz derler.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz bu azap vaadi ne zaman diyorlar.

0: artık ne bir vasiyette bulunmaya güç yetirebilirler ne de ailelerinin yanına dönebilirler.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ
0: Sura üfürülünce onlar kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru koşup giderler.

O zaman eyvah bize, bizi kabirlerimizden kim diriltip kaldırdı? İşte Rahman olan Allah'ın vaat ettiği budur. Demek peygamberler doğru söylemiş derler.

0: O gün hiç kimseye bir zulüm yapılmaz. Siz ancak yaptıklarınızın karşılığını görürsünüz.
1: İnne ashabel cennetil yevme fî şugulin fâkihûn.
0: Cennetlikler o gün zevk ve eğlenceli bir meşguliyet içindedirler.
1: Hum ve ezvâcuhum fî zilâlin alel erâiki muttekiûn.
0: Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklar üzerine yaslanmışlardır.
1: Lehum fîhâ fâkihetun ve lehum mâ yedde'ûn.
0: Orada onlar için meyveler ve kendileri için istedikleri her şey vardır.
1: Selamun kavlen min Rabbir Rahim.
0: Çok merhametli olan Rab'den kendilerine bir de selam sözü vardır.
1: Vemtazul yevme eyyuhel mucerimun.
0: Allah günahkarlara der ki: ey günahkarlar, bugün siz bir tarafa ayrılın.
1: Elem a'had.

0: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
1: Ey Adem oğulları, ben size şeytana tapmayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. İşte doğru yol budur diye emretmemiş miydim?

0: Şeytan sizden birçok nesiller saptırmıştı. O zaman düşünmüyor muydunuz?
1: Hâzihi cehennemullatî kuntum tu'adûn.
0: İşte size dünyadayken vaat edilen cehennem budur.
1: Yuslevhel yevme bimâ kuntum tekfurûn.
0: İnkar ettiğinizden dolayı bugün girin oraya.

O gün biz onların ağızlarını mühürleriz. Kazandıkları şeyleri bize elleri söyler, ayakları da şahitlik eder.

Eğer biz dileseydik, onların gözlerini silip düzlerdik. Onlar yollarda koşuşurlardı. Fakat nasıl göreceklerdi?

0: Eğer biz dileseydik, onların durdukları yerde şekillerini değiştirirdik. Artık ne ileri gidebilirlerdi, ne de geri dönebilirlerdi.
1: وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقُ اَفَلَا يَعْقِلُونَ
0: Biz kime uzun ömür verirsek, onu yaratılışta baş aşağı çevirir, ihtiyarlatırız. Hala akıllarını kullanmıyorlar mı?
1: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّب۪ينٌ
0: Biz peygambere şiir öğretmedik ve şiir ona yakışmaz. Onun getirdiği ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.

0: Onlar görmüyorlar mı ki biz kendileri için kudretimizin yaptıklarından hayvanlar yarattık. Artık onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ
0: Biz o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yiyorlar.
1: وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ
0: Kendileri için o hayvanlarda daha nice menfaatler ve içecekler vardır. Hala şükretmiyorlar mı?
1: وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ
0: Onlar kendilerine yardım edilir zannıyla Allah'tan başka ilahlar edindiler.
1: لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ
0: O ilahların kendilerine yardım etmeye güçleri yetmez. Hatta kendileri onlar için hazır bulunan askerlerdir.
1: فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ

0: يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم.
1: Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya kadir değil midir? Elbette kadirdir. O her şeyi yaratan ve her şeyi bilendir.

0: Bir şeyi dilediği zaman Allah'ın ona emri sadece ol demektir. O da hemen oluverir.
1: فَسُبْحَانَ الَّذ۪ي بِيَد۪هِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah'ın şanı ne yücedir. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz. Saffat Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 182 ayettir. İlk ayette sıra sıra dizilen melekler anlamına gelen Es-Saffat kelimesinden adını alan bu sureye melekler üzerine bir yeminle başlanmaktadır. Cenab-ı Hak bu ve benzeri surelere kullarının dikkatini çekmek için insanlarca önemli görülen bazı varlıklara yemin ederek başlamaktadır. Sure içinde kıyamet ve ahiret olaylarından Nuh, İbrahim, İsmail, İshak, Musa, Harun, İlyas, Lut, Yunus peygamberlerden söz edilmekte, Allah'ın yüceliği dile getirilmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa. فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد
0: Saflar halinde dizilen, bağırıp süren, vahiy ve zikri getirip okuyan meleklere andolsun ki sizin ilahınız gerçekten bir tek ilahtır.
1: Rabbus semavati vel ardı ve ma beynehuma ve rabbul meşariq.
0: O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Doğuların da Rabbidir.
1: İnna zeyyennes semâed dünyâ bi zînetinil kevâkib. وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ
0: Gerçekten biz en yakın göğü bir zinetle, yıldızlarla süsledik. Onu itaatten çıkan her şeytandan korumak için donattık.
1: لَا يَسَّمَّعُونَ اِلَى الْمَلَئِ الْاَعْلَى وَيُقَذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ Duhuran ve lehum azabun vasib.
0: Onlar meleklerin yüce topluluğunu dinleyemezler. Her taraftan çıkarılıp

0: atılırlar. Oradan uzaklaştırılırlar. Onlar için sürekli bir azap vardır.
1: İllâ men khatifel khatfete fe etbe'ehu şihâbun thâkib.
0: Ancak onlardan bir söz kapan olursa onu da delip geçecek bir alev izler ve yok eder.
1: فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمَّنْ خَلَقَنَا اِنَّا خَلَقَنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ.
0: Ey Muhammed! Şimdi sen onlara sor. Onların yaratılışı mı daha zor, yoksa bizim yarattıklarımızın yaratılışı mı? Gerçekten biz onları yapışkan cıvık bir çamurdan yarattık.
1: Bel acibte ve yeshurun ve iza zukkiru la yezkurun ve iza ra'u ayeten yestesherun.
0: Hayır, sen bu yaratılışa hayran kaldın. Onlarsa seninle alay ediyorlar. Kendilerine öğüt verildiği zaman öğüt almıyorlar. Bir mucize gördükleri zaman da onu alay konusu ediyorlar.

0: أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ
1: Onlar, bu ancak apaçık bir büyüdür. Biz ölüp toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman, gerçekten biz ve önceden gelip geçen babalarımız tekrar diriltilecek miyiz dediler.
0: قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ
1: Sen de ki, evet, hem de siz hor ve hakir kimseler olarak diriltileceksiniz.

0: İşte o iş sadece korkunç bir gürültüden ibarettir. Arkasından hemen onlar diriltilmiş olarak bakarlar ve "Eyvah bize, bugün ceza günüdür" derler.
1: هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ
0: Onlara "İşte bu sizin yalanlamakta olduğunuz kesin hüküm günüdür" denir.

Allah meleklere şöyle emreder: zulmedenleri, eşlerini ve Allah'tan başka taptıklarını toplayın. Onları cehennem yoluna götürün ve kendilerini durdurun. Çünkü onlar sorguya çekileceklerdir.

Kafirlere size ne oldu da birbirinize yardım etmiyorsunuz denir. Hayır, onlar bugün teslim olmuşlardır.

birbirlerine dönüp sorarlar ve çekişirler. Bir kısmı, siz bize sağdan, güvendiğimiz taraftan gelip bizi şaşırttırdınız derler.

0: فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ
1: Diğerleri de onlara şöyle derler: hayır, siz zaten inanan kimseler değildiniz. Bizim sizin üzerinizde zorlayıcı bir gücümüz yoktu. Bilakis siz azgın bir kavimdiniz. Artık Rabbimizin azap sözü bize hak oldu. Biz onu mutlaka tadacağız. Evet, biz sizi azdırdık. Çünkü biz azgın kimselerdik.

Artık o gün hepsi de azapta ortaktırlar. İşte biz günahkarlara böyle yapacağız. Çünkü kendilerine Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur dendiği zaman inanmayıp büyüklük taslıyorlardı.

0: Biz deli bir şair için ilahlarımızı terk mi edeceğiz diyorlardı. Hayır, o şair de değildi Mecnun da. O hakkı getirmiş ve bütün peygamberleri doğrulamıştı.
1: İnnekum lezâikul azâbil elîm.

Gerçekten siz o acı azabı mutlaka tadacaksınız. Siz yalnız yaptıklarınızın cezasını göreceksiniz. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka.

0: ala sururin mutakabilin.
1: İşte onlar için bilinen bir rızık, çeşitli meyveler vardır. Nimetlerle dolu cennetler de kendilerine ikram edilir. Onlar karşılıklı olarak tahtlar üzerinde otururlar.
0: Yutafu aleyhim bi ka'sin min ma'in beydâ'a lezzetin lişşâribîn.
1: Onların etrafında cennet pınarından doldurulmuş ve içenlere lezzet veren bembeyaz kadehler dolaştırılır.
0: La fiha gavlun ve la hum anha yunzafun.
1: Onda bir sersemletme yoktur. Onlar onu içmekte sarhoş da olmazlar.

Yanlarında bakışlarını yalnız kendilerine çevirmiş iri gözlü huriler vardır. Sanki onlar saklanmış bir yumurta gibi bembeyazdırlar.

0: din?
1: Cennetlikler birbirlerine yönelip sorarlar. İçlerinden biri der ki, benim dünyada bir arkadaşım vardı.
0: Yaqulu.

Bana gerçekten sen de tekrar dirilmeyi tasdik edenlerden misin? Biz ölüp de toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman gerçekten cezalandırılacak mıyız derdi.

0: konuşan yanındakilere, "Acaba siz şimdi onun halini biliyor musunuz?" der. Sonra bakar ve onun cehennemin ortasında görür.
1: قَالَتَ اللّٰهِ اِنْ كِتَّ لَتُرْد۪ينَ

0: ona der ki, Allah'a yemin ederim ki neredeyse beni de bu duruma düşürecektin. Eğer Rabbimin nimeti olmasaydı şimdi ben de oraya getirilenlerden olurdum. Nasıl, biz ölecek değil miymişiz? Yalnızca birinci ölümümüzden başka bir şey yok muymuş? Bize azap edilmeyecek miymiş?
1: İnne hâzâ lehuvel fevzul azîm.

Şüphesiz ki bu büyük bir kurtuluş ve mutluluktur. İşte çalışanlar bu mutluluğun benzeri için çalışsınlar. İkram olarak bu mu daha hayırlıdır yoksa zakkum ağacı mı?

0: Gerçekten biz zakkum ağacını zalimler için bir imtihan vesilesi kıldık. O cehennemin dibinde bitip çıkan bir ağaçtır. Onun tomurcukları sanki şeytanların başları gibidir. Kafirler ondan yiyecekler ve karınlarını onunla dolduracaklardır.
1: ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَم۪يمٍ
0: Sonra onların gerçekten bunun üzerine kaynar su karışmış bir de içecekleri vardır.
1: ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى الْجَح۪يمِ

0: فهم على آثارهم يهرعون.
1: Sonra onların dönüşü yine cehennemedir. Çünkü onlar babalarını sapık kimseler olarak buldular ve kendileri de onların izleri üzerinde koşuşuyorlardı.
0: وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْاَوَّلِينَ

Andolsun ki onlardan önce eski kavimlerin çoğu da sapmıştı. Biz onlara da uyarıcı peygamberler göndermiştik. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin sonu nasıl oldu bir bak. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka. Onlar helak olmadılar.

0: Andolsun ki Nuh bize dua edip seslenmişti. Biz de onu ne güzel kabul etmiştik. Onu ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtarmıştık.
1: وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ

Biz sadece onun soyunu kıyamete kadar baki kıldık. Sonradan gelenler arasında Nuh için iyi bir isim bıraktık. Alemler için de Nuh'a selam olsun.''

Biz gerçekten iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Sonra biz diğerlerini suda boğduk.

0: فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ
1: Şüphesiz ki İbrahim de onun milletindendi. Hani o Rabbine temiz bir kalple gelmişti. Babasına ve kavmine şöyle demişti: siz neye tapıyorsunuz? Bir takım uydurma yalanlar için mi Allah'tan başka ilahlar istiyorsunuz? Alemlerin Rabbi hakkında zannınız nedir?
0: Fena

0: İbrahim yıldızlara bir kere baktı ve ben gerçekten hastayım dedi. Bunun üzerine arkalarını dönüp ondan uzaklaştılar. O da gizlice onların ilahlarına gitti ve yemek yemiyor musunuz? Size ne oldu da konuşmuyorsunuz? Dedi.
1: Feragha aleyhim darben bil yemin. Feakbelu ileyhi yezifun.
0: Gizlice üzerlerine varıp sağ eliyle bir darbe indirdi. Kavmi putları kırılmış görünce koşarak ona geldiler.

İbrahim onlara, siz elinizle yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa sizi de yaptığınız şeyleri de Allah yaratmıştır dedi.

0: Kavmi, onun için bir bina yapın ve onu orada ateşe atın dediler. Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları alçak düşürdük.
1: وَقَالَ اِنِّي ذَاهِبٌ اِلَى رَبِّي سَهْد۪ينَ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِح۪ينَ
0: İbrahim, ben Rabbimin emrettiği yere gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecektir. Ey Rabbim, bana salihlerden bir çocuk ihsan et dedi.
1: فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ

0: Biz de onu yumuşak huylu bir erkek çocukla müjdeledik. Çocuk onun yanında koşup yürüyecek çağa gelince İbrahim oğluna, "Yavrucuğum, ben rüyamda gerçekten seni boğazladığımı görüyorum. Düşün, bak, sen ne dersin?" dedi. Oğlu İsmail de, "Babacığım, sana emredileni yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi.
1: فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ
0: Nihayet ikisi de Allah'ın emrine teslim olup İbrahim onu kesmek için yüzüstü yatırdı.
1: وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَا اِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا اِنَّا كَذَٰلِكَ نَجَزِي الْمُحْسِنِينَ
0: Biz ona şöyle nida ettik. Ey İbrahim, sen gerçekten rüyanı doğruladın. Şüphesiz ki biz iyilik yapanları böylece mükafatlandırırız.

0: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ.
1: Bu gerçekten apaçık bir imtihandı. Biz ona fidye olarak büyük bir kurbanlık verdik. Sonradan gelenler arasında onun için iyi bir isim bıraktık. İbrahim'e selam olsun.
0: كذلك

0: وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ
1: İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Gerçekten o bizim mümin kullarımızdandı. Biz İbrahim'e salihlerden bir peygamber olarak İshak'ı da müjdeledik.

0: Biz ona da İshak'a da bereketler verdik. Onların soyundan iyiler de var, kendi nefsine apaçık zulmeden de.
1: وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِب۪ينَ
0: Andolsun ki biz Musa'ya ve Harun'a da ihsanda bulunduk. Onları ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık. Biz kendilerine yardım ettik de galip gelenler onlar oldular.
1: وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَب۪ينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ
0: Biz onların ikisine hükümleri açıklayan kitabı Tevrat'ı verdik. Onları doğru yola ilettik. Sonradan gelenler arasında onlar için iyi bir isim bıraktık. Musa'ya ve Harun'a selam olsun.

0: Şüphesiz ki biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Onların ikisi de gerçekten bizim mümin kullarımızdandı.
1: وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ

Şüphesiz ki İlyas da gönderilen peygamberlerdendi. Hani o kavmine şöyle demişti: siz Allah'tan korkmuyor musunuz? Sizin de önceki babalarınızın da Rabbi ve yaratıcıların en güzeli olan Allah'ı bırakıyorsunuz da Baal denen puta mı tapıyorsunuz?

0: الخالصين وتركنا عليه في الآخرين.
1: Kavmi onu yalanladı. Bu bakımdan onlar cehenneme getirileceklerdir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları hariç. Sonradan gelenler arasında biz onun içinde güzel bir isim bıraktık.

İlyas'a selam olsun. Şüphesiz ki biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. O gerçekten bizim mümin kullarımızdandı.

0: Şüphesiz ki Lut da gönderilen peygamberlerdendi. Hani biz onu ve bütün ailesini kurtarmıştık. Ancak eşi olan yaşlı bir kadını geride kalanlar arasında bıraktık. Sonra diğerlerini helak ettik.
1: وَاِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِالْلَيْلِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ
0: Şüphesiz ki siz sabahleyin ve geceleyin onların üzerinden geçip gidiyorsunuz. Hala akıllanmayacak mısınız?
1: وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ

0: فالتقمه الحوت وهو مليم.
1: Şüphesiz ki Yunus da gönderilen peygamberlerdendi. Hani o kaçıp yüklü bir gemiye binmişti. Gemidekilerle kuraya katıldı ama kaybedenlerden oldu. Böylece kınanmış bir haldeyken onu balık yuttu.
0: فَلَوْلَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
1: Eğer o Allah'ı çokça tesbih edenlerden olmasaydı, insanların tekrar dirilecekleri güne kadar balığın karnında kalırdı.

0: Nihayet biz onu hasta bir halde ağaçsız açık bir sahile attık. Onun üzerine gölge yapması için kabak türünden bir bitki bitirdik. Biz onu 100.000 veya daha fazla insana peygamber olarak gönderdik. Nihayet ona iman ettiler. Biz de onları bir süreye kadar yaşatıp geçindirdik.
1: فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ اَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ اِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ
0: Ey Muhammed! Sen onlara sor. Kız çocukları senin Rabbinin de, erkek çocuklar onların mı? Yoksa biz melekleri dişi olarak yarattık da, onlar şahit miydiler?

İyi bilin ki onlar uydurdukları iftiralarından dolayı Allah doğurdu diyorlar. Şüphesiz ki onlar elbette yalan söylüyorlar. Yoksa Allah kızları seçip oğlanlara tercih mi etmiş?

0: Ey kafirler! Size ne oldu? Nasıl hüküm veriyorsunuz?
1: أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Siz hiç düşünmüyor musunuz?
1: أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّب۪ينٌ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ
0: Yoksa sizin apaçık bir deliliniz mi var? Eğer doğru söyleyen kimselerseniz kitabınızı getirin.

Onlar Allah'la cinler arasında bir nesep bağı uydurdular. Oysa cinler de onların cehenneme getirileceklerini bilirler. Allah onların nitelendirdikleri şeylerden münezzeh ve yücedir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka.

Ey kafirler! Siz ve taptıklarınız Allah'a karşı kimseyi kandırıp şaşırtamazsınız. Ancak kendisi cehenneme girecek olanları şaşırtabilirsiniz.

0: Melekler derler ki, bizim her birimizin belli bir makamı vardır. Gerçekten o saflar halinde dizilmiş olanlar biziz. Şüphesiz ki Allah'ı tesbih edenler de biziz.
1: وَاِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ

Müşrikler her ne kadar, eğer yanımızda öncekilere gelenlerden bir kitap olsaydı, biz mutlaka Allah'ın ihlaslı kulları olurduk demişlerse de, gelen kitabı inkar ettiler. Ama onlar yakında anlayacaklar.

0: Gönderilen peygamber kullarımız için şu sözümüz geçmişti. Onlara mutlaka yardım edilecektir. Şüphesiz ki bizim ordularımız galip gelecektir.
1: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ وَأَبَصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبَصِرُونَ.
0: Ey Muhammed! Sen bir süreye kadar onlardan yüz çevir, aldırma. Azap gelince onları gör. Onlar da yakında azabı göreceklerdir.

0: Şimdi onlar bizim azabımızı mı acele olarak istiyorlar? Fakat azabımız onların yurtlarına indiği zaman uyarılıp da yola gelmeyenlerin sabahı ne kötü olur.
1: وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ.
0: Sen bir süreye kadar onlardan yüz çevir, aldırma. Azap gelince onları gör. Onlar da yakında azabı göreceklerdir.
1: Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
0: Kudret ve şeref sahibi olan Rabbin onların nitelendirdikleri şeylerden münezzeh ve yücedir.
1: Ve selamun alel mursalin.
0: Gönderilen peygamberlere selam olsun.
1: Velhamdülillahi rabbil alemin.
0: Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Sa'd suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 88 ayettir. Sa'd harfiyle başladığı için bu adla anılmıştır. Surede peygamberleri yalancı sayan kavimlerin azabı hak ettiklerinden, Davud peygamberin yaptığı bir hakemlik olayından, Süleyman, Eyüp, İbrahim, İshak, Yakup, İsmail, Elyasa, Zülkifl peygamberlerden ve İblis'in Adem'e secde etmekten çekindiğinden söz edilmektedir.

والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق

Saat, zikir ve öğüt dolu Kur'an'a andolsun ki inkar edenler bir gurur ve ayrılık içindedirler. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlar feryat ettiler ama artık kurtuluş zamanı değildi.

0: الْعَذَابِ.
1: Müşrikler kendilerine içlerinden bir uyarıcı gelmesine şaştılar. Kafirler, bu yalancı bir sihirbazdır. O bunca ilahı bir tek ilah mı yaptı? Bu gerçekten şaşırtıcı bir şeydir dediler.

İçlerinden bir grup çıkıp, "Gidin, ilahlarınıza tapmaya devam edin. Çünkü bu arzu edilen bir şeydir. Biz bunun söylediklerini diğer dinlerde işitmedik. Bu sadece bir uydurmadır. Kur'an aramızdan ona mı indirildi?" dediler. "Hayır, onlar benim vahyimden bir şüphe içindedirler. Onlar benim azabımı henüz tatmamışlardır."

0: Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı onların mıdır? Öyleyse sebeplere yapışarak göğe yükselsinler.
1: Cundum ma hunalike mehzumun minel ahzab.
0: Onlar şurada kabilelerden meydana gelmiş, bozguna uğramış bir ordudur.
1: Kezzebet qablehum kavmu Nuhin ve Adun ve Fir'aunu zul evtad. وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابِ.
0: Onlardan önce de Nuh kavmi, Ad kavmi, saltanat sahibi Firavun, Semud ve Lut kavmiyle Eyke halkı da peygamberleri yalanlamışlardı. İşte onlar da peygamberlere karşı birleşen gruplardı.
1: İn kullun illa kezzeber rusule fehakku ikab.
0: Onların her biri peygamberleri yalanladı da benim azabımı hak etti.

0: Onların hepsi de ancak bir tek korkunç gürültüye bakıyor. Gelince ondan kurtuluş yoktur.
1: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ
0: Kafirler, ey Rabbimiz, hesap gününden önce bizim azap payımızı çabuk ver dediler.

0: الكتاب
1: Ey Muhammed! Sen onların söylediklerine karşı sabret ve güçlü kulumuz Davud'u hatırla. O gerçekten Allah'a yönelen biriydi.
0: İnna sekharnal cibale ma'ahu yusabbihne bil aşiyyi vel işraq.
1: Biz dağları ona boyun eğdirdik. Sabah akşam onunla beraber Allah'ı tesbih ederlerdi.
0: وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ
1: Kuşları da toplu olarak onun emrine verdik. Hepsi de Allah'a yönelip tesbih ederlerdi.
0: وَشَدَدَنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ
1: Biz onun mülkünü güçlendirdik. Ona peygamberlik ve davaları adil bir hükme bağlamada hitap kabiliyeti verdik.
0: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُ الْمِحْرَابِ
1: Davacıların haberi sana geldi mi? Hani onlar mabedin duvarlarına gizlice tırmanıp Davud'un yanına girmişlerdi.
0: اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ

Onlar Davud'un huzuruna girince Davud onlardan korkmuştu. Onlar, "Korkma, biz iki davacıyız. Birimiz diğerimize haksızlık etti. Şimdi sen aramızda hak ile hüküm ver. Adaletten ayrılıp zulme sapma. Bizi doğru yola götür," dediler.

0: أكفلنيها فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب.
1: Onlardan biri, bu benim kardeşimdir. Onun 99 koyunu var. Benimse bir tek koyunum var. O buna rağmen onu da bana ver dedi. Ve konuşmada bana üstün geldi dedi.

Dedi ki, andolsun kardeşin senin koyununu kendi koyunlarına katmayı istemekle sana haksızlık etmiştir. Zaten mallarını birbirine katan ortakların çoğu birbirine haksızlık eder. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar da ne kadar azdır. Davut bununla kendisini denediğimizi zannetti de Rabbinden bağışlanma diledi. Eğilerek secdeye kapandı ve tövbe edip bize yöneldi.

Biz ona dedik ki, ey Davut, gerçekten biz seni yeryüzünde bir hükümdar yaptık. İnsanlar arasında hak ile hüküm ver. Heva ve arzulara uyma. Yoksa bu seni Allah'ın yolundan saptırır. Allah'ın yolundan sapan kimseler için de hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli bir azap vardır.

0: كفروا فويل للذين كفروا من النار.
1: Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu inkar edenlerin zannıdır. Ateş azabından dolayı vay inkar edenlerin haline.

Yoksa biz iman edip salih amel işleyenleri yeryüzünde bozgunculuk yapanlar gibi mi tutacağız? Yahut da Allah'tan korkanları yoldan sapan günahkarlar gibi mi sayacağız?

0: Bu Kur'an ayetlerini iyice düşünsünler ve aklı başında olanlar öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
1: وَوَهَبَنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ
0: Biz Davud'a oğlu Süleyman'ı ihsan ettik. O ne güzel kuldu. O gerçekten Allah'a yönelen biriydi.
1: اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ فَقَالَ اِنِّي

Hani ona akşamüstü süratli, iyi cins atlar gösterilmişti. Süleyman, gerçekten ben mal sevgisini Rabbime anmayı sağladıkları için tercih ettim dedi. Nihayet koşup toz perdesi arkasında kayboldukları zaman o atları bana getirin dedi. Sonra da onların bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı.

0: Andolsun ki biz Süleyman'ı imtihan ettik ve tahtının üstüne bir ceset bıraktık. Sonra o tövbe edip bize yöneldi.
1: O

0: وآخرين مقرنين في الأصفاد.
1: Kimisi bina ustası, kimisi dalgıç olan şeytanları ve kötülük yapmasınlar diye zincirlerle birbirlerine bağlanmış olan diğerlerini de onun emrine verdik.
0: هَذَا عَطَاؤُنَا فَمْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابِ.
1: Biz ona, işte bu bizim ihsanımızdır. Artık sen de istediğine hesapsız olarak ver veya tut dedik.
0: وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبِ.
1: Gerçekten onun bizim yanımızda bir yakınlığı ve güzel bir yeri vardır.

0: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب.
1: Ey Muhammed, kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani o, şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu diye Rabbine nida ve niyaz etmişti. Biz ona, ayağını yere vur, işte yıkanacak ve içecek soğuk bir su diye vahyettik.

0: الْعَذَابِ
1: Biz ona tarafımızdan bir rahmet, aklı başında olanlara bir hatıra olmak üzere ailesini ve onlarla beraber bir benzerini ihsan ettik.
0: وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ اِنَّا وَجَدَنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوَّابِ
1: Biz ona eline bir demet sap al ve onunla vur. Yeminini bozma dedik. Gerçekten biz onu sabreden bir kul olarak bulduk. O ne güzel kuldu. O gerçekten Allah'a yönelen biriydi.

0: وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ
1: Ey Muhammed! Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da hatırla. Gerçekten biz onları ahiret yurdunu düşünme özelliğiyle ihlaslı kimseler yaptık. Şüphesiz ki onlar bizim yanımızda seçkin ve hayırlı kimselerdendir. İsmail, Elyasa ve Zülkifli de hatırla. Onların hepsi de iyi kimselerdendi.
0: هَذَا ذِكْرٌ

0: الْكِتَابِ.
1: Bu bir hatırlatma ve öğüttür. Allah'tan korkanlar için güzel bir yer ve kapıları kendileri için açılmış bulunan Adn cennetleri vardır.
0: مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ

0: abi.
1: Onlar orada koltuklara yaslanmış oldukları halde birçok meyveler ve içecek isterler. Yanlarında da gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş ve aynı yaşta olan huriler vardır.

0: de...
1: İşte hesap günü için size vaat edilen budur. Gerçekten bu bizim verdiğimiz bir rızıktır ki tükenecek değildir.
0: Hâzâ ve inne littâgîne leşerre me'âbe. Cehenneme yaslevneha febi'sel mihâde.
1: İşte bu böyledir. Şüphesiz ki azgınlar içinde kötü bir yer olan cehennem vardır. Onlar oraya girerler. Orası ne kötü bir yataktır.
0: Hâzâ felyezûkûhu hamîmun ve gassâk.
1: İşte bu kafirler içindir. Onlar şimdi tatsınlar azabı. İçecekleri de kaynar su ve irindir.
0: وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ اَزْوَاجٌ.
1: O azap şeklinden başka daha çeşit çeşit azaplar vardır.

Kafirlerin önderlerine, işte bu grup da sizinle beraber cehenneme girecektir denir. Önderler de, onlara rahat ve huzur olmasın, çünkü onlar ateşe gireceklerdir derler.

Dünyada onlara uyanlar da, bilakis size rahat ve huzur olmasın, bu azabı bizim önümüze siz sürdünüz, orası ne kötü bir durak derler.

0: الأبرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار
1: Cehennemlikler, bize ne oldu da dünyada kendilerini kötülerden saydığımız adamları göremiyoruz? Biz onları bir alay konusu edinmiştik. Yoksa gözlerimiz mi onlardan kaydı derler.
0: İnne zâlike lehakkun tehasumu ehlin nâr.
1: Şüphesiz ki bu cehennem halkının birbirleriyle çekişmeleri bir gerçektir.

0: رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار.
1: Ey Muhammed, de ki, ben ancak bir uyarıcıyım. Tek ve her şeyi kahredici olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin çok güçlü ve çok bağışlayıcı olan Rabbidir.

De ki, o büyük bir haberdir. Ama siz ondan yüz çeviriyorsunuz. Meleklerden kurulu yüce topluluk tartışırlarken benim hiçbir bilgim yoktu. Bana sadece benim apaçık bir uyarıcı olduğum vahyediliyor. İzkı

0: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.
1: Hani Rabbin meleklere, ben çamurdan bir insan yaratacağım. Onu şekillendirip düzelttiğim ve ruhumdan ona üflediğim zaman hemen ona secde ederek yere kapanın demişti.

0: Rahim.
1: Meleklerin hepsi toplu halde secde ettiler. Ancak İblis hariç. O büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu.

0: Allah, ey iblis, benim kudretimle yarattığım kimseye secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü tasladın, yoksa sen yücelerden mi oldun dedi.
1: O ne?

0: Amin.
1: İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu da bir çamurdan yarattın dedi.
0: قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيمٌ وَاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي اِلَى يَوْمِ الدِّينِ
1: Allah, haydi çık oradan, sen kovuldun. Hesap ve ceza gününe kadar benim lanetim senin üzerindedir dedi.
0: قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
1: İblis, ey Rabbim, onların tekrar dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver dedi.

0: İblis, senin izzet ve şerefine yemin ederim ki içlerinden senin ihlaslı kulların hariç ben onların hepsini azdıracağım dedi.
1: قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ

Allah, işte bu haktır. Ben hakkı söylerim. Andolsun ki senden ve içlerinden sana uyan kimselerden meydana gelenlerin hepsiyle cehennemi dolduracağım dedi.

0: وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ.
1: Ey Muhammed! De ki, ben buna karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Ben kendiliğimden size bir yükümlülük getirenlerden de değilim. O Kur'an ancak alemler için bir öğüttür. Onun haberlerinin doğruluğunu bir süre sonra mutlaka anlayacaksınız. Zümer Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 75 ayettir. Zümer, zümreler, gruplar anlamına gelir. 71 ve 73. ayetlerde kafirlerin zümreler halinde cehenneme sevk edilecekleri, Allah'tan korkan müminlerin de yine zümreler halinde cennete sevk edilecekleri anlatılmaktadır. Bu yüzden surede bu adla anılmıştır.

0: Ey Muhammed, gerçekten biz bu kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen de dini yalnız kendisine tahsis ederek Allah'a ibadet et.
1: Ela lillahi'd-dinul halis.

İyi bil ki halis din yalnız Allah'ındır. Ondan başka dost edinen kimseler, biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye tapıyoruz derler. Şüphesiz ki Allah onların ihtilafa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir. Gerçekten Allah yalancı ve nankör olan kimseyi doğru yola iletmez.

0: Subhanahu huvallahul vahidul kahhar.
1: Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini elbette seçerdi. Ama o bundan münezzehtir, yücedir. O tek ve her şeyi kahredici olan Allah'tır.

O gökleri ve yeri hak ile yarattı. O geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine örtüyor. Güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirdi. Onların her biri belirli bir süreye kadar akıp gitmektedir. İyi bilin ki o çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır.

O sizi bir nefisten yarattı. Sonra ondan eşini var etti ve sizin için davarlardan 8 çift indirdi. O sizi analarınızın karınlarında bir yaratılış şeklinden sonra başka bir yaratılış şekline geçirerek 3 karanlık içerisinde yaratmaktadır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk O'nundur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl haktan çevriliyorsunuz?

Eğer inkar ederseniz şüphesiz ki Allah sizden müstağnidir. Bununla birlikte kulları için küfre razı olmaz. Eğer şükrederseniz sizden razı olur. Hiçbir günahkar başkasının günahını çekmez. Sonra sizin dönüşünüz yalnız Rabbinizedir. O size yapmakta olduğunuz şeylere haber verecektir. Şüphesiz ki o kalplerde bulunanı hakkıyla bilir.

İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona yalvarır. Sonra Allah ona kendi tarafından bir nimet verdiği zaman önceden ona yalvarmakta olduğunu unutur ve onun yolundan saptırmak için Allah'a eşler koşmaya başlar. Ey Muhammed, de ki, sen küfrünle bir müddet yaşayıp geçin. Sen gerçekten cehennemliklerdensin.

0: Yoksa o gece saatlerinde secde ederek ve ayakta durarak itaat eden, ahiretten korkan ve Rabbinin rahmetini uman kimse gibi midir? Sen de ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak aklı başında olanlar öğüt alırlar.
1: قُلْ يَا عِبَادِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا ف۪ي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ
0: Benim tarafımdan de ki, ey iman eden kullarım, Rabbinizden korkun. Bu dünyada iyilik edenler için güzel bir mükafat vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Ancak sabredenlere mükafatları hesapsız olarak verilecektir.
1: قُلْ اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ
0: De ki, bana dini yalnız Allah'a tahsis ederek ona ibadet etmem emredildi. Bana Müslümanların ilki olmam emredildi.

0: De ki, eğer ben Rabbime isyan edersem, gerçekten büyük bir günün azabından korkarım.
1: قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ د۪ينِي فَاَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ

0: القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين.
1: De ki, ben dinimi Allah'a tahsis ederek yalnız ona ibadet ediyorum. Siz de Allah'tan başka dilediğinize ibadet edin. De ki, gerçekten ziyana uğrayanlar kıyamet günü kendilerini de ailelerini de ziyana uğratan kimselerdir. İyi bilin ki bu apaçık bir zarardır.
0: لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهِ عِبَادَهِ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونَ.
1: Onların üstlerinde ateşten gölgelikler, altlarında da ateşten yaygılar vardır. İşte Allah kullarını bu azapla korkutuyor. Ey kullarım, o halde benden korkun.

0: الله لهم البشرى فبشر عباد.
1: Tağuta kulluk etmekten kaçınan ve Allah'a yönelenler için bir müjde vardır. O halde kullarımı müjdele.
0: اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ

0: الْكِتَابِ.
1: O kullarımı müjdele ki onlar sözü dinlerler ve en güzeline tabi olurlar. İşte onlar Allah'ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir. Ve işte onlar aklı başında olanlardır.

Fakat Rablerinden korkan kimseler için üst üste bina edilmiş ve altlarından nehirler akan köşkler vardır. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz.

0: Görmüyor musun ki Allah gökten bir su indirdi de onu yeryüzünde pınarlar halinde akıttı. Sonra onunla renkleri çeşit çeşit ekinler çıkarıyor. Sonra ekinler kuruyor da onları sapsarı bir halde görüyorsun. Sonra da Allah onu kuru bir kırıntı haline getiriyor. Şüphesiz ki bunda aklı başında olanlar için elbette bir ibret vardır.
1: أَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ

Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı kimse artık Rabbinden gelen bir nur üzerinde değil midir? Allah'ın zikrine karşı kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler.

0: ومن يضلل الله فما له من هاد.
1: Allah sözün en güzelini birbirine benzeyen ikişerli bir kitap halinde indirmiştir. Sonra onların derileri ve kalpleri Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur.

Kıyamet günü o kötü azaba karşı yüzünü kim koruyabilir? Zalimlere kazandığınızın karşılığını tadın denir.

0: Onlardan öncekiler de peygamberleri yalanladılar. Fakat hiç anlayamadıkları yerden kendilerine azap geldi.
1: فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
0: Allah dünya hayatında onlara rezillik azabını tattırdı. Ahiret azabıysa daha büyüktür. Keşke bunu bilselerdi.

0: Andolsun ki biz bu Kur'an'da belki öğüt alırlar diye insanlara her misali getirdik.
1: Kur'anen Arabiyyen gayra zî ivecin leallehum yettekûn.
0: Herhangi bir eğriliği, pürüzü olmayan Arapça bir Kur'an indirdik. Umulur ki Allah'ın azabından sakınırlar.

Allah müminle müşrikin durumunu anlatmak için birbiriyle çekişen, birçok ortak sahipleri bulunan bir köleyle yalnız bir kişiye ait bir köleyi misal getirdi. Bu ikisinin durumu hiçbir olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmiyorlar.

0: Muhammed, şüphesiz ki sen de öleceksin, onlar da öleceklerdir. Sonra siz kıyamet günü gerçekten Rabbinizin yanında dava göreceksiniz.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir. Allah.

مجيب يا الله يا مجيب يا الله يا مجيب يا

الله يا رؤوف يا الله.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

آمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا

Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

0: Özel Efem. Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle. Beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık. Yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl, üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin Nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel muzzemmil, قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14.

babası, müminlerin emiri, Efendimizin sevgilisi Hazreti Ali, başta kendi çocukları olmak üzere yakınlarına, dostları ve arkadaşlarına yeri geldiğinde nasihat eder, onların hatalarını düzeltmek, doğru yola sevk etmek, hayır üzere yaşamalarını sağlamak için elinden geleni yapardı. Oğlu Hasan ve Hüseyin'e şöyle nasihat ettiği rivayet edilmiştir. Oğlum, sana Allah korkusunu, onun emrinden dışarı çıkmamayı, onun zikriyle kalbini temizleyip korumayı, Kur'an'a sarılmanı öğütlerim. Kalbini öğütle diri tut. Perhize devam ederek onun şımarıklığını gider, gerçek ilimle onu sağlamlaştır. Hikmetle aydınlat, ölümü hatırlayarak yola getir, dünyanın acılarıyla gözünü aç, zamanın tuzaklarına karşı uyanık tut. Senden öncekilerin hallerini kalbine haber ver, uğradıkları bela ve nimetleri anlat. Bilmediğin bir şey hakkında söze girme. Sorumlu olmadığın meseleyi konuşma. Sapa olmasından korktuğun yoldan geri dön. Çünkü isabetini kestiremediğin için baştan geri dönmek, yola çıkıp korkunç musibetlere uğramaktan hayırlıdır. İyi şeylerle emret ve hayırlı işlerde ehil ol. Kötülere ve kötü şeylere meydan verme. Onlara elinle, dilinle mani ol. Nerede olursan ol, hakkı bulmaya çalış. Zor da olsa haktan ayrılma. Bütün işlerinde nefsini kollayıp baskı altında tut ki onu yola getirip emniyet içinde olasın. Oğlum, kendini seninle başkalar arasında ölçü kabul et ve kendin için istediklerini başkaları için de iste. Kendin için arzu etmediğin şeyi başkaları için de isteme. Kimseye haksızlık etme. Bilmiş ol ki kendini büyük görmek sevabın zıddıdır. Gurur aklın afetidir. Talep ve arzularında mütevazı ol. Kazançta kanaati bırakma. Seni hoşuna gidecek şeylere eriştirecek olsa da kendini küçük düşürüp alçaltma. Çünkü feda ettiğin şeye bedel olarak hiçbir karşılık kazanamazsın. Hırs ve tamah bineği seni koşturmasın. Çünkü bunlar insanı felakete sürükler. Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar çirkindir. Buna mukabil, sükut ederek kaybettiğin şeyi tekrar elde etmen, söyleyerek kaybettiğin şeyi elde etmenden daha kolaydır. Çok konuşan dostlarını gücendirir. Kaptaki şeyi korumak, kapağını kapatmakla mümkündür. Ümitsizliğin acılığı, halka yüz suyu dökmekten daha hayırlıdır. İffeti muhafaza ederek çalışmak, iffetsiz zengin olmaktan daha iyidir. İnsanın sırrını yine en iyi kendisi muhafaza eder. Oğlum, hayırlı kimselerle birlikte ol ki onlardan olasın. Hayırsız kimselerden uzak dur ki hayırsızlardan olmayasın. Haram ne kötü yiyecektir. Zayıflara zulüm en çirkin zulümdür. Ümide gönül bağlamaktan sakın. Çünkü o akılsızların sermayesidir. Düşmanına bile iyilikle muamele et. Çünkü bu davranış iki zaferin birisidir. Bir kardeşinle ilişkini kesmek istersen, geri dönülecek bir yol, girilecek bir kapı bırak. Bir gün olur, tekrar ilişki kurmak zorunda kalırsın. Senin hakkında iyi zan besleyen kimselerin olumlu kanaatlerini hal ve hareketlerinle doğrula. Aranızdaki yakınlığa ve iyi niyete güvenerek kardeşinin hakkını zayi etme. Çünkü hakkını zayi ettiğin kişi
hiçbir zaman senin kardeşin olmaz. Oğlum, unutma ki rızık ikidir. Birini sen ararsın, biri de seni arar. Eğer sen ona gitmezsen, o sana gelir. Dünyada sana ait vazife, gideceğin yeri düşünerek işlerini düzenlemendir. Elinden gidene üzülüyorsan, eline geçmeyen şeylere de üzül. Olmayanları olanlarla anla. Çünkü işler birbirine benzer. Musibeti gördükten sonra ibret alanlardan olma. Çünkü insan öğütle, hayvan dayakla terbiye olur. Hiçbir zaman Allah korkusu kalbinizden çıkmasın. Allah'a itaat edin. İbadetlerinize dikkat edin. İbadetlerinizi huzur ve huşu üzerine yapın. Bu hal devam ederse mümin ve Müslüman olarak ölürsünüz. Kur'an'a sağlam bir şekilde sarılın. İlimde ve amelde birbirinizden ayrılmayın. Peygamber Efendimiz'den işitmiştim. Buyurdular ki, iki mümin arasında dargınlık meydana gelirse derhal aralarını bulun, birleştirin. Aralarında hiçbir ayrılık kalmasın. Sizin bu ıslah edici tavrınız, hayatınız boyunca kıldığınız birçok namazdan ve tuttuğunuz birçok oruçtan daha üstündür. Akrabalarınıza hürmet ve iltifat ediniz. Ziyaretlerinizi ihmal etmeyiniz. Dünyaya meyil göstermeyiniz. Dünyaya ait bir şey elinizden çıkarsa mahzun olup kederlenmeyiniz. Doğru söyleyin. Yetime şefkat gösterin. Zalimlere daima karşı çıkın. Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetiyle amel edin. Komşunuzu incitmeyin, hakkını koruyun. Resulullah'ın bana vasiyeti budur. Kur'an hakkında Allah'tan korkun. Hayırlı işlerde, salih amelde birbirinizle yarışın. Namaz kılın, zira namaz dinin direğidir. Din namazla ayakta durmaktadır. Mümkün oldukça mescide devam edin. Ramazan ayında oruç tutun. Zira oruç, cehennemden kurtulmak için bir kalkandır. Allah yolunda yapılan savaşa canınızla, malınızla katılın. Fakirin hakkı olan zekatı verin. Zira zekat, Allah'ın gazabını rahmete dönüştürür. Evlad-ı Resul'e hürmet edin. Zira müminler, Ehl-i Beyt'e hürmet ve saygı göstermekle sorumludur. Fakirlere ve miskinlere yardımcı olun, onlarla birlikte yiyin, için, giyinin. Oğlum, benden 4 şeyi öğren. Onları işlediğinde sana zarar vermeyecek şu 4 şeyi aklında tut. Zenginliğin en üstünü akıldır. Yoksulluğun en büyüğü ise ahmaklık. Korkulacak şeylerin en korkuncu kendini beğenmektir. Beğenilecek şeylerin en güzeli ise güzel huydur. Oğlum, ahmakla dost olmaktan sakın. Çünkü sana fayda vermek isterken zararı dokunur. Cimriyle dost olmaktan sakın. Ona en fazla muhtaç olduğunda yardımına koşmaz, yerinde oturur. Kötülük sahibiyle dost olma. O pek az bir menfaat karşılığında seni satar. Yalancıyla dost olmaktan sakın, çünkü yalancı seraba benzer. Uzağa yakın gösterir sana, yakını uzaklaştırır senden. Allah'ı devamlı zikrediniz. Çünkü zikirlerin en güzeli Allah'ı zikretmektir. Peygamberimizin yolundan gidiniz. Çünkü O yolların en doğrusu ve faydalısıdır. Onun sünnetlerine uyun. Çünkü onun sünnetleri yolların en şereflisidir. Allah'ın kitabını öğreniniz. Çünkü Allah'ın kitabı
sözlerin en değerlisidir.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
5: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve Çağrı.com'da sivri domates 19.99, kuru soğan 29.99, Çengelköy salatalık 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
7: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
8: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
9: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
2: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 7.
13: 7.
12: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Sevgili çocuklar, yola kaçan topunuzun peşinden koşmak hem sizin hem de şoförler için tehlikeli bir davranıştır.
0: Özel efendim, 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه روايت ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
8: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri domates 19.99, kuru soğan 29.99, Çengelköy salatalık 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.

0: 67 41 14 Başakşehir.
1: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
1: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr
3: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
6: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeli programı Sadakataşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır.

Rabbani iltifatın sıcaklığı. Azizim, alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'ın ey kullarım hitabındaki iltifata bak da onun bu iltifatı karşısında ne yapman gerektiğini iyice düşün ve ona hürmette ve itaatte kusur etmemeye azami derecede gayret göster. İmam Müslim'in rivayet ettiği bir kutsi hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Yüce Allah'tan rivayet ederek şöyle buyurmuştur: Ey kullarım, ben zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi

0: sizin aranızda da haram kıldım. Öyleyse birbirinize zulmetmeyiniz. Ey kullarım, benim doğru yola ilettiklerimden başka hepiniz doğru yolu şaşırmış kimselersiniz. Öyleyse benden hidayet isteyiniz ki sizi doğru yola hidayet edeyim. Ey kullarım, benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Öyleyse benden yiyecek isteyiniz ki sizi doyurayım. Ey kullarım, benim donattıklarımdan başka hepiniz çıplaksınız. Öyleyse giydirmemi isteyiniz ki sizi giydireyim. Ey kullarım, gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben de bütün günahları bağışlıyorum. Öyleyse bana istiğfar ediniz. Bağışlanmanızı benden isteyiniz ki sizi mağfiret edeyim. Ey kullarım, bana zarar vermek elinizden gelmez ki bana zarar veresiniz. Hem bana menfaat vermek de elinizden gelmez ki bana faydanız dokunsun. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonrakiler, bütün insanlarınız ve cinleriniz, içinizden en iyi ve en muttaki bir insanın kalbine, duygu ve düşüncesine sahip olsalar, bu benim mülkümde en küçük bir şeyi bile arttırmaz. Benim sizin ibadet ve itaatinize hiç mi hiç ihtiyacım yoktur. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonrakiler, bütün insanlarınız ve cinleriniz, içinizden en kötü ve en günahkar bir insanın kalbine, duygusuna ve düşüncesine sahip olsalar, bu benim mülkümde en küçük bir şeyi bile eksiltmez. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonrakiler, bütün insanlarınız ve cinleriniz, bir yerde toplanıp benden bir şeyler isteseler, ben de herkesin isteğini yerine getirsem, bu benim hazinemden ancak iğne denize daldırıldığında onun denizden eksilttiği kadar eksiltir. Yani hiçbir şey eksiltmez. Ey kullarım, ancak sizin amellerinizdir ki onları sizin için saklar, sonra da onların karşılığını eksiksiz olarak size veririm. Şu halde kim bir hayra ve iyiliğe nail olursa, o kimse o hayrı, iyiliği ve bereketi Allah'tan bilsin ve Allah'a hamd etsin. Kim de hayırdan başka bir şey bulur ve karşılaşırsa, başına gelen o şerlerden, zararlardan ve kötülüklerden dolayı başkasını değil de sadece kendisini kınasın. Müslim'in bu hadisi kendisinden rivayet ettiği Said bin Abdülaziz diyor ki, Ebu İdris bu kutsi hadisi rivayet ederken hadisin içerdiği ilahi hitaplar, Rabbani azametler ve Rahmani iltifatlar karşısında iki büklüm olurdu da diz çökerdi. Bu ilahi hitapta gerçekten büyük bir iltifat, şefkat dolu bir baş okşama, sevgi dolu bir sırt sıvazlama ve eşsiz bir şeref tacı vardır. Bu noktada Kadı İyaz'ın dediğine katılmamak elde değil. O şöyle diyor: Allah'ım, benim şeref ve itibarımı artıran ve beni adeta ayaklarımla Süreyya yıldızlarını çiğniyor gibi yükselten senin ey kullarım sözüne dahil olmam ve bir de Hazreti Ahmed-i Muhtar'ı bana peygamber kılmandır. Kadı İyaz'ın işaret ettiği ayeti kerimede Yüce Mevla bu dünyadayken gereği gibi iman edip takva sahibi olan kullarına ahirette şöyle seslenecektir: Ey benim ayetlerime iman edip de Müslüman olan kullarım, bugün size hiçbir korku yoktur. Siz mahzun da olmayacaksınız. İşte ey kullarım hitabındaki rahmani iltifatın ve rabbani tebessümün sıcaklığını ruhunda hisseden kamil bir mümin öyle bir iman olgunluğuna ve öyle bir marifet ve muhabbet kuvvetine sahip bulunur ve ruhu o derece daimi sürur ve saadetlere gark olur ki o olgunluk ve o kuvvetle kainata meydan okur. Faraza dünya bomba olup başında patlasa bile yine haktan yüz çevirmez, istikametten asla taviz vermez ve azimle gayretten kesinlikle fütur göstermez. Çünkü bir kısım ağır baskılar ve ithamlar ve şiddetli tehditler ve hücumlar imanlı ve faziletli ehli hamiyet için bir gevşekliğe ve bir zayıflığa değil, tam aksine onların ruhlarında ilahi rızanın daha sağlam yerleşmesine, kalplerinde iman nurunun daha çok parlamasına, vicdanlarında ebedi feyzin daha fazla celbine vesile olur ve bütün bunlar ebedi saadete kavuşma yolunda onların ruhlarına sürekli olarak aşk ve şevk, azim ve gayret aşılar. Yüce Mevla'nın zikredilen kutsi hadiste geçen ey kullarım hitabına karşılık olarak bir kulun buyur emrine hazırım ve fermanına amadeyim ey Rabbim diyerek mukabelede bulunma şuuruna ermesi başlı başına bir aşk ve şevk kaynağıdır. Bunun sırrı ise şudur. Bu şuura eren bir kimse kendisine ey kullarım şeklinde yapılan ilahi iltifatla sunulan rahmani teveccühün ve ezeli merhabanın ebedi sıcaklığını ve yüce rahmetin kendisine olan rabbani tebessümün sıcaklığını ruhunun derinliklerinde hissettikten sonra öyle mest olur ki başkalarının teveccühlerini ve merhabalarını ne bilip görür ne de bilip görmeye ihtiyaç duyar. Öyleyse derdini ummana döküp asumana inlemek yerine onların her şeyin sahibi ve maliki olan Yüce Mevla'ya teveccüh et. Derdini yalnız ona dök ve sadece onun huzurunda inle. Çünkü ondan izinsiz hiçbir şey senin yardımına gelemez. Hem köle olan haddini bilmelidir. Çünkü köleye haddini bilmek düşer. Nitekim köleye en fazla yakışan da özellikle efendisine karşı haddini bilmesidir. Naz makamını bırakıp veya şımarıklığı andıran tutum ve davranışlarından uzak durup niyaz makamında hayat sürdürmesi ve edep dolu davranışlar sergilemesi ve bundan zevk alması ve haz duymasıdır. İslam dini adaletin mutlaka yerini bulmasını, dolayısıyla hiç kimsenin zulme uğramamasını ve haksızlığa maruz kalmamasını emreder. İslam dini insanların makam ve mevkileri ne olursa olsun hak ve hukukun karşısında eşit olduklarını ve bunun böyle bilinip böyle tatbik edilmesi gerektiğini ısrarla vurgulamakta ve bunun tatbikini müntesiplerinden talep etmektedir. Nitekim başta saadet asrı olmak üzere İslam'ın her yönüyle yaşandığı bütün devirlerde ilahi adalet gereği gibi tatbik edilmiş ve makam ve rütbe göz önünde bulundurularak rüşvet alarak veya korkarak insanlar arasında haksızlık yapılmamış olduğundandır ki gerek fert ve gerekse toplum planında herkes halinden memnun bir hayat yaşamıştır. Çünkü insanlar ya Allah'tan korktuklarından ötürü başkalarına bir haksızlık yapamıyorlardı veya hakimlerin adaletle verecekleri hükümlerinden korkuyor ve bu yüzden başkalarına zarar veremiyorlardı. Adaletin herhangi bir ayrım yapmaksızın herkese tatbik edilmesiyle ilgili olarak Tahirül Hulefa'da şöyle bir hadise nakledilmektedir. Hazreti Ali Efendimiz Sıfın Savaşı'na giderken yolda zırhını kaybetmişti. Savaştan sonra bir gün Küfe'de dolaşırken zırhını bir Yahudinin elinde gördü. Yahudinin yanına sokulup dedi ki, "Bu zırh benimdir. Onu birine satmadığım gibi birine hediye etmiş de değilim." Yahudi buna itiraz etti ve "Bu zırh benimdir ve benim elimdedir." dedi. Zırh aslında Hazreti Ali Efendimizin olduğu için Hazreti Ali isteseydi o zırhı zorla alacak, oracıkta el koyacaktı. Fakat böyle bir davranış insanlar arasında bir kısım kargaşalara ve yanlış anlamalara neden olabilirdi. Bunun için Hazreti Ali Efendimiz bu meselenin hakim önünde halledilmesini ve haklılığının resmen tescil edilmesini istedi. Bunun için de Yahudi'ye "O halde haydi hakime gidelim." dedi. Yahudi Hazreti Ali'nin bu teklifini kabul etti ve kalkıp birlikte adaletle ün yapmış olan Kadı Şüreyh'e gittiler. İkisi birlikte hakimin huzuruna çıktıklarında Hazreti Ali Efendimiz hasmı Yahudi olduğu için onunla yan yana oturmadı da hakimin yanı başına geçip oturdu ve bunun sebebini açıklarken de "Şayet hasmım Yahudi olmasaydı elbette onunla aynı yerde otururdum. Fakat ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Allah'ın onları küçülttüğü yerde siz de onları küçültün emrini işittim. İşte bundan dolayı böyle yaptım." dedi. Kadı Şüreyh Hazreti Ali Efendimiz'e "Ey müminlerin emiri, aranızdaki mesele nedir?" diye sorunca Hazreti Ali Efendimiz şöyle dedi: "Şu Yahudinin elindeki zırh benim zırhımdır. Ben onu birine satmadığım gibi kimseye hediye de etmedim." dedi. Kadı Şüreyh Hazreti Ali Efendimiz'e "Senin elinde bu iddianı ispat edecek bir delilin var mı?" diye sordu. Hazreti Ali Efendimiz de "Evet var." dedi ve "Hizmetçim Kamber'le oğlum Hasan bu zırhın benim olduğuna dair iki şahidimdir." dedi. Bunun üzerine Kadı Şüreyh dedi ki, "Bir oğlun babası için yaptığı şehadet geçerli değildir." Hazreti Ali de buna cevap olarak, "Cennet ehlinin şehadeti nasıl geçerli olmaz ki? Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Hasan'la Hüseyin cennet gençlerinin efendisidir buyurduğunu duydum." dedi. Fakat Kadı Şüreyh doğru bildiğinden vazgeçmedi ve mahkemeye delil yetersizliğinden dolayı Yahudi'nin lehine sonuçlandırdı. Hazreti Ali Efendimiz haliyle bu işe çok şaşırdı. Boynu bükük bir vaziyette oradan ayrılırken kendi kendine adeta şöyle sesleniyordu: "Allah Allah, zırh aslında benim olduğu halde şu andan itibaren resmen Yahudi'nin elinde kalıyor. Bu ne kadar hazin bir manzara. Ama işin bir de diğer yüzü var. Bu hakimi ben tayin ettiğim halde hakim benden korkup da taraf tutmuyor. Benden yana tavır sergilemiyor ve benim gösterdiğim delilleri ve şahitleri kabul etmiyor. Bu ise ne kadar yerinde bir davranış ve ne kadar ince bir adalet anlayışıdır. Diğer tarafta İslam'ın getirdiği bu ince adalet anlayışı karşısında etkilenip şaşıran Yahudi, gördükleri karşısında eridi, dize geldi ve daha fazla dayanamayarak İslam'a girdiğini şu cümleyle ilan etti: "Müminlerin emiri beni kadıya götürdü. Kadı da çekinmeden kendisini tayin eden emirin aleyhinde hüküm verdi. Ben gördüğüm bu manzara karşısında şehadet ederim ki bu din hak bir dindir. Ve yine şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de onun elçisidir." Sonra da Hazreti Ali Efendimiz'e dönerek suçunu itiraf etti ve ona bu zırh senindir, devenden düşmüştü, ben de aldım dedi. Şimdi ise bu göz kamaştırıcı manzarayı seyredelim. Kendi zırhını almak için mahkemeye başvuran ve kadının aleyhinde verdiği karara karşı sesini çıkarmayan Hazreti Ali Efendimiz, Yahudinin Müslüman olması karşısında zırhından fedakarlık yaptı ve ona şöyle dedi: madem ki Müslüman oldun, ben de bu zırhı sana hediye ediyorum. İşte İslamiyet, işte adalet ve işte insanlık.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz. Allah.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
5: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr

0: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
1: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
2: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB teknoloji.com 0212 916 23 61.
3: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
4: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kabak 39.99, kırmızı biber 49.99, çekirdeksiz üzüm 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
5: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
2: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
6: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
8: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
9: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Rıdvan Biatı. Allah Azze ve Celle'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Müslümanlardan biat almasını emretmesi. Osman bin Affan radıyallahu an hala Mekke'deydi ve bir söylenti yayılmıştı. Savaş zamanıydı. Onun öldürüldüğüne dair bir söylenti yayılmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beni Neccar'ın konaklama yerine doğru yöneldi. Her kabilenin kendi konaklama yeri vardı. Beni Neccar'dan olan Ümmü İmara der ki, Resulullah'ın bizim çadırlarımıza doğru geldiğini gördüm. Bu yüzden bir şeye ihtiyacı olduğunu düşündüm. Gelip oturdu ve Allah bana Müslümanlardan biat almamı emretti dedi. İlk kişiden kendisine biat etmesini istedi ve ardından Müslümanlar çabucak ona biat ettiler. Bu biat ne içindi? Biatın şartları neydi? Bir rivayete göre ölüm içindi. Ölmek üzere biat ediyoruz. Diğer bir rivayete göre savaştan kaçmamak üzere biat ediyoruzdu. Üçüncü bir rivayete göre ise kalbinde ne bulunduruyorsan onun üzerine biat ediyoruzdu. Bu son rivayet sahabenin her ne olursa olsun biat etmesi, Resulullah'ın kalbinden ne geçiriyorsa bilmesem de ona biat ediyorum anlayışından dolayı hayret vericidir. Hatta bir kişi bu üç rivayetten sahabenin belki de tam olarak neye biat ettiğini bilmediğini fakat yine de Resulullah onlardan ne isterse istesin yaptıkları için biat ettikleri sonucuna ulaşabilir. Bununla birlikte ölüm ve savaştan kaçmamak ifadelerinin de birbirine benzediğini görebiliriz. Bu Rıdvan biatıydı. Ona Allah Azze ve Celle'yi razı etme biatı denilmiştir. Allah Azze ve Celle bu biatın üzerine Müslümanlardan razı olmuştur. Onlar niçin biat ettiler? Osman bin Affan radıyallahu anh'ın öldürüldüğü söylentilerinden dolayı. Biatın Beni Neccar'ın konaklama yerinde alınması. Devam etmeden önce bu biatla ilgili birkaç şeye değinelim. Biat, Beni Neccar'ın konaklama yerinde yapıldı. Peki Beni Neccar kimdir? Onlar Hazreç kabilesine mensuptu ve Resulullah'ın anne tarafından dayılarıydı. Eğer hatırlarsanız ve Mekke dönemine geri dönecek olursak bundan bahsetmiştik. Onlar Resulullah'ın dostları ve özel askerleri gibiydiler. Resulullah Medine'ye hicret ettiğinde Medine'nin dışlarında olan Beni Amr bin Af'ta konakladı ve burada Kuba Mescidini inşa etti. O Medine'ye vardığında nerede kaldı? Beni Neccar'da kalmıştır. Beni Neccar'ın erkekleri kılıçlarını taşıyarak onu çevreliyorlardı. Onlar Resulullah'ın özel askerleriydiler. İşte şimdi onlara kendi konaklama yerlerinde biat almak için gelmişti. Ümmü İmara der ki, kocam kılıcını eline aldı. Çünkü bu bir ölüm biatıydı. Ümmü İmara der ki, çadırı ayakta tutan direklerden birini çektim. Onu çekip çıkardım. Bir elimle onu tuttum, bir elimle de kuşağımdaki hançerime yapıştım. Savaşmaya hazırdım. Eğer herhangi biri bana gelecek olsaydı, hançerimle onu vurur, direkle de döverdim. Ümmü İmara'nın hazırlığı bu şekildeydi. Henüz o an sadece biat alınıyor olmasına rağmen, o yine de savaşmak ve Resulullah'ı savunmak için hazır olmak istiyordu. Sahabenin kadınları bile böyleydi. O kendisini Resulullah'ın savaşçıları olan Beni Neccar'a mensup gördüğünden dolayı bunun bir parçası ve savaş güçlerinin bir cüz'ü olmak istiyordu. Dolayısıyla kendisini Resulullah için savaşmaya ve ölmeye hazırladı. Bu durum bugün birçok erkeğin hatta güçlü erkeklerin elde etmeyi geri çevirdiği bir makamdır. Seleme bin Ekva'nın fedakarlığı. Rıdvan biatıyla ilgili diğer bir şey de Seleme bin Ekva'nın biatıdır. Son süreçte Seleme'den oldukça çok bahsettik.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Seleme'yi biat etmesi için çağırdı. Bunun üzerine o da biat etti. Ardından Resulullah onun hiçbir korumasının, zırhının olmadığını gördü de ona dereke ya da cuhfa verdi. Bu küçük bir kalkandır. Boyu frizbi kadardır. Daha sonra Seleme oradan ayrıldı ve amcasıyla karşılaştı. Amcasının zırhı yoktu. O da bu kalkanı ona verdi. Sonra Resulullah Seleme'yi gördü ve ona "Gel de biat et," dedi. Seleme de "Ben biat ettim," dedi. Resulullah "Tekrar et," dedi. Bunun üzerine Seleme biatını ikinci defa yaptı. Ardından Resulullah "Sana verdiğim kalkan nerede?" dedi. O da "Onu amcama verdim," dedi. Resulullah buyurdu ki, "Senin durumun, ey Allah'ım, bana nefsimden daha sevimli birini ver," diyen kişinin durumu gibidir. Sonra Resulullah Seleme'yi üçüncü bir kez daha gördü ve "Gel ve bana biat et," dedi. O da, "Ey Allah'ın Resulü, ben bunu yaptım," dedi. "Tekrar yap," buyurdu. Böylece Seleme biatını üç defa yapmış oldu. Onun için ölmeye biat etmek üzere elini üç defa Resulullah'ın elinin üzerine koymuş oldu. Rafizilerin Osman bin Affan radıyallahu anh'a saldırması. Rıdvan biatıyla ilgili zikredilecek üçüncü şey Şii Rafizilerdir. Onlar Osman bin Affan'ın Bedir Savaşı'na katılmadığını ve Rıdvan biatını vermediğini söylerler. Biz zaten onun Bedir Savaşı'na neden katılmadığını konuştuk. Bunun sebebi Resulullah'ın ona katılmamasını ve ölüm döşeğindeki kızı olan eşiyle kalmasını söylemesiydi. Peki Osman radıyallahu anh neden biat etmedi? Subhanallah! Bu onun hakkında söylenecek o kadar ahmakça bir şey ki. Zaten biatın tamamı Osman radıyallahu anh uğrunda yapıldı. Bu birincisi. İkincisi ise onun biatını yaptığıdır. Resulullah bir elini diğer elinin üzerine koydu ve buyurdu ki, "Bu da Osman'ın biatıdır." Kısacası Osman radıyallahu anh biatı kendi eliyle yapmadı ama bundan daha hayırlısı oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun biatını kendi mübarek eliyle yaptı. Allah Azze ve Celle'nin Rıdvan biatı hakkında ayet indirmesi. Allah Azze ve Celle şöyle buyurur: "Şüphesiz biz seni bir şahit, bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Ki Allah'a ve Resulüne iman etmeniz, onu savunup desteklemeniz, onu en içten bir saygıyla yüceltmeniz ve sabah akşam onu tesbih etmeniz için. Şüphesiz sana biat edenler ancak Allah'a biat etmişlerdir. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Şu halde kim ahdini bozarsa artık o ancak kendi aleyhine ahdini bozmuş olur. Kim Allah'a verdiği ahdine vefa gösterirse artık o da ona büyük bir ecir verecektir." Fetih Suresi 8 ila 10. Ayetler. Bu ayetler Rıdvan biatından bahsetmek üzere indirilmiştir. Andolsun, Allah sana o ağacın altında biat ederlerken müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş ve böylece üzerlerine güven duygusu ve huzur indirmiştir. Ve onlara yakın bir fethi, sevap, karşılık olarak vermiştir. Fetih Suresi 18. İbn Abbas ve İkrime bu ayet hakkında derler ki, ayet Resulullah'a destek verin dediğinde onun önünde kılıçlarınızla savaşın demektir. Resulullah'a sadakat ve sevgi amele böyle dökülür. Rıdvan biatı budur işte. Andolsun, Allah sana o ağacın altında biat ederlerken müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş ve böylece üzerlerine güven duygusu ve huzur indirmiştir. Ve onlara yakın bir fethi, sevap, karşılık olarak vermiştir. Fetih Suresi 19. Daha sonra ortaya çıktı ki Osman bin Affan radıyallahu anh öldürülmemişti
ve bu yanlış bir söylentiydi. Fakat bu yalnızca İslam'ı muhafaza uğrunda Resulullah'a ölüm için biat etmeye sebep olmuş şaşırtıcı bir olayın sebebiydi. Bu hadise Müslümanların dinlerini savunma uğrunda son neferleri kalıncaya kadar ölmek üzere biat ettiklerini, son nefere kadar savaşacaklarını Kureyşlilere göstermiş ve onların kalplerinde büyük bir korkuya sebep olmuştur. Bu durum sema tarafından da şahitlik edilmiş bir olay oldu. Allah Azze ve Celle bunun hakkında ayet indirdi. Sahabe biatı tamamladığında Resulullah onlara "Siz yeryüzünün en hayırlı insanlarısınız" dedi. Diğer bir hadiste ise Resulullah'a biat edenlerin hepsinin günahlarının affedildiği belirtilir. Ancak kızıl deve sahibi müstesna ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat etmeyen Cedd bin Kays'tır. Sahabeden biri der ki onun devesinin bir köşesine yapışmış Resulullah'tan saklandığını ve böylece ona biat etmediğini gördüm. Sahabenin muhtelif sınır ve derecelerinden söz ettiğimizde en üstün 10 kişinin cennetle müjdelenenler olduğunu, onlardan sonra Bedir ehlinin geldiğini, onlardan sonra da Rıdvan biatında bulunanların geldiğini söyleyebiliriz. Bunlar insanlığın en hayırlılarıdır. Sahabenin Resulullah'a gelerek Allah'ın dinini savunma uğrunda canlarından vazgeçmeyi teklif ettiği Rıdvan biatı işte budur. Şimdi tekrar nedenine dönüyoruz. Nedeni Osman bin Affan radıyallahu anh ve onun için Müslümanların bir tek kişi uğrunda olsa bile savaşmayı ve ölmeyi göze aldıklarını gösteriyor. Yine bize ümmetin nasıl da bunyanun mersus olduğunu, tek bir beden gibi olması gerektiğini gösteriyor ki, o bedenin bir azası acı hissettiğinde tüm beden acı hisseder ve ateşlenir. Kısacası Müslümanların 1400 kişilik kuvveti bir tek adam için hep birlikte ayağa kalktı. Ki bu kişi Osman bin Affan radıyallahu anh'tır. Kureyş'in barış anlaşması müzakeresi. Kureyşliler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bir barış anlaşması görüşmesi yapması için Süheyl bin Amr'ı gönderdi. Resulullah Süheyl'i görünce işiniz kolaylaştı buyurdu. Çünkü Süheyl ismi hadiste geçen Sehule kelimesinden gelir ki kolaylık manasındadır. O tefaül babından gelen bu ismi hayra yorumlamıştır. Nitekim durum böyle de olmuş, Kureyş anlaşma niyetine girmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Süheyl bin Amr bir süre anlaşmanın şartları üzerinde tartıştılar. Resulullah ve sahabenin o yıl Mekke'ye girmelerine izin verilmemesi hususu üzerinde çok durdular. Bu hususi mesele üzerinde ısrarla durulması cahiliye hamiyeti, cahiliye gururu, cahiliye kibriydi. İnsanların onun güç kullanarak Mekke'ye girdiğini söylemesini istemiyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara bu noktada itiraz etmeyi denedi. Fakat bir yararı olmadı. Tamamıyla reddettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlaşmazlığı halletmek istiyordu. Çünkü o daha önce beni mukaddesatı yüceltecek her neye çağırırlarsa kabul edeceğim buyurmuştu. Anlaşmanın şartları sözlü olarak konuşulmuştu. Şimdi geri kalan tek şey onu kağıda dökmekti. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın morali duyduklarından dolayı çok bozuktu. Bu yüzden Resulullah'a gitti ve dedi ki, "Sen Allah'ın Resulü değil misin?" Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Evet" buyurdu. "Biz Müslüman değil miyiz?" dedi. "Evet." "Onlar kafir değiller mi?" dedi. "Evet." Ömer bin Hattab radıyallahu anh dedi ki, "O zaman neden dinimizi alçaltıyoruz?" Ömer bin Hattab bunu durumumuzu ve konumumuzu düşürmek olarak görüyordu. "Sen Allah'ın Resulüsün ve hakkı temsil ediyorsun. Onlarsa müşrik ve şerri temsil ediyorlar. Biz Müslümanız, biz hakkın takipçileriyiz. Şu durumda neden onlarla pazarlık etmemiz gerekiyor?"
ve neden onlarla kendisine uyacağımız bir anlaşmaya varmamız gerekiyor ki? Ömer bin Hattab'ın anlayışı, algısı bu şekildeydi. Resulullah Ömer'e, ''Ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Ben onun emrine muhalefet etmem ve o da beni terk etmez.'' dedi. Ömer daha sonra Ebu Bekir radıyallahu anh'a gitti ve dedi ki, ''O Allah'ın Resulü değil mi?'' ''Evet.'' dedi. ''Biz Müslüman değil miyiz?'' dedi. Ebu Bekir, ''Evet.'' dedi. ''Onlar kafir değiller mi?'' dedi. ''Evet. O halde neden dinimizi alçaltıyoruz?'' Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki, ''Sen ona tabi ol. O Allah'ın Resulüdür ve Allah onu yüzüstü bırakmayacaktır.'' Ömer bin Hattab radıyallahu anh daha sonra iyi niyetli yapılmış olmalarına rağmen bu tartışmalardan dolayı pişman oldu. Fakat söz konusu hak olunca Ömer bin Hattab çok hassastı. Ona bu yüzden Faruk deniyordu. O hakla batılı ayırır ve de arzu ve isteklerini daima Allah Azze ve Celle'ye boyun eğdirirdi. Kendisinin nefsinin hevasına uymasına izin vermezdi. Çok güçlü bir mümin, mümini kaviydi. Bu yüzdendir ki kendisini bu şekilde kontrol ederdi. Buradaki tartışması da yalnızca Allah Azze ve Celle'nin dinine nusret niyetiyleydi. Bununla birlikte meselenin vahiy meselesi olduğunu, Resulullah'ın Allah Azze ve Celle'den talimat aldığını görünce hatasını fark etti. Sonraları bunu hatırlayıp demiştir ki, o gün yaptığım yüzünden ve söylediklerim sebebiyle oruç tutmaya, sadaka vermeye, namaz kılmaya ve köle azat etmeye devam ettim. Allah Azze ve Celle şöyle buyurur, şüphesiz iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt alanlara bir öğüttür. Hud Suresi 114. Bu yüzden bir hata işlerseniz, bir günah işlerseniz, onun ardından o günahı silsin diye çokça salih amel yapın. Görüyorsunuz ki Ömer radıyallahu anh burada oruç tutuyor, sadaka veriyor, nafile namaz kılıyor ve köle azat ediyordum diyor. Köle azat etmek en büyük amellerden birisidir. İşte o günahını silsin diye bunu yapıyordu. Hepimizin günah işleyebilecek olmasından ötürü yapmamız gereken şey de budur. Tabiatımız böyle. Bu yüzden salih amellerle günahlarımızı silmemiz gerekir. Anlaşma şartları. Anlaşma şartlarını yazmaya başladılar. Şartlar şu şekildeydi. İki tarafta 10 yıllık bir zaman dilimi için anlaşmayı sürdürmeye mutabık oldu. Bu süre zarfında insanlar barış ve emniyeti yaşayacaklar ve kimse bir diğerine saldırmayacak. Eğer Kureyş'ten birisi koruyanı ya da liderinin izni olmaksızın Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme katılırsa Kureyş'e geri döndürülecek. Muhammed'in cephesinden birisi Kureyş'e katılacak olursa onu geri döndürmeleri gerekmeyecek. Burada görüyorsunuz ki eğer biri Kureyş'ten gelirse döndürülecek, fakat Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından biri gelirse döndürülmeyecek. Müslümanları memnun etmeyen şartlardan biri buydu. İki tarafta birbirlerine karşı iyi niyet besleyeceğine dair mutabık kaldılar. Herhangi bir hırsızlık ya da ihanet affedilmeyecek. Muhammed'le ittifak içine girmek isteyenler bunu yapabilecekler. Ve her kim de Kureyş'le ittifak içine girmek isterse bunu yapabilecek. Dahası sen ey Muhammed, Mekke'ye girmeden bu yıl evine geri döneceksin. Bir yılın bitiminde Mekke'yi sizin için boşaltacağız. Böylece yalnızca 3 gün kalmak üzere girebileceksiniz. Yalnızca bir yolcu için lazım olan kınındaki kılıç gibi silahlar taşıyabileceksiniz. Başka bir silah taşıyamayacaksınız. Ebu Cendel hadisesi. Kağıda döktüler ve sıra anlaşmayı imzalamaya ve de şahitlere geldi. Ebu Cendel birden görünüverdi. Ebu Cendel de kimdir? Subhanallah. O Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle anlaşmayı yazmakta olan Süheyl'in oğluydu.
zincire vurulmuş olduğu Mekke'den kaçmıştı. Kendisi Müslüman olduğu için Mekke'de hapsedilmişti. Müslümanların yakınlarda olduğu haberini duydu. Bunun üzerine ta ki Hudeybiye'ye varıncaya kadar vadilerden ve dağlardan yürüyerek yola revan oldu. Nihayetinde Müslümanların konak yerine geldiği için mutluydu. Süheyl bin Amr onu gördü ve ''İşte davasıyla ilgileneceğim ilk kişi budur. Bunu bana geri döndürün.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ''Bırak yanımda kalsın.'' buyurdu. Süheyl ''Ne bu ne de bir başkası.'' dedi. ''Eğer Ebu Cendel'i vermeyi reddedersen ben de anlaşmayı bozarım.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ''Henüz onu imzalamış değiliz.'' Süheyl ısrarcıydı ve geri adım atmayı da kabullenmiyordu. Resulullah Ebu Cendel'e geri dönmen gerekiyor dedi. Ebu Cendel de ey Allah'ın Resulü, beni dinimle sınasınlar diye kafirlere geri mi göndereceksin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ey Ebu Cendel sabırlı ol ve Allah yolundaki bu durumuna katlan. O kesinlikle sana ve seninle birlikte acı çekenlere bu zorluktan bir çıkış yolu sağlayacaktır. Biz bu insanlarla anlaşmamızın şartlarına sadık kalacağımıza dair Allah'a ahd ederek yaptığımız bir barış anlaşması gerçekleştirdik. Ahdimizi çiğneyemeyiz, dedi. Ebu Cendel sürüklenerek uzaklaştırılırken Ömer de onun yanında yürüyor ve Ebu Cendel'e kılıcı çekip babasını vurmasına imkan tanımak niyetiyle yanına uzatarak kabzasına işaret ediyordu. Ömer bin Hattab radıyallahu anh der ki, Ebu Cendel babasını korudu ve onu öldürmek istemedi. Böylece de mesele kapanmış oldu. Ömer bin Hattab radıyallahu anh, Ebu Cendel'e bu insanların kafir olduğunu, değersiz olduğunu, hiçbirinin kanının bir köpekten daha kıymetli olmadığını fısıldıyordu. Onu babasına bir şey yapmak için teşvik ediyordu. Ama Ebu Cendel herhangi bir adım atmadı. Ebu Cendel hadisesinin sahabeye çok ağır gelmesi. İzzet ve şeref sahibi olan Allah Azze ve Celle'ye tam imanı bulunan sahabeye, Müslüman kardeşlerinin kafirlere geri götürülmesi bir felaket gibi gelmişti. Ebu Cendel'in bu hadisesi, Müslümanlar için yutkunması çok zor bir lokmaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu sırf Allah Azze ve Celle'den bir söz aldığı için yaptı. Biz istemiyoruz ki birisi kalkıp Müslümanların kafirlere teslim edilebileceğini iddia etsin. Buradaki olay Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Azze ve Celle'den onlara bir çıkış yolu vereceğine dair vaat almış olmasından dolayıdır. Muhakkak ki Allah sana ve seninle birlikte olanlara bir rahatlama ve çıkış yolu takdir etmiştir. Bu, Resulullah tarafından yapılan bir tahmin değildi. Bu bir vahiydi, bu bir vaatti. Allah Azze ve Celle sana bir çıkış yolu, problemine bir çözüm sağlayacaktır. Fakat bu, Müslümanlara çok ağır gelmişti. Bu yüzdendir ki Resulullah, Müslümanlara kurbanlık hayvanlarını kesmelerini ve başlarını tıraş etmelerini söyleyince hiçbiri kıpırdamadı. Normalde Resulullah sadece emrini telaffuz eder ve onlar da onu yerine getirmek için hemen koşuşurlardı. Fakat bu sefer hiç kimse bir türlü hareket etmedi. Bazı alimler bunun sahabe açısından bir itaatsizlik olmadığını, belki de Resulullah durumu değiştirecek bir vahiy alabilir, belki de Mekke'ye girebilmemiz için halen bir umut ışığı olabilir beklentisiyle bir nebze geciktirdiklerini söylerler. Çünkü Kabe'yi tavaf etmek için çok hevesliydiler. Bu niyetle geldiler. Şimdi ise elleri boş geri dönüyorlardı. Kısacası bir ihtimal ki biraz beklesek belki de durum değişebilir diyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok sinirli ve morali bozuk olduğu halde tekrar geri gitti de Ümmü Seleme radıyallahu anhaya
Müslümanlar kendilerini helak ediyorlar. Ben onlara bir emir verdim de itaatsizlik gösterdiler, dedi. Müminlerin hikmetli annesi Ümmü Seleme ise, ey Allah'ın Resulü, onlarla bunu tartışma. Onlar senin bu barış anlaşmasını elde edebilmek için göğüslediğin bunca musibet dolayısıyla ve de amaçlarını başaramamış bir şekilde evlerine doğru bunca yolu kat edecek olduklarından dolayı baskı altındalar. Ardından dedi ki, eğer onların emrine itaat etmesini istiyorsan, yanlarına çık ve gözlerinin önünde bunu sen kendin yap. Dolayısıyla Resulullah saçını kesmesi için berberini çağırdı ve sonrasında da develerini kesti. Ardından da sahabenin hepsi hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrini yerine getirdi. Fakat çok üzgün ve çökmüş bir haldeydiler. Müslümanların Mekke'den dönüşü. Müslümanlar geri döndü. Hudeybiye hadisesinin tamamı 2 hafta, yaklaşık 20 gün sürdü. Yolculuk sırasında Müslümanların aklında 2 soru vardı. İlk soru, tavaf edeceğimize dair vaatte bulunulmuştuk. Ne olduydu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömer radıyallahu anha dedi ki, ben size bu yıl yapacaksınız dedim mi? Ömer, hayır dedi. Bunun ardından Resulullah, tavaf yapacaksınız işte buyurdu. İkinci soruysa, nasıl olur da Müslümanları onlara geri gönderebiliriz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, eğer birilerini onlara geri döndürürsek, Allah onlar için bir çıkış yolu sağlayacak. Eğer onlardan birileri Müslüman olarak bize gelirse, onları geri göndereceğiz ve Allah onlara bir çıkış yolu sağlayacak. Ama eğer birileri bizden çıkıp giderse, Allah bizi ondan kurtarmış olacak. Öylesi bir insanın neden bizimle kalmasını isteyelim ki? İslam'dan vazgeçmiş ve kaçmış böylesi bir kişinin neden bizimle kalmasını isteyelim? Bu kuralda Müslüman kadınlar için bir istisna yapıldı. Müslüman kadınlar geri döndürülmeyecekti ki bu meseleyi netleştirmek için indirilmiş bir ayet vardır. Böylece bu ayet anlaşmayı nesh mi etmiştir yoksa anlaşmada sarih olmayan bir şeyleri mi açıklığa kavuşturmuştur? Allah en iyisini bilendir. Ayet Mümtehine suresindedir. Ey iman edenler! Mümin kadınlar hicret ederek size geldikleri zaman onları imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilendir. Şayet gerçekten mümin kadınlar olduklarını bilip öğrenirseniz, artık sakın onları kafirlere geri çevirmeyin. Çünkü ne bunlar onlara helaldir, ne onlar bunlara helaldir.

sizin aranızda hükmeder. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Mümtehine Suresi 212. Ebu Basir radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Basir radıyallahu anh'a müşriklere geri dönmesini emretmesi. Şimdi Ebu Basir'in kıssasına geldik. Anlaşmanın yapılmasından sonra Sakif kabilesine mensup Ebu Basir adında bir kişi vardı. Sakifliler Taifliydi ama Beni Zühre'nin müttefikleriydi ve Beni Zühre'de Mekke'deki Kureyş'in bir boyuydu. Ebu Basir bir Müslümandı. Müşriklerden kaçtı ve Medine'ye geldi. 3 gün sonra geri döndürülmesini istemek için 2 adam geldi. Bunlardan biri Kureyş'in bir kolu olan Beni Amir bin Luay'dan, diğeri ise ona rehberlik etmek için gelen Kevser adındaki bir köleydi. Ellerinde bir mektup vardı. Mektup Resulullah'a takdim edildi. Ubey bin Kab, bizimle sizin aranızda bir anlaşma var. Bu adamı bize geri çevirmek zorundasınız diyen mektubu okudu. Resulullah Ebu Basir'e geri gitmek zorundasın dedi. Ebu Basir de ey Allah'ın Resulü, beni dinimde sınasınlar diye kafirlere geri mi göndereceksin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bu insanlarla bir anlaşmamız var ve ihanet etmek bize yaraşmaz. Bizim dinimizde ihanet yoktur. Resulullah bunu küffar için yapmıyordu. Onları razı etmek için yapmıyordu. Bunu İslam'ın hükmü olduğu için yapıyordu. Mesele küffarla ilintili olsa da bu Müslümanların fazileti ve kuralıdır. Biz ihanet etmeyiz. İşte Resulullah Ebu Basir'e biz dinimizde ihanette bulunamayız diyordu. Bizim dinimizde bu caiz değildir. Bu yüzden Müslüman, Müslümanlarla ve gayrimüslimlerle olan işlerinde Allah'ın hükümlerine bağlıdır. Yaptığımız her şeyde Allah'ın hükmüne tabi oluruz. Resulullah Ebu Basir'e tıpkı Ebu Cendel'e dediği gibi Allah Azze ve Celle sana bir çıkış yolu sağlayacaktır dedi. Ebu Basir radıyallahu anh'ın amirli adamı öldürüp kaçması. Ebu Basir gelen 2 adamla gitti. Zulhul Eyfe denilen yere geldiklerinde orada bir mescit vardı ve öğle namazı vaktiydi. Gidip 2 rekat namaz kıldı. Yanında biraz hurması vardı. Kendisini götürmeye gelen 2 müşrik adama dedi ki, gelin buyurun. Onlar da biraz yanlarındaki ekmekten getirdiler ve beraberce yemek yediler. Bir rivayette amirli bu adamın kılıcını çektiği ve bu kılıcı Evs ve Hazreçlileri sabahtan akşama kadar vurmak için kullanacağım dediği ifade edilir. Ebu Basir de ona, bu sağlam bir kılıç mıdır diye sordu. Adam, evet öyledir, onu denedim dedi. Ebu Basir, ona bakmamın bir sakıncası var mı? Dedi. Kılıcın Ebu Basir'in ellerine geçtiği an adamların öldüğü andı. Bu bir rivayet. Diğer rivayette ise şöyle geçer. Uyumaya gittiler ve Ebu Basir'in elleri bağlıydı. Bu yüzden kılıcı ağzıyla çekti ve yine ağzıyla kılıcı tutarak ellerini bağlayan ipi kesti. Sonra da amirli adamı vurarak öldürdü. Kısacası onun amirli adamı öldürüşüne dair 2 rivayet bu şekildedir. İkinci adam Kevser ise bu olanları gördüğünde hemen kaçtı, uzaklara uçtu. El-Vakidi'nin rivayetinde Kevser'in ayaklarının altından taşların uçtuğu söylenir. Bu kadar hızlı koşuyordu. Ayrıca der ki, elbisesini o kadar hızlı üstüne aldı ki özel yerleri görünüyordu. Adam o kadar korkmuştu ki uçuyordu. Çok uzak olması nedeniyle Mekke tarafına değil Medine tarafına doğru koşuyordu. Ebu Basir onu yakalayamadı. Ebu Basir onu öldürmek için kılıcıyla arkasından koşuyordu. Fakat adam dehşete kapılmıştı. Kısacası Mescid-i Nebevi'ye koştu ve Resulullah onu görünce, bu adam kendisini dehşete düşüren bir şey görmüş buyurdu. Oradakiler sana

''Ne oldu?'' diye sordular. Adam onlardan yardım umarak ''Arkadaşlarım öldürüldü ve bu adam beni de öldürecek.'' dedi. Bunun üzerine onlar da ''Sakinleş, endişe etme.'' dediler. Ebu Basir elinde kılıç olduğu halde geldi ve Resulullah'a ''Ey Allah'ın Resulü, sen onlara olan sözünü yerine getirdin ve beni onlara teslim ettin. Sen kendi üzerine düşeni yaptın.'' dedi. Resulullah şöyle buyurdu ki, Sahih-i Buhari'de geçer ve sahihtir. Eyvahlar olsun onun anasına. Yanında adamlar olsaydı savaşa teşvik edecekti. Bu sözün anlamı Ebu Basir'in yanında adamlar olsaydı bir savaş başlatma istidadında olduğudur. Ebu Basir'in bu sözden anladığı şey eğer kalırsa Resulullah'ın onu tekrar teslim edeceğiydi. Bu yüzden de gitmeye karar verdi ve Medine'den ayrıldı. El-Vakidi bununla ilgili der ki, Ebu Basir ganimet hükümlerine göre bölsün diye amirlinin eşyalarını Resulullah'a getirdi. Resulullah bunları almaktan kaçındı ve eğer bunları alırsam anlaşmamı çiğnemiş olurum. Bunlarla ne istersen yapmak sana kalmış buyurdu. Resulullah bunları almaktan geri durunca amirliğe ait eşyaları alan Ebu Basir oldu. Ebu Basir radıyallahu anh'ın sahil bölgesine gidişi ve Müslümanların ona katılması. Mekke'den henüz kaçmış ve Mekkeli bir adamı öldürmüş olarak Ebu Basir Mekke'ye geri dönemezdi. Şu durumda ne yapabilirdi? Yalnız başına, yanında kimse olmadan sahil bölgesine gitti ve sahip olduğu tek şey bir avuç hurmaydı. Bir avuç hurmayı 3 gün süreyle yedi. El-Vakidi der ki, Allah onun ihtiyacını sahilde ölü balıkla karşıladı. Ölü balıklar sahile vuruyordu ve o da bu balıklardan yiyerek hayatta kalıyordu. Subhanallah, Ebu Basir'in kıssası da hayret vericidir. Sahil bölgesinde tek başına bir adam, hiçbir desteği yok, hiçbir yardımı yok ve bir de Kureyşliler onu arıyor, böylesine zorlu, korku dolu bir durumdayken Allah Azze ve Celle ona nasıl da yardımda bulunuyor, çıkış yolu veriyor ve nusretini indiriyor. Ebu Cendel bunu duydu ve bunun üzerine Mekke'den kaçtı. Ebu Basir'e katıldı. Sonra Kureyşlilerin baskısı altında yaşayan diğer bazı müminler de kaçtı ve hepsi Ebu Basir'e katıldı. Bu da Ebu Basir'i İslam tarihinde gerilla tipi savaş başlatan ilk Müslüman yaptı. Bu kimselerin sayısı artmaya başladı ve Vakidi'den gelen bir rivayet var ki, Vakidi bazı rivayetleri hadis ulemasının şartlarına uymasa da bir siyer alimidir, şunu zikreder. Ömer bin Hattab radıyallahu anh, müşriklerin arasında yaşayan Müslümanların Ebu Basir'e katılması için yazılan bir mektup kampanyası başlattı. Ve mektupta Resulullah'ın şöyle söylediğini ifade etti. Eyvahlar olsun onun anasına. Yanında adamlar olsaydı savaşa teşvik edecekti. Dolayısıyla Ömer radıyallahu anh'ın bununla kastı, siz ey erler ona katılmalı ve savaşmalısınızdı. Bu itibarla Kureyş kervanlarına karşı özel operasyonlar gerçekleştirmeye başladılar. Öyle ki bu operasyonların haberleri etrafta yayılmaya başladı da artık Gıfar'dan adamlar, Cüheyne'den adamlar, Eslem'den adamlar ve farklı kabileden olanlar da onlara katılıyordu. Bu gerilla savaşında yer almak isteyen tüm bu genç adamlar Ebu Basir'e katılıyordu. Ta ki 300 kişilik bir ordusu oldu. Ebu Basir'in yanında 300 adamı vardı ve Kureyş kervanlarına yönelik bu savaşı komuta ediyordu. Her ne zaman bir Kureyş kervanını duysalar ona saldırıyorlar, her şeylerini alıyorlar ve kervanda bulunan herkesi de infaz ediyorlardı. Durumun Kureyş için katlanılamaz bir hal alması. Durum artık Kureyş için katlanılamaz bir hal almıştı. Ve Resulullah da hiçbir şey yapmadı. O bu olaylara müdahil olmadı. Ebu Basir'in yaptığını kınamadı, ona durmasını söylemedi.
Resulullah Medine'de olanlardan sorumluydu. Sahil bölgesinde olanlardan mesul değildi. Bölge onun bölgesinin bir parçası değildi. Kısacası Resulullah olanları durdurmak için bir şey yapmadı ve bu arada Ebu Basir'in Beni Amir bin Luay'dan adamı öldürdüğü haberi Kureyş'e ulaşınca adamın kendi kabilesinden olmasından dolayı Süheyl bin Amr'ın morali çok bozuldu da sırtını Kabe'ye yaslayarak ''Bu adamın diyeti ödeninceye kadar sırtımı kaldırmayacağım ve onu ödemesi gereken de Muhammed'dir.'' dedi. Ebu Süfyan da ''Bu bir delilik.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bununla ne alakası vardı? O kendi üzerine düşeni yapmış ve Ebu Basir'in Medine'de kalmasını kabul etmeyerek onu geri çevirmişti. Yani o anlaşmaya göre kendi üzerine düşeni yapmıştı. Müslümanlar anlaşmanın gereğini yerine getiriyorlardı. Bu sebepten herhangi bir kan parası ödemeyeceklerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Ebu Basir'e yapmış olduğu işe bir son vermesini söylemeyecekti. Süheyl bin Amr o zaman bu kan parasını Kureyş ödeyecek dedi. Ebu Süfyan da neden Kureyş ödeyecekmiş? Adamı gönderen Beni Zühre'dir dedi. Bunun üzerine o da o zaman Beni Zühre ödesin dedi. Beni Zühre'nin lideri Ahnas bin Şureyk dedi ki biz hiçbir şey ödemeyeceğiz. Böylece adamın kan parası zayi oldu ve Süheyl bin Amr da hiçbir şey alamadı. Allah Azze ve Celle'nin kaderinin işleri nasıl da Müslümanların ve Ebu Basir'in lehine işlettiğine bakınız. Kureyşliler anlaşmadaki o şartları kendileri için bir zafer olarak görüyordu. Fakat o maddeler onları pişman etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Basir'e kendilerini tekrar Medine'ye davet ettiğine dair bir mektup göndermesi. Kureyşliler kervanları için yıllarca süren savaşın ardından henüz bir nefes almışlar ve ticaret yapmaya başlamışlardı ki yeni bir problem yani Ebu Basir sorunu ortaya çıkmıştı. Çünkü Ebu Basir'den yani Hudeybiye barış anlaşmasından önce kervanlarını Resulullah tehdit ediyordu. Bedir Savaşı Resulullah'ın Ebu Süfyan'ın kervanına saldırmasından dolayı olmuştu. Resulullah'ın gönderdiği nice seriyeler Kureyş'in ticari yollarını vurmak amaç ve gayesiyleydi. Şimdi anlaşma nedeniyle Kureyş yeniden ticaret yapabilecekti ama Ebu Basir problemi vardı. Resulullah'a haber gönderdiler. Subhanallah, anlaşmanın o şartlarını değiştirmek için nasıl da Resulullah'tan dilenir hale geldiklerine bakınız. Uygulanması için ısrarcı oldukları maddeler için şimdi Resulullah'a yalvarıyor ve akrabalık adına ondan istiyorlardı. Biz akrabayız ve bu akrabalık adına senden bu adamları yanına çağırmanı istiyoruz. Resulullah Ebu Basir'e tekrar Medine'ye geri dönmesi ve kendisine katılan Medine civarındaki diğer Bedevi kabilelerinin de mensup oldukları kabilelere geri dönmeleri gerektiği hususunda bir mektup gönderdi. Mektup Ebu Basir'e son anlarını yaşarken ulaştı. Vefat ediyordu ve Resulullah'ın mektubu göğsünde olduğu halde öldü. Allah Azze ve Celle ona bir çıkış yolu vermişti. Ebu Cendel ise diğer Müslümanlarla birlikte Medine'ye döndü. Ki bu da Resulullah'ın onlara bildirdiği Allah Azze ve Celle'nin kendileri için bir yol sağlayacağı yönündeki vaadiydi. Müslümanların ihtiyaç duyduğu tek şey Allah Azze ve Celle'nin emirlerine uymaktır. Allah Azze ve Celle elbette onlar için bir yol açacaktır.

0: الليل إلا قليلا.
1: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri domates 19.99, kuru soğan 29.99, Çengelköy salatalık 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Nebevikitap.com, en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
6: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
7: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
8: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiye, Şeref Alçık 0212 659 73 44 İstoç.
9: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
10: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
11: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
12: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
13: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
15: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
17: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
18: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
19: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM uyarıyor. Hangi şart ve durumda bulunursanız bulunun, İslam'ı yaşamaya, tebliğ etmeye, bütün imkanlarınızı kullanarak gayret edin. Sakın dininizden taviz vermeyin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Yahya bin Muaz radıyallahu anh şöyle demiştir. Onurlu insan Allah'ın emirlerine karşı gelmez. Hikmet sahibi kişi de dünyayı ahirete tercih etmez.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim. Bunca...

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 26-29. Hazreti Nuh'un duası. Nuh,
2: Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et,
1: dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik: bizim gözetimimiz altında ve sana vahyettiğimiz yöntemlerle seni ve seninle beraber olanları kurtaracak olan gemiyi yap. Ve hükmümüz gerçekleşip de seller halinde yeryüzünü sular kapladığı zaman her cins hayvandan bir çiftle birlikte haklarında ceza hükmü verilmiş olanlar dışında aileni bu gemiye bindir ve sakın o haksızlık yapmış olanlar için bana başvurma. Çünkü onlar kaçınılmaz olarak boğulacaklardır. Sen yanındakilerle beraber gemiye yerleştiğinde,
2: bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun,
1: de. Ve de ki,
2: Rabbim, beni mübarek bir yere indir. Sen konuklatanların en hayırlısısın.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
3: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
4: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
8: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kıvırcık 29.95, natural mandalina 49.99, golden elma 69.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
10: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
11: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
12: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
13: Talas Emlak, doğru ve kazançlı yatırımın 30 yıldır değişmeyen adresi. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
14: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
16: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
19: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
20: Allah'a ortak koşanlar kendi kafirliklerine bizzat kendileri şahitlik ederken Allah'ın mescitlerini imar etmeye layık değildirler. Onların bütün işleri boşa gitmiştir ve onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır.
21: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

12. ders. Tefrikanın devası. Değerlere itisam, sarılmak. Kur'an iklimi. Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah'la peygamberlerini birbirinden ayırmak isteyenler, bir kısmına inanırız ama bir kısmına inanmayız diyenler ve bunlar arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu? İşte gerçek kafirler bunlardır ve biz kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Nisa suresi 150. ayet. Nebevi Seda. Allah'ım, bize musibetimizi dinimizden verme. Dünyayı en büyük gayemiz ve ilmimizin maksadı eyleme. Bize acımayanları üzerimize musallat eyleme. Tirmizi. Tefrikanın devası değerlere itisam, sarılmak. Geçmiş bölümlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle aramızdaki hukuku 5 temel kavram üzerinden ele almıştık. Bu bölümde ise bu 5 maddeden biri olan itisam kavramını değerlendireceğiz. Ayrıca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bıraktığı mirasa nasıl sahip çıkılır, bu manada neler yapılmalıdır, bu hususlara da kısmen temas edeceğiz. İtisam, Allah Resulü'nün tebliğ ettiği her hakikate istenilen düzeyde sarılmak, o değerleri korumak ve onlara bağlanmak demektir. Dolayısıyla bugün biraz daha bu tarifin altında bazı meseleleri anlamaya çalışacağız. İtisam kavramına sözlüklerimiz şu anlamları verirler: sarılmak, bağlanmak, yapışmak, sığınmak, güvenmek, dayanmak, güç almak, kuvvetlenmek, yardım istemek, korunmak ve kaçınmak. Bu kelimeler genel anlamda birbirlerine yakın görünse de aralarında bazı farklar mevcuttur. İtisamın kökenli ismet kelimesiyle aynı yerden gelir. Ayn, sad, mim yani asame kelimesinden türemiştir. Kur'an-ı Kerim'de bu köke ait kelime sayısı sadece 9 tanedir. Asıl konumuza zemin teşkil eden ilgili ayetlerden 5'ini şu şekilde aktarabiliriz. 1. Kim Allah'a sarılırsa kesinlikle doğru yola iletilir. Ali İmran Suresi 101. 2. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve asla tefrikaya düşmeyin. Ali İmran Suresi 103. 3. Ancak tevbe edip hallerini düzeltenler, Allah'a sımsıkı sarılıp dinlerini yalnız O'na has kılanlar başkadır. Nisa Suresi 146. 4. Allah'a iman edip O'na sımsıkı sarılanlara gelince, Allah onları kendinden bir rahmet ve lütuf deryası içine daldıracak ve onları kendine doğru giden bir yola götürecektir. Nisa Suresi 175. 5. Öyleyse namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sımsıkı sarılın. O sizin Mevla'nızdır. O ne güzel Mevla'dır ve ne güzel yardımcıdır. Hac Suresi 78. ayet. Dikkat edilirse ayette Allah'a sarılmak ve Allah'ın ipine sarılmak ifadeleri geçmektedir. Yani Rabbimiz açıkça hepiniz, hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve asla tefrikaya düşmeyin buyurmaktadır. Bu nedenle bu ifadeler üzerinden sorulması gereken iki temel soru vardır. Birincisi, Allah'ın ipi Hablullah ne demektir ve ona sarılmak nasıl olmalıdır? İkincisi, tefrika nedir ki Allah bizi ona düşmekten sakındırmaktadır? Hablullah ne demektir? Hablullah'ın ne olduğunu Kur'an'ı bize tebliğ ve tebyin eden, yani hem ulaştıran hem de açıklayan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok net bir biçimde şöyle tarif ediyor: siz Allah'ın ipine sarılın, şüphesiz Allah'ın ipi Kur'an'dır. Darimi Fedailil Kur'an. Ayrıca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aslında o ipin Allah'ın kitabının semadan arza uzatılan bir ip olduğunu, ona sarılan kişinin hidayete ereceğini, onu terk edenin ise sapıklığa düşeceğini, onda akla durgunluk veren tükenmez harikalar bulunduğunu da ifade ediyor. Tirmizi. Hablullah Kur'an-ı Kerim'e sarılmaksa bu sarılma nasıl olmalıdır? Mesela Kur'an-ı Kerim

Bir tutup öpsek, koklasak ya da başımızın üzerine koysak, sarkıtılan o ipe sarılmış olur muyuz? Elbette bir Müslüman Kur'an'a karşı saygısızlık edemez. Ama sadece bunu yaparak da Kur'an'a sarılmış olmaz. Bizim burada bahsetmeye çalıştığımız şey, sarkıtılan o ipe sarılabilmenin yolu ve yöntemini öğrenmektir. Bu sarılmanın hakkıyla ifasına dair şu beş hususu düşünebiliriz. 1- Anlamıyla buluşmak, 2- Azığıyla düşünmek, 3- Ahlakıyla ahlaklanmak, 4- Ahkamıyla amel etmek, 5- Aşkıyla tutuşmak. Bu beş hususunda kaynağı yine Kur'an ve hadislerdir. 1- Anlamıyla buluşmak. Bir kere sarılabilmemiz için Allah bize ne diyor bunu anlamamız gerekir. Yoksa Rabbimizin bize söylediklerini tam anlamıyla dünyamıza almazsak, Kur'an'a sarılma meselesini yerine getirebilmemiz mümkün olmayacaktır. Onun için en başta yapmamız gereken şey anlamıyla buluşmak olmalıdır. 2. Azığıyla düşünmek. Kur'an'ın azığı ancak ayetler üzerinde tefekkür edip Rabbimiz bu ayette ne demek istedi, aslında burada verilen mesaj nedir diye üzerinde dikkatlice durabilenlere verilmektedir. Zira Kur'an düşünenlere ithaf edilmiş bir kitaptır. Dolayısıyla azığıyla düşünmek Kur'an'a sarılma meselesinin de önemli bir alanıdır. 3. Ahlakıyla ahlaklanmak. Kur'an'ın muhatapları üzerinde görmek istediği bir ahlakı vardır. Kur'an'ın sahibi olan Rabbimiz bu ahlakın mümin üzerinde de tezahür edilmesini istemektedir. Kur'an ahlakının üzerimizde tezahür edilmesi ancak Allah'ın ipi olan o kitaba sarılmakla mümkün olacaktır. 4. Ahkamıyla amel etmek. Kur'an bir ahkam kitabıdır. Hükümler ortaya koyar. Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyenlerin ise sadece zalimler, kafirler ve fasıklar olabileceğini beyan eder. Bu manada bizlere hem ferdi hem de toplumsal anlamda sorumluluklar yükler. Burada şu hususu belirtelim. Kur'an'ın bazı ayetleri vardır ki o ayetleri uygulamak için siyasal anlamda bir otorite gerekir. Böyle olan yükümlülüklerde devlet olana kadar inananlar mazur sayılırlar. Çünkü inananların elinde ahkamı uygulayacak imkan yoktur. Fakat böyle zamanlarda yine de gayret elden bırakılmamalıdır. Bazen de bazı ahkamları uygulayabilmek için otoriteye ihtiyacımız yoktur. Örneğin miras hukuku ya da nikah meselesi için ille de siyasi bir otoriteye ihtiyaç duyulmayabilir. Bu tarz ahkamlarda Allah'ın kitabına göre sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. 5. Aşkıyla tutuşmak. Eğer Kur'an'a sarılma meselesi konuşulacaksa, aşkıyla tutuşma meselesi de bu maddelerden biri olmalıdır. Aşkıyla tutuşmaktan ne anlamalıyız? Kişi Kur'an'ı anladı ve Kur'an'ın hidayet adına kendisine verdiği o büyük nimete ulaştı. O zaman bu nimetten mahrum olan yüreklere bunu taşıma sorumluluğu vardır. Şu an dünya üzerinde ve tabii bu memlekette binlerce Kur'an'dan mahrum insanlar mevcuttur. İşte Kur'an'ın aşkıyla tutuşanlar, mahrum olan o binlerce insana Allah'ın kitabını, iman hakikatlerini ve imanın sorumluluklarını anlatmak zorundadır. Söylediğimiz bu beş hususun uygulamasını nasıl yapacağız diye bir soru daha sormak durumundayız. Bu soruyu sorduğumuz zaman da karşımıza çıkacak olan cevap bellidir. Zira bu beş husus ancak sünnet-i Muhammed'e ittiba ve itisam ederek gerçekleşir. Allah Resulü'nün nebevi mirasına ittiba göstermekle Kur'an'a sarılabiliriz. Ayrıca Kur'an'ın bu manada söylediklerinin fiiliyata dökülmesinin en güzel yolu da Allah Resulü'nün hayatıdır. Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanma meselesi ciddi dökülmelerin yaşandığı bir alandır. Araf suresinin 199. ayetinde Rabbimiz, "Ey Resulüm, sen af ve müsamaha yolunu tut, iyiliği emret ve cahillere aldırış etme." buyurarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme
ahlaki bir tutum göstermiştir. Ayetin gayet açık olmasına rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'e bu ayetin nasıl uygulanacağına dair bir soru sormuş. Cebrail aleyhisselam da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şunları söylemiştir. Burada senden istenilen sana haksızlık eden ve zulmedeni bağışlaman, seni mahrum bırakana vermen, seni terk edeni ziyaret etmendir. İbni Hacer. Ne kadar güzel, bizatihi uygulama alanına dair bir açıklama yapıldı. Gelen emir pratikleştirildi. Sünnet-i Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem denilen yol, işin fiiliyatıdır. Zaten Allah Resulü'nün o kutlu hayatı, Allah'ın isteklerinin, emirlerinin, yasaklarının ve ibadetlerinin hepsini fiiliyata nasıl döküleceğini ortaya koyar. Onun için biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu manada rehberliğine ihtiyaç duyarız. Dolayısıyla Hablullah'a sarılmak, itisam etmek bir mükellefiyettir bize. Ayrıca bu itisamın, yani bu sarılmanın nasıl olduğunu bize gösteren en önemli kaynak da Sünnet-i Muhammed olmuştur. İşte bundan dolayı biz Sünnet-i Muhammed'in dindeki konumuna ait bir meseleyi de itisam kavramının altında işlemek zorundayız. O zaman öncelikle tefrika kavramını biraz olsun anlayalım. Tefrika nedir ki Allah bizi ona düşmekten sakındırmaktadır? Kur'an-ı Kerim'de değişik türevleriyle birlikte tefrika kelimesinin yaklaşık 77 defa geçtiği bilinmektedir. Kur'an'a göre genel olarak tefrika şu hususları içermektedir. Açık hükümler karşısında ayrılığa düşmek, Ali İmran 105, Allah ve elçilerini birbirine rakip iki güç olarak karşı karşıya getirmek, Nisa 150, peygamberler arasında ayrımcılık yapmak, Bakara 136-285, Ali İmran 84, dini parçalamak, En'am 159. Tefrika için şöyle bir cümleyi iyice zihnimize yazmamız gerekir. Tefrika ihtilaf demek değildir. Bunu bu şekilde bilelim. Ancak daha iyi anlayabilmemiz için şunu söyleyelim. Tefrika menfi ihtilaftır, ancak müspet ihtilaf tefrika değildir. Zira ihtilaf bizim insan olmamızın bir özelliğidir. Çünkü biz Allah'ın irade verdiği varlıklarız. Dolayısıyla meselelere farklı farklı yaklaşmamız son derece normal ve olması gereken bir durumdur. Bunu yok etmek asla doğru bir şey değildir. Toplumda ihtilafın olmaması o topluma zulüm olarak yeter. Çünkü insan olarak sorgulayan ve fikir üretebilen canlılarız. Dolayısıyla bizler aynı fabrikadan çıkma ürünler gibi olmamalıyız. Üstelik Efendimizin hayatında istişarenin ne kadar önemli olduğunu da bilmeli ve ona göre hareket etmeliyiz. Ayrıca müspet ihtilafı tefrika ile karıştırmamak gerekir. Zira ihtilafla tefrika arasındaki farkları şu şekilde sıralayabiliriz. 1. İhtilaf nimet, tefrika nikmettir. 2. İhtilaf lezzet, tefrika eziyettir. 3. İhtilaf zenginlik, tefrika fakirliktir. 4. İhtilaf güzellik, tefrika çirkinliktir. 5. İhtilaf hakikat, tefrika dalalettir. 6. İhtilaf imkan, tefrika çaresizliktir. 7. İhtilaf zaruret, tefrika gayesizliktir. 8. İhtilaf rahmet, tefrika zahmettir. İhtilafla tefrika farkının anlaşılmasına katkı sağlayan şöyle bir örnek aktaralım. Bilindiği üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hac sırasında Mina'da namazını yolcunun namazı gibi iki rekat olarak kılmıştır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh de Hazreti Ömer radıyallahu anh de kendi hilafetleri zamanında aynısını yaptılar. Hazreti Osman radıyallahu anh döneminde ise ilk 7 senesi yine Mina'da namazlar seferi olarak iki kılındı. Ancak 8. yılda bir takım mülahazalar gereği Hazreti Osman bu namazların tam olarak 4 rekat kıldırılmasını emretmiştir. O günlerde Mina'daki cemaat en alim olarak Abdullah bin Mes'ud'u gördüklerinden namazı onun kıldırmasını istediler. Bunun üzerine İbn Mes'ud cemaate dönerek şöyle bir konuşma yaptı. Ey Müslümanlar! Biliyorsunuz ki burada kılınacak namazlarla alakalı
Osman'la aramızda bir ihtilaf var. Osman namazların tam kılınmasını istiyor, bense Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Ebu Bekir'in, Ömer'in kıldığı gibi kılınması gerektiğini söylüyorum. Ama şimdi beni imamete geçirdiler. Ben ümmet içinde tefrika çıkmaması adına halifeniz olan Osman'a burada itaatsizlik etmeyerek kendi görüşüm farklı olmasına rağmen namazları size tam olarak kıldıracağım. Buhari, Müslim. Bu ufkun eli ayağı öpülür. Zira sahabe birbiriyle tefrikaya düşmeme adına kendilerinden bile ödün vermiştir. Şu anda İslam ümmetinin bu zilleti yaşamasındaki sebep de bir türlü aramızdaki tefrikanın bitmemesidir. Emin olun şu anda düşmanın gücü bizatihi düşmandan kaynaklanmıyor, bizim zafiyetlerimizden kaynaklanıyor. Tefrikayı kendi üzerimize bir elbise gibi edindiğimiz için zillete mahkum olmuşuz. Ne yazık ki. Nicedir bu haldeyiz ve bu zilletten kurtulmadıkça da düzelmemiz mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla bizim dönüp bu manada şu meseleleri konuşmamız gerekir. Bu tefrikadan kurtulma adına bizim ne yapmamız lazımdır? Aslında bu bölümün konusu olan ihtisam bizlere tefrika meselesinden kurtulmanın yolunu gösteriyor. Zira tefrikanın ilacı ancak değerlere ihtisam ile olabilir. Eğer değerlerimize sarılırsak Allah'ın izniyle bu tefrikadan kurtulacağız. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, size sarıldığınız sürece asla dalalete düşmeyeceğiniz iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim. Muvatta. Şu anda dalalet girdaplarındaysak, tefrika azığımız olmuşsa, paramparçaysak, gücümüzü kuvvetimizi ehli küfre göstermekten daha fazla birbirimize gösteriyorsak ve birbirimize eziyet veriyorsak, bunun sebebi Allah Resulü'nün işaret ettiği o değerlere istenilen oranda sarılmamamızdandır. Sahabeden örnekler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bu durumun daha ötesini de söylemiştir. İrbat bin Sariye'nin naklettiğine göre radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gerçek şu ki sizden benden sonra yaşayacak olanlar pek çok tefrika görecektir. Bu olaylara şahit olduğunuzda siz benim sünnetime ve doğru yola iletilmiş raşid halifelerin sünnetine azı dişlerinizle ısırırcasına sımsıkı sarılın. Ebu Davud. Allah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gaybın perdelerini açmış ve geleceğe dair bazı haberleri vermiştir. Azı dişleri ifadesinden maksatsa o dişlerin diğer dişlere göre çok daha sağlam olmaları ve bundan dolayı da sünnete olan bağın sımsıkı olunması gerektiğini belli etmektir. Şimdi de bu kavramın daha iyi anlaşılması adına ashabın dünyasından itisamla alakalı birkaç örnek verelim. Ümmü Habibe radıyallahu anha validemiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kerime zevcelerindendir ve aynı zamanda Ebu Süfyan'ın da kızıdır. Ebu Süfyan Hudeybiye antlaşmasının ihlalinden sonra durumu tekrar toparlamak için Medine'ye geldiği zaman belki onun aracılığıyla bir yol bulurum düşüncesiyle kızı Ümmü Habibe'nin yanına gider. Eve girdiğinde hemen bir minderin üzerine oturur. O anda Ümmü Habibe minderi babasının altından çeker. Daha o günlerde Müslüman olmayan Ebu Süfyan bu duruma çok şaşırır ve kızına ''Kızım, beni mi minderden, minderi mi benden alıkoyuyorsun, niye böyle yaptın?'' demesi üzerine Ümmü Habibe validemiz, ''O Resulullah'ın minderidir, sense bir müşriksin, bir müşrik o mindere oturamaz.'' diye babasına farklı bir tavır takınır. Allah Resulüne sıkıca bağlı ve fakihe olan böyle bir annemizden bahsediyoruz. Başka bir rivayette Ümmü Seleme, annemizin kızı olan Zeynep bint Ebi Seleme şöyle bir hatıradan bahseder. Bir gün Ümmü Habibe annemizi ziyaret edeyim dedim. Ümmü Habibe annemizin de o günlerde bir yakını, bazı rivayetlere göre vefat eden babası Ebu Süfyan'dır. Vefat etmiş ve aradan 3 gün geçmişti.
Oraya gittiğim zaman Ümmü Habibe annemiz dedi ki, hadi getirin benim güzel elbiselerimi ve güzel kokularımı. Elbiselerimi güzelce giyeyim, kokumu da sürüneyim. O günlerde cenazenin üzerinden 3 gün geçmişti. Bunun üzerine orada bulunan kadınlar sert sert bakmaya başladılar. Ümmü Habibe annemiz de bu bakışlara cevap olarak şöyle demiştir. Vallahi ben Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kadının herhangi bir ölü için 3 günden fazla yas tutması helal değildir. Fakat kadın sadece eşi için 4 ay 10 gün yas tutar. İmam Malik diye buyurduğunu bizzat kulaklarımla işittim. Bir başka örneği de Abdullah bin Ömer'den verelim radıyallahu anh. Abdullah bin Ömer'in son anlarıdır. Artık konuşamıyor ve hareket edemiyordur. Çocuklarından kendisine abdest aldırmalarını istemiş, çocukları da abdest aldırdıkları sırada kulaklarını meshetmeyi unutmuşlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den kulakların meshedildiğini gören ve hayatı boyunca da bu davranışı hiç terk etmemiş olan İbni Ömer radıyallahu anh, ölüm anında bir şeyler söylemeye çalışmış ama çocukların ne demek istediğini çözememişlerdir. Bunun üzerine İbni Ömer dakikalarca işaret etmiş, mırıldanmış, çocuklarının kulaklarını meshetmeyi unuttuklarını anlatmaya çalışmıştır. Orada bulunan insanlar bile İbni Ömer'in bir şeyden rahatsız olduğunu fark etmişler ama onlar da neyden rahatsızlık duyduğunu anlayamamışlardır. Sonunda çocukları bir şekilde ne demek istediğini kavrayabilmiş ve babalarının kulaklarını meshetmişlerdir. Böylece İbni Ömer radıyallahu anh derin bir nefes alarak ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Bir insanda ne zaman sünnet hayat tarzı haline gelirse ancak İbni Ömer'in ortaya koyduğu ısrarı anlayabilir. Bu olaya şahit olan bazıları ne demiştir biliyor musunuz? Biz biliyorduk İbni Ömer'in Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme delicesine bağlı olduğunu. O ölürken de bunu bize göstererek gitti. Giderken de bir kez daha sünnete itisam meselesinin önemini bizlere öğretmiş oldu. Abdurrezzak Musannef 1.9. Amr bin Şerid şöyle demiştir. Bir defasında Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'ın yanı başında durmuştum. Ardından Misver bin Mahrem'e geldi de elini omzuma koydu. Bu sırada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin azatlı kölesi Ebu Rafi geldi de Sa'd bin Ebi Vakkas'a şöyle teklifte bulundu. Ey Sa'd, hanemdeki iki odamı satacağım. Bu iki odayı gel sen satın al. Sa'd bin Ebi Vakkas ona şöyle dedi. Ben o iki odayı senden satın alamam. Çünkü alacak imkanım yok. Misver bin Mahrem'e de akabinde şöyle dedi. Vallahi bu odaları sen satın almak zorundasın. Sa'd bin Ebi Vakkas bunun üzerine Ebu Rafi'ye şöyle dedi. Vallahi bunlara 4000 dirhemden fazla vermem. Bu da ancak taksitler halinde olursa almam mümkün olabilir. Ebu Rafi de şöyle dedi. Bu iki oda için başka bir kimse tarafından bana 500 dinar teklif edilmişti. Şayet Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi komşu şuf'a hakkına daha layıktır diye buyururken duymasaydım, bu yerime 500 dinar teklif edilmişken sana onları 4000 dirheme satmazdım. Ardından orayı Sa'd bin Ebi Vakkas'a sattı. Buhari. İşte sahabenin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme karşı bağlılıkları bu derecededir. Akil bin Ebi Talib radıyallahu anh evlenmiş, arkadaşları onu tebrik etmek için evine ziyarete gitmişlerdi. Ağzı iyi laf yapanlardan birisi Akil'in yanına varıp Allah evliliğini hayretsin, mesut olun, onlarca oğlunuz olsun, eviniz saadetli olsun, bahçeniz mamur olsun, ağaçlarınızın meyvesi bol olsun, fırınlarınız her daim kaynasın, tencereleriniz eksik olmasın diye dua edince, Akil adama şöyle bir bakıp, yeter ya, ne diyorsun sen? Sen duymadın mı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evlenen çiftlere söylediğini? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Allah
evliliğinizi bereketlendirsin. Bereketini üzerinizde daim eylesin ve ikinizin arasını hayırla birleştirsin. Ebu Davud. Senin neyine yetmiyor Resulullah'ın bu söylediği? Bana bu sözü söyle yeter. Başka şeyler söylemene gerek yok ki. Allah Resulü'nün söylediği bana da sana da yeter demiştir. Nesai. Bu da demek oluyor ki Akil bin Ebi Talib'in tepkisi tamamen itisamla alakalıdır. Aynı şekilde Abdullah bin Ömer'e selam vermek için gelen birisi coşkuyla şöyle bir selam vermiştir. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü ve mağfiretühü ve nimetühü ve siyanetühü ebeden daimen. Bunun üzerine Abdullah bin Ömer de sus. Biraz daha gidersen vallahi benden öyle bir cevap alırsın ki bir daha o selamı kimseye veremezsin. Allah Resulü bize ne öğretti? Berekatühü'ye kadar bazı rivayetlerde mağfiretühü de var. Dahil et yeter. İlle de onun üzerine başka başka şeyler katıp Resulullah'ın sesi üzerinde niye ses söyleyeceksin dedi. Muvatta. İşte bağlılık budur. Genel anlamda sünnete itisam meselesini konuştuğumuz zaman şöyle bir şey söyleniyor. Bu kadar sünnetten bahsediyorsunuz, sünnete ait bazı şeyleri söylüyorsunuz ama hadislerin tümünü öğrenirsek bunların altından nasıl kalkabiliriz? Bu kadar şey ihtilafa sebep olmaz mı? Bu kadar mezhep ihtilaf değil mi? Bunlar tefrikaya yol açmıyor mu? Bir sürü alimle kim uğraşacak? Tüm bunlara cevap olarak deriz ki sünnetin varlığı ihtilafları yok etmez ama sınırlandırır. Zira insan olmak ihtilafı gerektirir. Dolayısıyla sünnetin varlığı ihtilafların çerçevesini çiziyor. Bir sınır getiriyor. Daha ötesine izin vermiyor. Aynı zamanda mezheplerin varlığı ihtilafları çoğaltmıyor. Mezheplerin varlığı ihtilafları en asgariye indiriyor. Eğer bu dört mezhep olmasaydı binlerce mezhep olacaktı. Bunu doğru bir şekilde anlamak zorundayız. Sünnetlerin terki nelere yol açtı? Dört alanda sünneti terk etmenin bu ümmete çok büyük olumsuz sonuçları oldu. Bu alanlar dini, fıkhi, uhrevi ve dünyevi alanlardır. Bu alanlara ait olan sünnetlerin ihmali gerçekten bu ümmete çok ağır faturalar ödetti. Ödetmeye de devam ediyor. Dünyevi anlamda neleri kaybettiğimize dair bazı maddeleri verelim. 1. Terk edilen her sünnet farklı farklı bid'atlerin hayatları kuşatmasına yol açtı. Her terk ettiğimiz sünnet yerine bir ya da daha fazla bid'atın gelmesine sebep oldu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha diyor ki Allah Resulü'nden sonra ilk bid'at doyuncaya kadar yemek yemekti. Gazzali. Hazreti Ayşe ve sahabenin birçoğu o gün hayattaydı. Hazreti Ayşe annemiz bu şekilde ilk bid'ati nazarlara veriyor. Demek ki ilk bid'at tıka basa yemek yemekmiş. Çünkü Allah Resulü yemeğin ölçüsünü bizlere söylemişti. Şimdi terk edilen her sünnet bunun büyüğü küçüğü fark etmez. Netice itibariyle bid'atlerin hayatı kuşatmasına sebep oluyor. 2. İhmal edilen her sünnet ümmet içerisinde daha fazla grupların ve fırkaların çoğalmasına sebep oldu. Vakıflarımızın, derneklerimizin çok olması, insanların gidip geldikleri yerlerin fazlalaşması bir sıkıntı ya da bir tefrika değildir. Asıl tefrika bu kadar vakfımız, derneğimiz ve cemaatimizin Kudüs meselesinde bile birleşememesidir. Eğer biz Kudüs meselesinde bile benim tabelam olacak, benim ismim olacak, benim adamım konuşacak, benim adamım önde olacak meselesini gündem ediyorsak bu bize gelen bir musibet olarak yeter. Dolayısıyla farklılıkların olması, insanların farklı farklı hassasiyetlerle farklı yerlere gidip gelmelerinde problem yoktur. Zira sünnet bunun ölçüsünü koymuştur. Ama ihmal edilen her sünnet ümmet içerisinde daha fazla grupların ve fırkaların çoğalmasına sebep olmaktadır. Bu ayrışmalarsa ümmetin birliğini sağlayamayacağı gibi onu daha fazla bölecek adımların başlangıcı olacaktır. 3.
Önemsenmeyen her sünnet, ümmeti başka din ve ideoloji mensuplarını taklit edip onlara tabi olmaya sevk etti. Bu çok önemli bir sorundur. Zira bugün hayatımızdaki taklitçilik sebebiyle başka ideolojilerin belli değer yargılarına anlamlar yükleyerek hayatlarımızdaki daha özel ve değerli prensipleri yok etmiş oluyoruz. Bu ayrışmalarsa ümmetin birliğini sağlayamayacağı gibi onu daha fazla bölecek adımların başlangıcı olacaktır. Herkesin sünneti kaybetmesiyle aslında kendini kaybettiğini anlaması ve durumu tekrardan sorgulaması gerekmektedir. 4. Basite alınan her sünnet Müslüman kimliğini zedeledi ve o kimliğin kaybedilmesine neden oldu. Bu zamanda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliği hayatta etkisini tam anlamıyla göstermediği için Müslüman kimliği zedelenmiştir. Çünkü sünnet Müslümanın özgün kimliklerinin oluşmasına vesile olmaktadır. Bu kimlik zedelendi mi? Tabii ki onun yerine başka kimlikler gelecektir ve elbette gelen kimlik Müslümanın şahsiyetini yansıtmayacaktır. 5. Üzerinde ciddiyetle durulmayan her sünnet toplumsal helaklerin ve kıyametlerin kopmasına vesile oldu. Biliyoruz ki kıyamet türlerinden biri kevni, tabii, bir diğeri de içtimai, toplumsal kıyamettir. Kevni kıyamet bildiğimiz üzere büyük kıyamet anlamına gelir. Toplumların da kendilerine özgü kıyametlerinin olması İçtimai kıyamet anlamındadır. Şu anda hayatlarımızdan bunca nimete rağmen bereket çekip gitmiş mi? Gitmiş. İşte kıyamet budur. Çocuklarımızı memnun edemiyoruz. Önceden babalar bir çift ayakkabı aldığı zaman çocuklar nasıl sevinirdi? Şimdi ise verilen herhangi bir hediyenin kıymeti ve sevinci yoktur. Yani dememiz o ki nimetlerin bu kadar artmasına rağmen hayatımızdan bereketin çekip gitmesi aslında toplumsal bir helaktır. Nimetlerin bu kadar artmasına rağmen boşanma oranlarının bu kadar fazlalaşması toplumsal bir helaktır. Bir adam 20 yıllık bir dostuyla ticari bir işte 2 yıl birlikteliği sürdüremiyorsa bu bir helaktır. Dört Müslüman bir araya gelip Allah'ın dinine hizmet noktasında 10 yıl arka arkaya kol kola omuz omuza gayret edemiyorsa 2 sene sonra o 4 kişi 2 farklı gruba ayrılmışsa bu bir toplumsal helaktır. Maalesef biz şu anda bu helakların tümünü yaşıyoruz. Peki neden yaşıyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize bıraktığı mirasa sırt döndüğümüzden dolayı. İşte bu nedenle bu mirasa tekrardan dönüp sarılacağız. Öyleyse nasıl yapacağız bunu? Azı dişlerimizle sünnete sarılarak yapacağız. Yeniden bir kez daha tefrikaya İlaç olsun, dertlerimize derman olsun, kaybettiğimiz izzete bizi yeniden kavuştursun, ümmet olarak yüzümüzü güldürsün ve Allah'ın bize vaat ettiği o güzel günler gelsin diye. Yapacağımız şey belli, yol belli, yöntem belli. Allah bu yoldan ve bu yöntemden bizi ayırmasın. Hepimizin yolu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yolu ve onun pak ashabının yolu olsun. Kavramlar: İhtilaf, hilaf. Sözlükte geride kalmak ve biri diğerinin yerine geçmek anlamındaki half kökünden türeyen ihtilaf, mastar ve isim olarak bir şeyin diğer bir şeyin peşinden gelmesi, gidip gelmek, ayrı görüşe sahip olmak, çekişmek, karşı gelmek, eşit olmamak, görüş ayrılığı, anlaşmazlık gibi anlamlara gelir. Bütün bu anlamlarda çeşitli fiil kalıpları ve türevleriyle Kur'an'da birçok yerde geçen kelime, hadislerde de aynı anlamlarda kullanılmıştır. Terim olarak ihtilaf, söz veya davranışta birinin tuttuğu yoldan başka bir yol tutmak demektir. Bedrettin el-Ayni ihtilafı her kişinin kendi başına bir görüşe sahip olması şeklinde tanımlar. İhtilaf ve hilaf terimleri bazen benzer veya eş anlamlı olarak kullanılırsa da aralarındaki ince fark genellikle korunmaya çalışılmıştır. İhtilafın daha çok farklı bir görüşe sahip olma, farklı görüşlerden birini benimseme anlamı taşımasına,
mukabil hilafın diğer görüşlere karşı bir tavır alışı ifade ettiği söylenebilir. İslam ansiklopedisi ihtilaf. Sünnet-i seniyye, nebevi pratikler, uyarıcıya kulak vermek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, benim ve Allah'ın benimle gönderdiğinin durumu milletine gelip, ey milletim, ben üzerinize gelmekte olan düşman ordusunu gözlerimle gördüm. Ben apaçık bir uyarıcıyım. Başınızın çaresine bakın, kurtulmanın çaresini arayın diyen bir adamın durumuna benzer. Kavminden bir grup ona inanıp itaat eder ve akşamdan yola düşer, ağır ağır yürür gider. Bir başka grupsa ona inanmayıp yalanlayarak yerlerinde kalırlar. Düşman ordusu sabaha karşı onlara baskın verir, onları helak eder, köklerini kazır. İşte bana itaat edip getirdiğime tabi olanlarla bana isyan edip getirdiğim hakkı yalanlayanların durumu budur. Buhari. Sünnet-i Nesiye, unutulmuş sünnetler, uyumlu olmak. Abdullah bin Mes'ud'un naklettiğine göre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisi cehennem ateşine ve cehennem ateşi de kendisine haram olan kişiyi size bildireyim mi? Cana yakın, yumuşak huylu, kolaylaştırıcı kimse. Tirmizi. Nebevi mirasın şahitleri. Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Ömer bin Hattab radıyallahu anh, Şam'a doğru yola çıktı. Serg denilen yere varınca, kendisine orduların başkomutanı Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh karşıladı ve Şam'da veba hastalığı baş gösterdiğini ona haber verdiler. Hazreti Ömer İbn Abbas'a bana ilk muhacirleri çağır dedi. Ömer onlarla istişare etti. Onlar nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda ihtilaf ettiler. Bazıları sen belirli bir iş için yola çıktın, geri dönmeni uygun bulmuyoruz dediler. Bazıları da halkın kalanı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı senin yanındadır. Onları bu vebanın üstüne sevk etmenizi uygun görmüyoruz dediler. Bunun üzerine Hazreti Ömer bana ensarı çağırın dedi. Fakat onlar da muhacirler gibi ihtilafa düştüler. Sonra bana Mekke'nin fethinden önce Medine'ye hicret etmiş olan Kureyş muhacirlerinin yaşlılarını çağırın dedi. Onlar halkı geri döndürmeni ve bu vebanın üzerine onları götürmemeni uygun görüyoruz dediler. Bunun üzerine Hazreti Ömer insanlara seslendi ve ben sabahleyin hayvanımın sırtındayım, siz de binin, dönüyoruz dedi. Ebu Ubeyde bin Cerrah, ey Ömer, sen Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun dedi. Hazreti Ömer, keşke bunu senden başkası söyleseydi, ey Ebu Ubeyde dedi. Ömer, Ebu Ubeyde'ye muhalefet etmek istemezdi. Sözüne şöyle devam etti. Evet, ben Allah'ın kaderinden yine onun başka bir kaderine kaçıyorum. Ey Ebu Ubeyde, şimdi söyle, senin bir miktar develerin olsa ve karşında iki farklı toprak olsa, bu topraklardan biri yeşillikleri bol, diğeri ise kupkuruysa, sen bu develerini alıp otluğa bol bir yerde otlatsan, Allah'ın kaderiyle bu işi yapmış olmaz mısın? Yok, develerini alıp çorak toprağa gitsen yine kadere göre hareket etmiş olmaz mısın? Buhari. Nebevi mirasın sadıkları. Alimin alime saygısı. İmam Şafii Bağdat'a girdiği gün ilk işi Ebu Hanife'nin kabrini ziyaret etmek olmuştu. Sabah namazında o makamda bulunmuş, namazda kunutları okumamıştı. Halbuki kendisi sabah namazında kunut duasının okunmasını söylerdi. Neden sabah namazında kunut duası okumadığı sorulduğunda, ben İmam Ebu Hanife'nin söylemediği şeyi yapmaktan utandım. Bu sebeple böyle davrandım demiştir. Şarani. Nebevi varisler. Abdullah bin Mes'ud, asr-ı saadetin ilim kalelerinden olan büyük sahabi. Ümmü Habibe, peygamberimizin hanesinin özel sultanlarından olan annemiz. Ebu Davud, Kütüb-i Sitte'den biri olan Es-Sünen'in müellifi, muhaddis ve büyük alim. Gazzali, etkisi çağları aşan büyük İslam alimi. Şa'rani, günümüze ulaşan yüzü aşkın eseri bulunan Mısırlı büyük alim.
nebevi mirastan hisseler. İtisam, Allah Resulü'nün tebliğ ettiği her hakikate istenilen düzeyde sarılmak, o değerleri korumak ve onlara bağlanmak demektir. Toplumda ihtilafın olmaması o topluma zarar olarak yeter. Çünkü insan olarak sorgulayan ve fikir üretebilen canlılarız. Dolayısıyla bizler aynı fabrikadan çıkma ürünler gibi olmamalıyız. Hablullah'a, Allah'ın ipine sarılmak, itisam etmek bize bir mükellefiyettir. Ayrıca bu itisamın, yani bu sarılmanın nasıl olduğunu bize gösteren en önemli kaynak sünnet-i Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. İhtilaf lezzet, tefrika eziyettir. İhtilaf zenginlik, tefrika fakirliktir. İhtilaf güzellik, tefrika çirkinliktir. İhtilaf hakikat, tefrika dalalettir. İhtilaf imkan, tefrika çaresizliktir. İhtilaf zaruret, tefrika gayesizliktir. İhtilaf rahmet, tefrika zahmettir. Bilinmelidir ki mezheplerin varlığı ihtilafları çoğaltmamakta, aksine mezheplerin varlığı ihtilafları en asgariye indirmektedir.

Suffa Meclisleri. Sünnet Bilinci Dersleri. Allah ile birlikte başka bir ilah edinme. Yoksa kınanmış ve yalnız başına bırakılmış olarak oturup kalırsın. Rabbim kesin olarak şunları emretti: ancak kendisine ibadet edin. Anne ve babaya iyilik edin. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa sakın onlara öf bile deme ve onları azarlama. İkisine de tatlı ve güzel söz söyle. İkisine de acıyarak tevazu kanatlarını indir. Şöyle de: ey Rabbim, onların beni küçükten terbiye edip yetiştirdikleri gibi sen de kendilerine merhamet et. Rabbiniz içinizden geçenleri çok iyi bilir. Eğer iyi kimseler olursanız elbette Allah çok tevbe edenleri bağışlayıcıdır.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbni Amr İbnül As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
5: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
2: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 490 93 80 49 Avcılar.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
12: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
15: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.

ve Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın. İşte bunlar Allah'ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız.''

0: Özel FM uyarıyor. Siz de kendinizi kandırıyor olabilir misiniz? İnsanların birçoğu kendi kendilerine bazı mazeretler uydurarak Allah'a kulluk etmekten ve dini yaşamaktan kaçınır. Örneğin, ibadetlerimi yaşlılığımda yapacağım, benim zaten kalbim temiz, dine ne gerek var diyenler hep kendi kendilerini kandırmaktadırlar. Gelin kendini kandıranlardan olmayın ve Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 191-195. Derin kavrayış sahiplerinin duası. Onlar ki ayaktayken, otururken ve uyumak için uzandıklarında Allah'ı anar ve göklerin ve yeryüzünün yaratılışı üzerinde tefekkür ederler.
1: Rabbimiz, bütün bunları anlamsız ve amaçsız yaratmadın. Yücelikte eşsizsin. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe mahkum edersen kesinlikle onu rezil etmiş olursun. Ve o zalimler yardımcı da bulamazlar. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçiyi duyduk ve hemen iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve canımızı erdemlilerle birlikteyken al. Rabbimiz, elçilerin aracılığıyla yaptığın vaadi bize bahşet ve kıyamet günü bizi mahcup etme. Çünkü sen vaadinden asla caymazsın.
0: Rableri de onların dualarına şöyle icabet etti. Erkek olsun, kadın olsun, çaba gösteren hiç kimsenin çabasını boşa çıkarmayacağım. Siz hepiniz birbirinize eşitsiniz. Kötülükten ve kötülük diyarından hicret edenlere, yurtlarından sürülenlere, yolumda eziyet çekenlere, savaşanlara ve öldürülenlere gelince, onların kötülüklerini mutlaka örteceğim ve elbet onları Allah'tan bir ödül olarak içinden ırmaklar akan cennetlere sokacağım. Zira ödüllerin en güzeli Allah katındadır.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbn Abdullah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans, 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
4: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Lezzetin aranan adresi, meşhur Sarıyer börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi, Fatih Caddesi, Başakşehir. 0537 701 4447.
6: Asma Elektrik 0555 860 07 47 Karaköy Beyoğlu.
7: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
8: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
10: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 3413.
11: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
12: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
13: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
14: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kıvırcık 29.95, natural mandalina 49.99, golden elma 69.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
15: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
16: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
17: estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
2: Reklamları dinlediniz.
18: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
19: Saat 11.
20: Özel FM. www.ozelfm.net ozelfm.net
21: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
22: بسم الله

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ar-rusulu fadda

Biz o peygamberlerin kimini kimine üstün kıldık. Allah onlardan bazısına hitap buyurdu. Bazısını birçok derecelerle yükseltti. Meryem'in oğlu İsa'ya da o açık belgeleri, mucizeleri verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Eğer Allah dileseydi, onların peşlerinden gelenler kendilerine açık delillerin gelmesine rağmen birbirleriyle savaşmazlardı. Lakin ihtilafa düştüler de onlardan bir kısmı iman, bir kısmı ise inkar etti. Şayet Allah dileseydi, onlar birbirleriyle savaşmazlardı. Lakin şu var ki Allah dilediği her şeyi yapar.

Ey iman edenler! Ne alışverişin, ne bir dosttan yardım beklemenin, ne de bir kimseden şefaat ummanın mümkün olduğu bir gün gelmeden önce, size nasip ettiğimiz şeylerden harcayın. Kâfirler, zalimlerin ta kendileridir.

Allah o ilahtır ki kendisinden başka ilah yoktur. Haydır, kayyumdur. Kendisini ne bir uyuklama ne de uyku tutar. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. İzni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine? Yarattığı mahlukların önünde ardında ne var hepsini bilir. Mahluklar ise O'nun dilediğinden başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona ağır gelmez. O öyle ulu, öyle büyüktür.

0: قد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
1: Dinde zorlama yoktur. Doğru yol sapıklıktan, hak batıldan ayrılıp belli olmuştur. Artık kim tağutu reddedip Allah'a iman ederse, işte o kopması mümkün olmayan en sağlam tutamağa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir, bilir.

iman edenlerin yardımcısıdır. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin dostları ise tağutlar olup onları aydınlıktan karanlıklara götürürler. İşte onlar cehennemlik kimselerdir ki orada ebedi kalacaklardır.

0: المغرب فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.
1: Allah kendisine hükümdarlık verdiği için şımararak Rabbi hakkında İbrahim ile tartışan kişinin haline bir baksana. İbrahim ona, benim Rabbim hayatı veren ve hayatı alandır deyince, o, ben de yaşatır ve öldürürüm dedi. Bunun üzerine İbrahim, işte Allah güneşi doğudan doğduruyor. Haydi sen de batıdan doğdur bakalım der demez kafir dona kaldı. Zaten Allah zalimleri hidayet etmez, emellerine kavuşturmaz.

Yahut şu kimsenin hali gibi ki, o bir şehre uğramıştı. Şehrin altı üstüne gelmiş, ıpıssız yatıyordu. Allah burayı bu ölümünden sonra nasıl diriltecek dedi. Bunun üzerine Allah onu 100 yıl boyunca öldürüp sonra diriltti. Ölü vaziyette ne kadar kaldın diye sorunca o bir gün veya daha az diye cevap verdi. Allah ona hayır 100 sene kaldın. İşte yiyeceğine ve içeceğine bak. Henüz bozulmamış. Bir de merkebine bak. Kemikleri nasıl birbirinden ayrılmış. Seni de insanlara canlı bir delil yapmak için öldürüp dirilttik. Hele o kemiklere dikkat et. Onları nasıl birleştirip yerli yerine koyuyoruz. Sonra da onlara et giydiriyoruz. Böylece işin gerçeği kendisine tam manasıyla belli olunca, artık pek iyi biliyorum ki Allah her şeye kadirdir, dedi.

Bir vakitte İbrahim, "Ya Rabbi, ölüleri nasıl dirilteceğini bana gösterir misin?" demişti. Allah, "Ne o, yoksa buna inanmadın mı?" dedi. İbrahim, "Elbette inandım. Lakin sırf kalbim tatmin olsun diye bunu istedim," diye cevap verdi. Allah ona, "Dört kuş tut, onları kendine alıştır. Sonra kesip her dağın başına onlardan birer parça koy. Sonra da onları çağır. Koşa koşa sana geleceklerdir. İyi bil ki Allah azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir."

Allah yolunda harcayanların durumu, 7 başak verip her birinde 100 tane bulunan bir başağın haline benzer. Allah, dilediğine kat kat fazlasını da verir. Allah'ın lütfu geniştir, ilmi her şeyi kaplar.

Mallarını Allah yolunda harcayıp da infaklarının ardından minnet etmeyenler, rahatsızlık vermeyenler yok mu? İşte onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlara hiçbir endişe yoktur ve onlar asla üzülmeyeceklerdir.

Bir tatlı söz, bir kusur bağışlama, peşinden incitme gelen maddi yardımdan, sadakadan çok daha iyidir. Zira Allah gani ve halimdir.

Ey iman edenler! Yardım ettiğiniz kimselere minnet etmek ve incitmek suretiyle o sadakalarınızı boşa çıkarmayın. Allah'a da, ahirete de inanmadığı halde, sırf insanlara gösteriş yapmak için malını harcayan kimsenin durumuna düşmeyin. Onun durumu, üzerinde toprak bulunan kaygan bir kayanın durumuna benzer ki, şiddetli bir yağmur iner inmez, toprağı kayıverir, cascavlak kalır. Öyleleri, işledikleri hiçbir şeyden sevap ve mükafat elde edemezler. Zira Allah, inkârcıları emellerine kavuşturmaz.

Allah'ın rızasını kollamak ve ruhlarındaki imanı kökleştirmek için mallarını harcayanların durumu ise bir tepedeki güzel bir bahçenin haline benzer. Bir bahçe ki ona bol yağmur yağar, meyvelerini iki kat verir. Bol yağmur düşmese de hafif bir yağmur, bir çisinti de yetişir. Allah ne yaparsanız hepsini görür.

Sizden herhangi biriniz hiç arzu eder mi ki kendisinin hurmalığı ve üzüm bağı bulunsun? Bahçede dereler akıyor, içinde her türlü mahsulü bulunuyor. Ama kendisinin üstüne de ihtiyarlık çökmüş ve elleri ermez, güçleri yetmez, bakıma muhtaç küçük çocukları var. Derken ateşli bir kasırga kopsun da bağı kasıp kavursun. İşte Allah ayetlerini size böyle apaçık bildirir. Olur ki iyi düşünürsünüz.

Ey iman edenler! Kazandığınız şeylerin ve yerden sizin paydanız için bitirdiğimiz ürünlerin temiz ve güzel olanlarından Allah yolunda harcayın. Siz göz yummadan, içinize yatmaksızın almayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkmayın. İyi bilin ki Allah ganidir, hamittir. Kimseye ihtiyacı yoktur. Bütün övgülere layıktır.

Şeytan sizi hayırda harcamakla muhtaç olacaksınız diye korkutur. Sizi cimriliğe ve çirkin şeylere teşvik eder. Allah ise kendi katından bir af ve lütuf vaat buyurur. Allah'ın ihsanı geniştir. Her şeyi hakkıyla bilir.

O hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet nasip edilmişse, doğrusu ona pek çok hayır verilmiştir. Ancak tam akıllı olanlar gerçekleri anlar ve düşünürler.

Hayır olarak harcadığınız her şeyi, adadığınız her adağı Allah mutlaka bilir ve mükafatını verir. Fakat zalimlerin ahirette yardımcıları olmaz.

Allah rızası için yaptığınız maddi yardımlarınızı açıkça verirseniz ne güzel. Ama bu hayırlarınızı saklı tutar ve muhtaçlara ulaştırırsanız, bu sizin için daha hayırlı olur. Ve Allah bu sebeple bir kısım günahlarınızı affeder. Allah yaptığınız bütün şeylerden haberdardır.

Onları hak yola getirmek senin görevin değil. Lakin Allah'tır ki dilediğini doğru yola getirir. Hayır olarak yaptığınız her harcama sadece kendiniz içindir. Zaten siz Allah rızasını aramaktan başka bir gaye ile infak etmezsiniz. İşlediğiniz her hayrın mükafatı size tamamen verilir ve sizin hakkınız gelmez.

Bu yardımlar kendilerini Allah yoluna vakfeden yoksullar içindir. Bunlar yeryüzünde dolaşıp geçimlerini sağlama imkanı bulamazlar. Halktan istemekten geri durmaları sebebiyle onların gerçek hallerini bilmeyen kimse onları zengin sanır. Ey Resulüm! Sen onları simalarından tanırsın. Onlar yüzsüzlük ederek halktan bir şey istemezler. Şunu bilin ki, hayır adına her ne verirseniz, mutlaka Allah onu bilir.

mallarını gece ve gündüz, gizli ve aşikar olarak hayra harcayanlar var ya, işte onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlara korku yoktur ve onlar asla üzülmeyeceklerdir.

Faiz yiyenler tıpkı şeytanın çarptığı kimsenin uykudan kalkışı gibi kalkarlar. Bu onların alışveriş de faiz gibidir demelerindendir. Halbuki alışverişi mübah, faizi ise haram kılmıştır. Her kime Rabbinden bir talimat gelir, o da faizden vazgeçerse, daha önce yaptığı muamele kendisi için geçerlidir. Hakkındaki hüküm de Allah'a aittir. Her kim tekrar faizciliğe başlarsa, işte onlar cehennemliktir. Hem de orada ebedi kalacaklardır.

Allah faizin bereketini eksiltir. Zekat ve sadakaları ise nemalandırır. Hem Allah kâfirlikte ileri giden, günahta ısrarlı hiçbir kimseyi sevmez.

İman eden, makbul ve güzel işler yapanların, namazı hakkıyla ifa eden, zekat verenlerin, işte onların Rableri nezdinde mükafatları vardır. Onlar için hiçbir endişe yoktur ve onlar asla üzülmeyeceklerdir. Ya

Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve eğer mümin iseniz, geri kalan faizi terk edin.

Eğer böyle yapmazsanız, Allah ve Resulü tarafından size savaş açıldığını biliniz. Eğer faizcilikten tövbe ederseniz, sermayeleriniz sizindir. Böylece ne haksızlık eder, ne de haksızlığa uğrarsınız.

öyle bir günde rezil olmaktan sakının ki, o gün Allah'ın huzuruna çıkarılacaksınız. Sonra her kişiye kazandığının karşılığı tamamen ödenecek ve kendilerine asla haksızlık edilmeyecektir.

Ey iman edenler! Belirli bir vadeye kadar birbirinize borç verdiğiniz zaman onu kaydedin. Aranızda doğrulukla tanınmış bir katip onu yazsın. Katip, Allah'ın kendisine öğrettiği gibi adalete uygun olarak yazmaktan kaçınmasın da yazsın. Üzerinde hak olan borçlu kişi akdi yazdırsın. Rabbi olan Allah'tan sakınsın da borcundan hiçbir şey noksan bırakmasın. Eğer üzerinde hak olan borçlu akılca noksan veya küçük veya yazdırmaktan aciz bir kimse ise onun velisi adalet ölçüleri içinde yazdırsın. İçinizden iki erkek şahit de tutun. İki erkek bulunmazsa o zaman doğruluklarından emin olduğunuz bir erkek ile iki kadının şahitliğini alın. Bir erkek yerine iki kadının şahit olmasına sebep, birinin unutması halinde ikincisinin hatırlatmasına imkan vermek içindir. Şahitler çağrıldıklarında şahitlikten kaçınmasınlar. Siz yazanlar da borç az olsun, çok olsun, vadesiyle birlikte yazmaktan üşenmeyin. Böyle yapmak, Allah katında daha adil, şahitliği ifa etmek için daha sağlam ve şüpheyi gidermek için daha uygun bir yoldur. Ancak aranızda hemen alıp vereceğiniz peşin bir ticaret olursa, onu yazmamakta size bir günah yoktur. Alışveriş yaptığınız zaman da şahit tutun. Gerek katip, gerek şahit asla mağdur edilmesin. Bunu yapar, zarar verirseniz, doğru yoldan ayrılmış,

Allah'a itaatin dışına çıkmış olursunuz. Allah'a itaatsizlikten sakının. Allah size en uygun tutumu öğretiyor. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilir.

0: Eğer yolculuk halindeyseniz ve katip bulamazsanız, o takdirde borç karşılığında rehin alırsınız. Şayet birbirinize itimat ederseniz, güvenilen kimse Rabbi olan Allah'tan korksun da üzerindeki emaneti ödesin. Bir de şahitliği görüp bildiğinizi gizlemeyin. Bildiğini gizleyenin kalbi günahkar olur. Allah her ne yaparsanız bilir.
1: لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Ey insanlar! Siz içinizdeki şeyleri açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah sizi onlardan dolayı hesaba çeker. Sonra dilediğini affeder, dilediğini azaba uğratır. Doğrusu Allah her şeye kadirdir.

Peygamber, Rabbi tarafından kendisine ne indirildiyse ona iman etti. Müminler de. Onlardan her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman etti. Onun resullerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz, dediler ve eklediler. İşittik ve itaat ettik ya Rabbena. Affını dileriz, dönüşümüz sanadır.

0: Allah hiçbir kimseyi güç yetiremeyeceği bir şekilde yükümlü tutmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi lehine, işlediği fenalık da kendi aleyhinedir. Ya Rabbena, eğer unuttuk veya kasıtsız olarak yanlış yaptıysak, bundan dolayı bizi sorumlu tutma. Ya Rabbena, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ya Rabbena, takat getiremeyeceğimiz şeylerle bizi yükümlü tutma. Affet bizi. Lütfen bağışla kusurlarımızı. Merhamet buyur bize. Sensin Mevlamız, yardımcımız. Kafir topluluklara karşı sen yardım eyle bize. Ali İmran Suresi. Medine'de indirilmiş olup 200 ayettir. 33. ayetinde geçen Ali İmran sureye adını vermiştir. İmran, Hazreti Meryem Aleyhisselam'ın babasının adı olup peygamberlik ve hikmet ocaklarından olan bir ailenin esasıdır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Allah o ilahtır ki kendinden başka tanrı yoktur. Hay odur, kayyum odur.
1: Nezzel aleykel kitabe bil hakki musaddiqan lima beyne yedeyhi ve enzelet tevrate vel incil.
0: Sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve daha önce indirilen kitapları tasdik edici olarak indiren O'dur. Bundan önce de insanlara doğru yolu göstermek için Tevrat ve İncil'i indirmiştir.

0: Eğriyi doğrudan, hakkı batıldan ayırt eden Furkan'ı da indirdi. Allah'ın ayetlerini inkar edenlere pek çetin bir azap vardır. Öyle ya, Allah daima azizdir, mutlak galiptir. Mazlumların intikamını alır.
1: اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ
0: Gerek yerde, gerek gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz.

Odur ki annelerinizin rahimlerinde size dilediği şekli verir. Ondan başka Tanrı yoktur. Azizdir, hakimdir. Mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Bu muazzam kitabı sana indiren O'dur. O'nun ayetlerinin bir kısmı muhkem olup, bunlar kitabın esasıdır. Ayetlerin bir kısmı ise müteşabihtir. Kalplerinde eğrilik olanlar, sırf fitne çıkarmak, insanları saptırmak ve kendi arzularına göre yorumlamak için, müteşabih kısmına tutunup, onlarla uğraşır dururlar. Halbuki onların hakikatini, gerçek yorumunu Allah'tan başkası bilemez. İlimde ileri gidenler, biz ona olduğu gibi inandık. Hepsi de Rabbimizin katından gelmiştir derler. Bunları ancak tam akıl sahipleri düşünüp anlar ve şöyle yalvarırlar.

Ey bizim kerim Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi saptırma ve katından bize bir rahmet bağışla. Şüphesiz bağışı bol olan Vehhab sensin, sen.

0: Ben de.
1: Sen geleceğinde hiç şüphe olmayan bir günde bütün insanları bir araya toplayacaksın. Allah sözünden asla dönmez.

Dini inkar edenlerin müstahak olmaları sebebiyle gerek malları, gerek evlatları Allah'ın vereceği cezayı önlemede kendilerine asla fayda veremezler. İşte onlar cehennemin yakıtıdırlar.

0: الْعِقَابِ.
1: Tıpkı Firavun taraftarlarının ve onlardan daha öncekilerin gidişi gibi. Onlar ayetlerimizi yalanladılar. Allah da kendilerini cürümleri sebebiyle kıskıvrak yakaladı. Allah'ın cezası pek şiddetlidir.

İnkar edenlere de ki, siz mağlup olacak, haşredilip toplanacak ve cehenneme sürüleceksiniz. Orası ne fena bir yataktır.

Birbiriyle karşılaşan iki toplulukta size büyük bir ibret vardı. Bunlardan biri Allah yolunda vuruşuyordu. Diğeri ise kâfir idi. O kâfirler Müslümanları bizzat gözleriyle kendilerinin iki misli görüyorlardı. Allah dilediği kimseleri nusratıyla destekler. Elbette bunda görecek gözleri olanlar için alınacak ibret vardır.

0: من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: Kadınlar, oğullar, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüş, güzel cins atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin hoşuna giden şeyler insanlara cazip gelmektedir. Bunlar dünya hayatının geçici bir metaından ibarettir. Asıl varılacak güzel yer ise Allah'ın katındadır.

0: De ki, size ihtirasla istediğiniz o şeylerden çok daha iyisini bildireyim mi? İşte Allah'a karşı gelmekten sakınan müttakiler için, Rableri nezdinde içinden ırmaklar akan cennetler olup, kendileri orada ebedi kalacaklardır. Hem orada onlara tertemiz eşler ve hepsinin de üstünde Allah'ın rızası vardır. Ama Allah bütün kullarını hakkıyla görmektedir.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Ya eyyuhel-muzzemmil, umil-leyle illa qalila.
4: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adap temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
4: Gülperek Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
5: Nebevikitap.com sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin, indirimli fiyatları kaçırmayın.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner, 0533 656 77 37, Bahçeli Evler.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
9: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
12: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
14: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, İsterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com hayata anlam katan kitaplar.
1: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
15: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
17: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
14: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
18: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM www.özelfm.net
19: Özel FM.net

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki bedenin hareketi hayatın kanıtı olduğu gibi yapılan ibadette Allah'ı tanımanın kanıtıdır. Denilmiştir ki nimete nankörlük o nimeti ayıplayıp kınamaktır. Aklı kıt kişiyle arkadaşlık yapmak da uğursuzluktur.
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Özel FM uyarıyor. Hayatınızı doğru bir temel üzerine kurduğunuza emin misiniz? Ne amaçla yaşadığınızı, bu dünyada niçin var olduğunuzu düşünüyor musunuz?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM. 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun. Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
5: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
6: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
7: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
15: Okumak hayat. hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
17: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
18: Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmeleri sebebiyle azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için illa meleklerin gelmesini yahut Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Ama Rabbinin azap işaretlerinin geldiği gün daha önce iman etmemiş yahut imanında bir hayır kazanmamış kimseye artık inanması bir fayda sağlamaz. De ki, bekleyin, biz de beklemekteyiz. Dinlerini parça parça edip grup grup olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM 103.2. Fethul Bari, Sahih-i Buhari Şerhi Muhtasarı. Yazan İbn Hacer el Askalani, Polen Yayınları. Okuyan Erol Coşkun.
1: Ödünçte koşulan şartlar. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birinden söz istemişti. O kişi İsrailoğullarından birinden 1000 dinar ödünç istemişti de o da belirli bir tarihte ödemesi şartıyla ona bu parayı ödünç vermişti. Abdullah İbni Ömer ve Ata, kişi ödünç verirken ödeme tarihi belirtirse bu caiz olur demişlerdir. Mükatep ve helal olmayan Allah'ın kitabına aykırı olan şartlar. Cabir İbni Abdillah radıyallahu anh, mükatep köle hakkında onların şartları kendi aralarındadır demiştir. Abdullah İbni Ömer veya Ömer İbnül Hattab,

sallallahu aleyhi ve sellem gelince ona olanı biteni anlattım. Bunun üzerine o sallallahu aleyhi ve sellem onu satın al ve azat et. Velayet hakkı azat edene aittir buyurdu. Sonra minbere çıkarak bazılarına ne oluyor ki Allah'ın kitabında yeri olmayan şartlar koşuyorlar. Allah'ın kitabından olmayan bir şeyi şart koşan kişi isterse 100 şart koşsun bu koştuğu şartlar geçersizdir buyurdu. İkrarda koşulması caiz olan şartlar ve istisnalar, insanlar arasında örfe dönüşen şartlar, bir veya iki hariç 100 demenin hükmü nedir? İbn-i Avn, İbn-i Sirin'in şöyle dediğini nakletmiştir. Bir kişi deve kiraladığı birine, deveni hazırla, yarın seninle birlikte yola çıkmazsam sana 100 dirhem vereyim demiş ve yola çıkmamıştı. Bunun üzerine Şurey, bir kimse zor kullanılmaksızın kendi aleyhine bir şart koşarsa, şartının gereğini yapmakla yükümlü olur dedi. Eyyub İbn-i Sirin'in şöyle dediğini nakletmiştir. Bir kimse bir yiyecek satın almış ve çarşamba günü sana gelmezsem aramızda alışveriş yoktur demişti ve gelmedi. Şurey müşteriye şarta sen uymadın diyerek onun aleyhine karar verdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın 99 ismi bir hariç 100 ismi vardır. Kim bu isimleri sayarsa cennete girer buyurmuştur. Açıklama. İkrarda istisna caizdir. İster azı çoktan, ister çoğu azdan istisna etsin. Çoktan azın istisna edilmesinin caiz olduğu konusunda görüş ayrılığı yoktur. Azdan çoğun istisna edilmesinin caiz olup olmadığı konusunda ise görüş ayrılığı vardır. Ancak alimlerin çoğunluğu bunun da caiz olduğu görüşündedir. Şureyh'in verdiği iki hüküm. Şurey her iki konuda da zor altında kalmaksızın kendini bir şartla bağlayan kişinin aleyhine karar vermiştir. İkinci konuda Ebu Hanife, Ahmet İbni Hanbel ve İshak İbni Rahuye'nin görüşü de Şureyh'inki gibidir. Malik ve alimlerin çoğunluğu ise satın sözleşmesi geçerli olur ancak şart geçersiz olur demişlerdir. Birinci konuda ise alimler Şureyh ile görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Bazı alimler Şureyh'in bu görüşünün gerekçesini şöyle açıklamışlardır. Genellikle deve sahibi develerini otluğa salar. Bir tüccarla belirli bir gün için anlaşınca develerini onun için getirir. Anlaşılan günde tüccar yola çıkıp hazırlığını tamamlayamamışsa bu develerin sahibine zarar verir. Çünkü onlara yem vermesi gerekir. Bundan dolayı develerin sahibi onların yem masrafını karşılayabilsin diye tüccarların belirli miktarda bir malı ödemeye söz vermeleri örfe dönüşmüştür. Ancak alimlerin çoğunluğu bu bir vaattir, dolayısıyla yerine getirilmesi gerekmez demişlerdir. Doğrusunu Allah Celle Celaluhu bilir. Vakıfta koşulan şartlar. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh Hayber'de bir toprağa sahip olmuştu. Danışmak üzere Hazreti Peygamber'e geldi ve ''Ey Allah'ın Resulü, ben Hayber'de bir toprağa sahip oldum. Bugüne değin ondan daha değerli bir malım hiç olmamıştı. Ne önerirsin?'' dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ''Dilersen mülkiyetini elinde bırakır ve menfaatini yani gelirini sadaka verirsin.'' buyurdu. Ömer radıyallahu anh de orayı satılmamak, bağışlanmamak, kimseye miras kalmamak üzere sadaka olarak verdi. Fakirlere, yakınlarına, özgürlüğünü satın almak isteyenlere, Allah yolunda cihat edenlere, yolda kalanlara ve misafirlere sadaka olarak bıraktı. Ancak mütevellinin oranın gelirinden örfe uygun bir şekilde yemesinde ve kendi malına katmaksızın birine yedirmesinde sakınca olmadığını belirtti. Vasiyetler. Vasiyetler ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kişinin vasiyeti başucunda yazılıdır buyruğu. Allah Celle Celaluhu sizden birine ölüm gelip çattığında geriye mal bırakıyorsa anne babasına ve yakınlarına örfe uygun şekilde vasiyet etmesi farz kılınmıştır. Bu Allah Celle Celaluhu'dan korkanlar üzerine yazılmış bir haktır.
Her kim duyduktan sonra bunu

0: değiştirecek olursa bunun günahı değiştirenleredir. Şüphesiz ki Allah işitendir, bilendir. Her kim vasiyet eden birinin vasiyet ettiklerinden birine istemeksizin veya kasıtlı olarak meyledeceğinden korkar da onların arasını düzeltirse ona hiçbir günah yoktur. Kuşkusuz Allah bağışlayan ve acıyandır. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vasiyet edecek malı olan bir Müslümanın vasiyeti başucunda olmadan üst üste iki geceyi geçirme hakkı yoktur buyurmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kayınbiraderi Cüveyriye bintu Haris'in erkek kardeşi Amr İbnül Haris'ten nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde ne dirhem, ne dinar, ne köle, ne cariye, ne de herhangi bir mal bırakmadı. Geriye bıraktığı tek şey beyaz katırı, silahı ve sadaka olarak bıraktığı bir tarlaydı. Talha İbni Musarrif radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Abdullah İbni Ebi Evfa radıyallahu anh'a Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vasiyet etmiş miydi diye sordum. Hayır dedim. İnsanların vasiyet etmeleri nasıl farz kılındı diye sordum. Allah'ın kitabını vasiyet etti dedi. Esved radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın yanında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ali'ye vasiyet ettiği konuşulmuştu. Ne zaman vasiyet etmiş, ben onu göğsüme dayamıştım. Bir tas su istedi, sonra kucağıma uzandı. Ben onun öldüğünü bile sezmedim. Ne zaman vasiyet etmiş dedi. Açıklama. İbni Hacer, Buhari'nin konu başlığında geçen kişinin vasiyeti başucunda yazılıdır buyruğuyla ilgili şöyle der. Ben aynen bu ifadeyle bir hadise rastlamadım. Herhalde Buhari bunu manen rivayet etmiştir. El-mer lafzı adam demektir. Fakat bu bir genellemedir. Yoksa vasiyet konusunda kadınla erkek arasında fark yoktur. Müslüman olmak, reşit olmak, evlilik geçirmiş olmak ve kocasının iznini almak da şart değildir. Vasiyetin geçerli olması için vasiyet edecek kişinin akli dengesi yerinde ve ergenlik çağına girmiş olması şartı aranır. Mümeyyiz küçüğün vasiyetinin geçerliliği konusu ise tartışmalıdır. Hanefiler ve sahih nakle göre Şafii bunu geçerli saymamıştır. İmam-ı Malik, İmam Ahmet ve bir nakle göre İmam-ı Şafii geçerli saymıştır. İlgili ayette geçen geriye mal bırakıyorsa ifadesi mal bırakmadan ölecek kişinin mal vasiyet etmesinin farz olmadığını gösterir. Mal diye çevirdiğimiz hayran sözcüğü ile çok mal anlamının kastedildiği görüşü de vardır. Buna göre az malı olan kişinin vasiyet etmesi gerekmez. İbn Abdilber az miktarda malı olan kişinin vasiyet etmesinin mendup olmadığı konusunda görüş birliği edildi demiştir. Ancak bu konuda görüş birliği olduğu doğru değildir. Çünkü Zühri'nin kişinin malı az veya çok olsun Allah vasiyet etmekle yükümlü tuttuğu dediği nakledilmiştir. Şafii mezhebinde de az veya çok mal arasında ayrım yapılmaksızın vasiyetin mendup olduğu belirtilmiştir. Ancak Şafii fıkıh bilginlerinden Ebu'l-Fereç Serahsi, malı az, aile fertleri kalabalıksa malının tamamını onlara bırakması müstehaptır demiştir. Vasiyet mal dışında bir şeye yönelik de olabilir. Örneğin, çocuklarının bakımını üstlenecek birini belirleyebilir veya çocuklarına din ve dünyada kendileri için yararlı olacak bazı şeyler yapmalarını tavsiye edebilir. Hiç kimse bunun mendup olduğuna karşı çıkmaz. Vasiyet konusunda malın çokluğunun ölçüsünün ne olduğu konusunda da tartışma vardır. Hazreti Ali radıyallahu anh'ten 700 dirhemin bir rivayete göre ise 800 dirhemin az olduğu nakledilmiştir. İbn Abbas radıyallahu anh'ten de bunun aynısı nakledilmiştir. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a ise kalabalık bir aile bırakan için 3000 dirhem çok değildir dediği nakledilmiştir. Özetle bu kişiden kişiye, durumdan duruma değişen göreceli bir husustur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vasiyet edecek kişiyi Müslüman vasfı ile nitelemesi bir genelleme olup, Müslüman olmayanın vasiyet etmesinin gerekmediğini göstermez. ya da vasiyet etmeyen kişinin Müslümanlığının kalktığını sezdiren bir ifade kullanarak vasiyet emrini ivedilikle yerine getirmelerini teşvik etmek istemiştir. Yoksa gayrimüslimin yaptığı vasiyet de ayrıntıları bir yana koyarsak geçerlidir. İbnül Münzir bu konuda görüş birliği olduğunu nakletmiştir. Subki bunu biraz irdeleyerek vasiyetin kişinin iyi işlerini arttırmak amacıyla meşru kılındığını, gayrimüslimin ise ölümünden sonra hayırlı bir amelinin olamayacağını belirtmiş. Sonra da alimlerin vasiyeti azat etme gibi gördüklerini söyleyerek cevap vermiştir. Zimmet vatandaşlarının ve harp ülkesi vatandaşlarının ise kölelerini azat etmeleri geçerlidir. Buhari bu hadisle ayetin ilk bakışta anlaşılan zahir anlamını destekleyerek bunları vasiyetin farz olduğuna delil getirmiştir. Zühri'nin, İbni Miclez'in, Ata'nın ve Talha İbni Musarrif'in de görüşleri budur. Beyhaki Şafii'nin eski görüşünün de yani kavli kadimin de böyle olduğunu nakleder. İshak İbni Rahuye ve Davud Ez-Zahiri'nin görüşleri de böyledir. Ebu Avane el-Esferaini, İbni Cerir et-Taberi ve bazı fakihler de bu görüşü tercih etmişlerdir. İbni Abdilber ise şahs kalan bir iki kişi dışında vasiyetin farz olmadığı konusunda icma edildiğini nakletmiş ve bunu şu akdi delille desteklemiştir. Çünkü kişi vasiyet etmese bütün malı icma ile mirasçıları arasında paylaştırılır. Vasiyet farz olsaydı malından vasiyet yerine geçecek bir pay da ayrılırdı. Vasiyetin farz olduğunu savunanların çoğu vasiyetin genel olarak farz kılınmış olduğunu söylerken Tavuz, Katade, Hasan-ı Basri ve Cabir İbni Zeyd gibi bazı alimler mirastan özel bir pay alamayan yakınlara vasiyet etmenin farz olduğunu söylemişlerdir. Onlara göre kişi yakını olmayan kişilere vasiyet etmişse bu vasiyet geçerli olmaz ve malının üçte birinin tamamına yakınlarına verilir. Bu görüştekilere karşı ileri sürülecek en güçlü delil Şafii'nin delil getirdiği İmran İbni Hüseyin hadisidir. Şöyle ki, birisi ölümüne yakın 6 kölesini azat etmişti, başka malı da yoktu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o köleleri çağırdı ve onları 6 paya ayırarak 2 payı azat etti. 4 payın ise köle olarak kaldığına hükmetti. Şafii diyor ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu kişinin hastalığında gerçekleştirdiği bu azadı vasiyet saydı. Konunun ilk hadisi Abdullah İbni Ömer'in Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine uymak için gayret ettiğini ve bu hususta devamlılığı olduğunu gösterir. Yine bu hadis ölüme hazırlık yapmanın mendup olduğunu ve fırsat elden kaçmadan değerlendirmek gerektiğini gösterir. Çünkü kişi kendisine ölümün ne zaman geleceğini bilemez. Zira her yaşta çok sayıda insanın öldüğü malumdur. Her bir kişinin içinde bulunduğu anda ölmesi mümkündür. Dolayısıyla buna hazırlıklı olması gerekir. Bu sebeple vasiyetini yazılı bulundurur. Vasiyetinde kendisine sevap getirecek, Allah haklarından ve kul haklarından kurtulmasını sağlayacak şeylere yer verir. Abdullah İbni Ebi Evfa, Hazreti Peygamber vasiyet etmiş miydi sorusuna sadece hayır diye cevap vermiştir. Çünkü sorunun özel bir vasiyetle ilgili olduğunu anlamıştır. Yoksa Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir vasiyetinin bulunmadığı anlamında genel bir cevap vermiş değildir. Çünkü daha sonra Hazreti Peygamber Allah'ın kitabını vasiyet etti demiştir. Hazreti Peygamber'in yapmadığı bir şey Müslümanlara nasıl farz kılınır? Nevevi der ki, bu hadiste İbni Ebi Eyfa'nın söylemek istediği herhalde şudur. Hazreti Peygamber malının üçte birini vasiyet etmedi. Çünkü mal bırakmadı. Sahip olduğu toprakları hayattayken Allah yoluna bağışlamıştı. Silah, katır ve benzeri birkaç malının ise miras olamayacağını, bıraktığı her şeyin sadaka olduğunu haber verdi. Dolayısıyla geriye mal olarak vasiyet edilecek bir şey kalmadı. İbni Ebi Eyfa, hayır derken bunun dışında vasiyetlerinin olmadığını kastetmedi. Burada kastedilen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ali'ye halifelikle ilgili bir vasiyetinin olmadığını açıklamak da olabilir. Nitekim bir sonraki Ayşe hadisinde de bu açıkça belirtilmiştir. İbni Ebi Eyfa'nın "O Allah'ın kitabını vasiyet etti" sözü, Allah'ın kitabına tutunmayı ve onu uygulamayı vasiyet etti anlamındadır. Herhalde o, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin "size kendisine tutunduğunuzda asla yoldan çıkmayacağınız bir şeyi bırakıyorum, Allah'ın kitabı" buyruğuna işaret etmiştir. Sahih-i Müslim ve diğer bazı hadis literatürlerinde nakledilen Hazreti Peygamber vefat edeceği sırada üç şeyi vasiyet etti. Arap Yarımadası'nda iki din kalmasın ve bir diğer rivayette Yahudileri Arap Yarımadası'ndan çıkartın. Gelen heyetlere benim izin verdiğim gibi izin verin. Hadisin ravisi üçüncü vasiyetini söylememiştir. Nesai'de de Hazreti Peygamber'in son konuştuğu şey namaz ve köleler olmuştu diye nakledilir. Bunun dışında hadisler de vardır. Görünüşe göre İbni Ebi Eyfa bunların olmadığını söylemek istemiş olmayıp, büyük ihtimalle en büyük ve en önemli vasiyet olması itibariyle Allah'ın kitabını vasiyet ettiğini söylemekle yetinmiştir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'den açıkça veya içtihat yoluyla her şeye dair bilgi elde edilir. İnsanlar kitaptakileri araştırdığında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bütün emirleriyle de amel ederler. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber "size ne verdiyse onu alın" buyurulmuştur. Hazreti Ali'nin halife olarak tayin edilip edilmediği tartışması. Kurtubi der ki, Şia, Hazreti Peygamber'in Hazreti Ali'yi halife olarak atadığına dair bazı hadisler uydurmuşlardır. Sahabeden ve onlardan sonra gelenlerden bir grup bu hadisleri reddetti. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın bu sözü de onlardan biridir. Bunu destekleyen bir diğer delil, Hazreti Ali radıyallahu anh'ın halife olduktan sonra bile kendi adına böyle bir iddiada bulunmamış olmasıdır. İnsanların halife seçimi için bir araya geldikleri Sakife gününde orada bulunan sahabeden hiçbiri de böyle bir konuya temas etmemiştir. Şia fırkası bunu yaparak Hazreti Ali'yi yüceltmek isterken aslında onu küçük düşürmek istemişlerdir. Çünkü büyük yiğitlik ve sağlam bir dini inanç sahibi olduğu halde onun yağcılık ve takiye yaptığını, gücü olmasına rağmen kendi hakkını istemekten yüz çevirdiğini söylerler. Ahmet İbni Hanbel ve İbni Mace sağlam bir senetle İbni Abbas'ın da sahih gördüğü şu hadisi naklederler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hastalandığında Ebu Bekir'e insanlara namaz kıldırmasını emretmişti. Bu hadisin sonunda şu ifade yer alır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şey vasiyet etmeden vefat etti. Hazreti Peygamber'in vefatıyla ilgili Hazreti Ömer'in "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem halife tayin etmeden vefat etti" dediğine dair rivayet de ileride gelecektir. Halifelik dışındaki konularla ilgili vasiyetlere dair hadisler de vardır. Örneğin Ahmet İbni Hanbel'in Hazreti Ayşe radıyallahu anha'dan rivayet ettiği bir hadise göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği hastalığında "küçük altın parçasını ne yaptın?" diye sormuş. "Yanımda duruyor" cevabını alması üzerine "onu birisine sadaka olarak ver" buyurmuştur. İbni İshak'ın El-Mevazisi'nde Ubeydullah İbni Abdullah İbni Utbe'nin şöyle dediği nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefatına yakın şu üç şeyden başka bir şey vasiyet etmemiştir. Dari, Rahavi ve Eş'ari kabilelerinden her birine Hayber'den yüzer vesk hurma verilsin. Arap Yarımadası'nda iki din kalmasın. Usame ordusu hazırlanıp gönderilsin. Müslim'in İbni Abbas radıyallahu anh'ten rivayet ettiği hadisteki ifade, "gelen heyetlere benim izin verdiğim gibi siz de izin verin" şeklindedir. Bundan bir önce geçen İbni Ebi Evfa hadisinde ise Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kitabını vasiyet ettiği ifadesi yer alır. Nesai'nin Ahmet İbni Hanbel'in ve İbni Sa'd'ın rivayet ettiği bir hadiste ise ki ifade bu sonuncusuna aittir, Hazreti Peygamber'in vefatına yakın vasiyet ettiği şeyler namaz ve kölelerdi ifadesi yer alır. kişinin mirasçılarını zengin bırakması insanlara el açmalarından daha iyidir. Sa'd İbni Ebi Vakkas radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Ben Mekke'de hastalanmıştım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyarete geldi. Kendisinden hicret ettiği topraklarda vefat etmek istemiyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Afra'nın oğluna rahmet etsin buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, malımın tamamını vasiyet edeyim mi? Ne dersin dedim. Hayır buyurdu. Peki yarısını dedim. Hayır buyurdu. Üçte birini dedim. Üçte biri olur. Üçte bir bile çok. Ama neyse. Senin aileni zengin bırakman insanlara el açar bir vaziyette fakir bırakmandan daha iyidir. Senin ailene yaptığın her türlü harcama da sadakadır. Hanımının ağzına koyduğun lokma var ya o bile. Umarım ki Allah seni hasta döşeğinden kaldırır da bazı insanlar senden faydalanır. Kimileri de zarar görür buyurdu. O gün Sa'd İbni Ebi Vakkas'ın tek bir kızı vardı. Açıklama. Eş nafakasıyla ilgili hükümler nafakalar bölümünde gelecektir. Aileye yapılan harcamanın vasiyet konusuyla ilgisi şudur. Sa'd'ın sorusundan malını vasiyet ederek sevabını artırmak istediği anlaşılmaktadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun vasiyetinin üçte biri aşmasını yasaklayınca onun gönlünü hoş etmek amacıyla senin malından verdiğin her türlü sadaka ve farz olsa bile eşine ödediğin nafaka Allah'ın rızasını diliyorsan sana sevap kazandırır demiştir. Hazreti Peygamber burada özellikle kadının nafakasından söz etmiştir. Çünkü onun nafakası düzenli ve süreklidir. Diğer nafakalar ise böyle değildir. İbn-i Dakikul Ayit şöyle der. Bu hadis nafakadan sevap kazanmak için niyet etmek ve Allah rızasını dilemenin şart olduğunu gösterir. Kadına ödenen nafakata Allah rızasını dilemek zor bir iştir. Çünkü Allah rızasının karşısında cinsel arzu, şehvet saiki vardır. Kişi Allah'ın rızasını dilemedikçe ve bu amacını diğer amaçlardan arındırmadıkça sevap kazanamaz. Bu hadis yükümlülükler Allah rızası istenerek yapıldığında sevap alınacağını da gösterir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste Sa'd bin Ebi Vakkas'ın uzun süre yaşayacağına dair işaret etmiş ve öyle de olmuştur. Bu olaydan sonra 40 yılı aşkın bir süre hatta 50 yıla yakın yaşamış ve Hicri 55. yılında bir rivayete göre ki meşhur olan da budur, Hicri 58 yılında vefat etmiştir. Buna göre Sa'd bin Ebi Vakkas olayın gerçekleştiği veda haccından sonra 45 veya 48 yıl yaşamıştır. Kimi insanlar senden yararlanacak, kimi de zarar görecekler. Yani senin elinde Allah birçok ülkenin fethini nasip edecek ve Müslümanlar elde ettiğin ganimetlerden yararlanacaklar. Senin elinle ölecek müşrikler ise senden zarar görecekler. Hadisten çıkan sonuçlar. Bu hadisten yukarıda geçenler dışında şu sonuçlar çıkarılabilir. 1. Devlet başkanının ve diğerlerinin hasta ziyaret etmesi meşrudur. 2. Hastalığın ağırlığına göre bu meşruiyet de güçlenir. 3. Hasta ziyaret edenin elini hastanın alnına koyması, yüzünü okşaması, ağrıyan organına dokunması ve daha uzun süre yaşarsın diye moral vermesi iyidir. 4. Hastanın hastalığının ağırlığını ve çok acı duyduğunu söylemesi caizdir. Ancak bunun hastalıktan şikayet ve rıza göstermeme tavrıyla değil, dua ve tedavi istemek amacıyla olması gerekir. Hatta bu yerine göre müstehap bile kabul edilebilir. Bunun böyle yapılması sabırsızlık değildir. 5. Bu hastalık sırasında caiz olduğuna göre iyileştikten sonra bunu haber vermek haydi haydi caizdir. 6. Bazı iyilikleri yapma fırsatı kaçırıldığı zaman diğer iyilikler onların yerini tutar. Hatta sevabı daha da çok olabilir. Çünkü Sa'd hicret ettiği toprakta ölüp de hicret sevabının bir kısmını kaybetmekten endişe ediyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona hicret ettiği topraktan ayrılıp hac ve cihat gibi hayırlı işler yapması durumunda diğer taraftan kaybettiği sevabı bu taraftan kazanabileceğini haber verdi. 7. Gereğini yerine getirmek şartıyla mal biriktirmek mübahtır. Çünkü hadiste geçen وَاَنَا ذُو مَالٍ ifadesindeki tenvin çoğunluk ifade eder. Nitekim hadisin bazı rivayetlerinde ذُو مَالٍ كَثِيرٍ ifadesi yer alır. 8. Bu hadiste sıla-i rahim ve akrabaya iyilik etmeye teşvik vardır. 9. Yakın akrabaya iyilik, uzak akrabaya iyilikten daha güzeldir. 10. İyi işler için harcama yapmaya teşvik vardır. Çünkü mübah bir şeyle Allah'ın rızası kastedildiğinde yapılan şey ibadete dönüşür. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna günlük hayattan sıradan bir örnek verir. Bu, kişinin eşinin ağzına lokma koymasıdır. Bu gibi şeyler genellikle oynaşırken ve şakalaşırken olur. Bununla birlikte bunu yapan kişinin güzel bir amacı varsa sevap kazanır. Böyle sıradan işlerde bile sevap kazanılacağına göre bundan çok daha önemli işleri varın siz düşünün. 11. Bu hadis cenazeyi öldüğü yerden başka yere taşımanın da yasak olduğunu gösterir. Çünkü bu caiz olsaydı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd İbni Havle'nin götürülmesini emrederdi. Bunu Hattabi söylemiştir. 12. Bu hadis Sedd-i Zeri'a'ya da delildir. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içlerinden biri vatan sevgisi ağır basıp da hastalığını buna bahane etmesin diye Allah'ım ashabımı gerisin geriye döndürme diye dua etmiştir. Bunu İbni Abdilber söylemiştir. 13. Bu hadis Kur'an'daki mutlak ifadenin sünnetle kayıtlanabileceğini de gösterir. Çünkü Allah Celle Celaluhu edilen bir vasiyetten sonra buyurarak vasiyete bir sınır koymamıştır. Sünnet ise vasiyeti malın üçte biriyle sınırlamıştır. 14. Yine bu hadis Allah için bir şey bırakan kişinin tamamen veya kısmen bundan vazgeçmesinin doğru olmadığını gösterir. 15. Yine bu hadis sevap getirecek bir şeyi yapamamaktan dolayı üzülmek gerektiğini gösterir. Bu konuda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı bir kötülüğe üzülmek, iyiliğine sevinmek Müslüman olmanın işaretidir buyurmuştur. 16. Yine bu hadis bir iyiliği yapma fırsatını kaçıran kişinin bunu başka yollardan telafi etmeye çalışmasının güzel olduğunu gösterir. 17. Yine bu hadis herhangi bir fırsatı kaçıran kişiyi daha önemli şeyleri elde ettiğini veya edeceğini hatırlatarak teselli etmek gerektiğini gösterir. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağda daha sonra yapacağı iyi işleri hatırlatmıştır. 18. Sabretmeyi bilen ve nafakasını vereceği kimsesi bulunmayan kişilerin mallarının tamamını sadaka etmelerinin caiz olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim bu konuda zekat bölümünde geçmiştir. 19. Yine bu hadis mirasçıların yararını düşünmenin gerektiğini gösterir. 20. Mirasçılar arasında adaleti gözetmek gerektiğini gösterir. 21. Malın üçte birinin vasiyet için çok olduğuna işaret vardır. Bazı fakihler bunu vasiyet dışındaki konularda da dikkate almışlardır.
1: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah

0: ZFM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Senin okulun.
2: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No. 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 7798.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
5: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
6: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
7: Ülkem Grup Hırdavat Kırtasiye Şeref Alçık 0212 659 73 44 İstoç.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
10: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
11: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
13: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
14: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
15: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
16: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
17: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklamları dinlediniz.
18: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
19: Malın üçte birini vasiyet etmek. Hasan-ı Basri, zimmet vatandaşın malının üçte birinden çoğunu vasiyet etmesi caiz olmaz demiştir. Allah-u Teala onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet buyurmuştur. Abdullah İbni Abbas'ın keşke insanlar vasiyeti dörtte bire indirseler. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üçte bir olur, gerçi üçte biri de çok ya neyse buyuruyor dediği nakledilmiştir. Amir İbni Sa'd babasından nakletmiştir. Hastalanmıştım, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyarete geldi. Ey Allah'ın Resulü, dua buyursan da Allah beni gerisin geriye çevirmese dedim. Umarım ki Allah seni hasta döşeğinden kaldırır da insanları senden yararlandırır buyurdu. Vasiyet etmek istiyorum, bir tek kızım var. Malımın yarısını vasiyet edeyim mi dedim. Yarısı çok olur buyurdu. Peki üçte birini vasiyet etsem olur mu dedim. Üçte biri olur. Aslında o da çok ya neyse buyurdu. Sa'd İbni Ebi Vakkas diyor ki, İnsanlar bu olaydan sonra mallarının üçte birini vasiyet ettiler ve bu onlar için caiz oldu. Açıklama: malın üçte birinden fazlasını vasiyet etmenin caiz olmadığı konusunda görüş birliği vardır. Fakat mirasçısı olan ve olmayan kişilerin vasiyeti konusunda görüş ayrılıkları vardır. Mirasçıya vasiyet yoktur konusunda mirasçısı olanlarla ilgili açıklama gelecektir. Belirli bir mirasçısı olmayan kişinin malının üçte birinden çoğunu vasiyet etmesine gelince, alimlerin geneli bunu da caiz görmemişlerdir. Hanefiler İshak İbni Rahuye, Şerik, bir rivayete göre Ahmet İbni Hanbel ise bunu caiz görmüşlerdir. Hazreti Ali'nin ve İbni Mesud'un görüşü de budur. Onlar bu görüşlerini şöyle temellendirmişlerdir. Ayette vasiyet için herhangi bir sınırlama yoktur. Sünnet ise mirasçısı olan kişi için bunu üçte birle sınırlamıştır. Bu durumda mirasçısı olmayan kişinin vasiyetiyle ilgili hüküm ayetteki gibi kalır. Bundan bir önceki konuda bu görüş başka bir tarzda daha açıklanmıştır. Bir diğer tartışma konusu da vasiyet sırasındaki malın mı yoksa öldüğünde sahip olduğu malın mı üçte birinin dikkate alınacağı konusudur. Bu konuda iki görüş vardır. Şafii mezhebinde her iki görüşü savunanlar da vardır. Ancak sahih olan ikincisidir. Malik ve Irak fakihlerinin çoğunluğu ise birinci görüşü tercih etmişlerdir. İbrahim en-Nehai'nin ve Ömer İbni Abdülaziz'in görüşü de budur. Ebu Hanife, Ahmet İbni Hanbel ve diğer fakihler ise ikinci görüşü benimsemişlerdir. Hazreti Ali'nin ve tabiinden bir grubun görüşü de budur. Kişinin vasisine çocuğumu gözet demesi ve vasiye caiz olan davalar. Hazreti Ayşe radıyallahu anha'den nakledilmiştir. Utbe İbni Ebi Vakkas, kardeşi Sa'd bin Ebi Vakkas'a Zem'anın cariyesinin oğlu bendendir, onu yanına al diye vasiyet etmişti. Fetih yılında Sa'd onu yanına aldı ve bu benim kardeşimin oğludur, bana onu koruyup gözetmemi vasiyet etti dedi. Bunun üzerine Abdullah İbni Zem'a kalktı ve ''Bu benim kardeşimdir ve babamın cariyesinin oğludur, onun yatağında doğdu.'' dedi. Bunun üzerine doğruca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu tuttular. Sa'd, ey Allah'ın Resulü, bu kardeşimin oğludur. Bunu bana vasiyet etmişti, dedi. Abdullah İbni Zem'a ise, kardeşimdir ve babamın cariyesinin oğludur, dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah, bu senindir. Çocuk meşru ilişki sahibine aittir. Gayri meşru ilişkiye girene ise taş vardır, buyurdu. Sonra çocuğun Utbe'ye benzediğini görünce, Sevde binti Sem'a'ya, onun yanında örtün, buyurdu. Bu olaydan sonra bu çocuk Sevde vefat edinceye kadar onu görmedi. Hasta bir şahit olarak başıyla işaret etse caiz olur. Enes radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Bir Yahudi bir cariyenin başını iki taşla sıkıştırıp yaralamıştı. Cariyeye bunu sana kim yaptı, falanca mı, falanca mı diye bazı isimler sıralandı. Yahudinin adı geçince başını sallayarak onayladı. Yahudi getirildi ve çok geçmeden suçunu itiraf etti. Hazreti Peygamber'in emri üzerine onun başı da taşla yaralandı. Not: bununla ilgili geniş açıklama kısas bölümüne gelecektir. Mirasçıya vasiyet yoktur. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Ölenin malı çocuğa kalırdı. Vasiyet de anne babaya olurdu. Allah bunlardan bir kısmını dilediği şekilde neshetti ve erkek çocuğa kız çocuğun iki katı pay verdi. Anne babadan her birine de altıda bir pay belirledi. Ölenin eşine sekizde bir veya dörtte bir pay belirledi. Kocayı ise dörtte bir veya yarı pay belirledi. Açıklama: mirasçıya vasiyet yoktur hadisi şu hükümler için delil olarak kullanılmıştır. 1. Mirasçıya vasiyet etmek geçerli olmaz. 2. Üçte birlik bölümde geçerli sayılsa bile ne mirasçı ne de mirasçı olmayana diğer mirasçılar onaylasa bile üçte birinin üzerine vasiyet geçerli olmaz. Müzeni'nin ve Davud ez-Zahiri'nin görüşü budur. Subki de bu görüşü desteklemiş ve İmran İbni Hüseyin'in rivayet ettiği 6 köle azadı ile ilgili hadisi buna delil getirmiştir. Çünkü bu hadisin Sahih-i Müslim'in rivayetinde Hazreti Peygamber bunu yapan kişiye çok ağır konuştu buyurduğu nakledilmiştir. Bu hadiste geçen ağır söz bir başka rivayette sen Hazreti Peygamber'in ne dediğini duysaydın onun namazını bile kılmazdın denilerek açıklanmıştır. Kişinin öleceği sırada sadaka vermesi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Birisi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ey Allah'ın Resulü sadakanın hangisi daha üstündür diye sordu. Sağlıklı ve mala karşı düşkün iken zengin olmayı umup fakirlikten korkarken verdiğin sadaka. Can boğaza dayanıncaya kadar geciktirip de bu falancanın bu falancanın deme. Zaten falancanın olmuş buyurdu. Açıklama: sağlıklı iken sadaka vermek üstün olmakla birlikte ölüme yakın vermek de caizdir. Bu hadis hayatta ve sağlıklı iken borç ödemenin ve sadaka vermenin bunları öldükten sonra ve hastalıkta yapmaktan daha iyi olduğunu gösterir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağlıklı ve mala karşı düşkün iken zengin olmayı umarken buyurarak buna işaret etmiştir. Çünkü kişi sağlıklı iken malını elinden çıkarması zor olur. Zira şeytan onun içine korku salar ve uzun ömürlü olmanın mümkün olması ve ileride ihtiyaç duymak ve benzeri yollarla ona bunu güzel gösterir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şeytan sizi fakir düşmekten korkutur buyurulmuştur. Ayrıca şeytan vasiyeti eksiltmeyi veya vasiyetten tamamen vazgeçmeyi güzel gösterebilir. Bütün bunlardan dolayı ölüm sonrasına bırakılmayan sadaka daha üstündür. Selef alimlerinden birisi lüks hayat yaşayanlar hakkında, onlar malları konusunda Allah'a iki defa isyan ediyorlar. Malları elindeyken yani yaşıyorlarken cimrilik ediyorlar, ellerinden çıktıktan yani öleceklerini anladıktan sonra da saçıp savuruyorlar demiştir. Edilen vasiyetten veya borçtan sonra ayeti. Nakledildiğine göre Şureyh, Ömer İbni Abdülaziz, Tavus, Ata ve İbni Uzeyne hastanın borç ikrarını caiz görmüşlerdir. Hasan-ı Basri, kişinin sadaka vermesine en layık zaman dünyadaki son, ahiretteki ilk gündür demiştir. İbrahim ve Hakem, kişi mirasçısının borcunu sildiğinde mirasçısı borçtan kurtulur demişlerdir. Rafi İbni Hadiç, Fezare kabilesine mensup olan eşinin kendisine görünmemesi için kapısının kapatılmasını vasiyet etmiştir. Hasan-ı Basri, kişi öleceği sırada kölesine ben seni azat etmiştim derse caiz olur demiştir. İmam Şabi, kadın öleceği sırada eşim bana borcunu ödedi, ben de alacağımı aldım derse caiz olur demiştir. İnsanlardan biri ise mirasçılar onun hakkında kötü zanda bulunurlar diye bu ikrarı geçerli olmaz demiş, sonra istihsan ederek vedia, sermaye ve mudarebede onun ikrarı caiz olur demiştir. Halbuki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zandan sakınınız çünkü zan sözün en yalan olanıdır buyurmuştur. Zan Müslümanların malını helal kılmaz. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafığın alameti kendisine güvenildiğinde güveni boşa çıkarmasıdır buyurur. Allah-u Teala da mirasçı ile diğerlerini ayırmaksızın Allah size emanetleri sahibine vermenizi emrediyor buyurur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Münafığın alameti üçtür. Söylediğinde yalan söyler, kendisine güvenildiğinde güveni boşa çıkarır, söz verdiğinde sözünde durmaz. Açıklama. Buhari bu konu başlığını alacaklı ister mirasçı ister başkası olsun hastanın borç ikrarının caiz olduğu görüşünü delillendirmek için koymuştur. Ayetin buna delil oluş yönü şudur. Allah-u Teala borcu ve vasiyeti mirasa öncelikte bir tutarak ikisi arasında herhangi bir ayrım yapmamıştır. Daha önce zikredilen delille mirasçıya vasiyet bu kapsamdan çıkarılmıştır. Mirasçıya borç ikrarı ise aynen kalmıştır. Edilen vasiyetten veya borçtan sonra ayetinin yorumu. Nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vasiyetten önce borcun verilmesini hükmetmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Allah size emanetleri sahiplerine vermenizi emrediyor buyurulmuştur. Emaneti sahibine vermek nafile vasiyetten önceliklidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadaka ancak zenginlikle olur buyurmuştur. İbni Abbas radıyallahu anh de köle sahibinin izni olmadan vasiyet edemez demiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem köle sahibinin malının bekçisidir buyurmuştur. Hakim İbni Hizam radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den istedim ve bana verdi. Tekrar istedim yine verdi. Sonra bana şöyle buyurdu. Hakim, bu mal var ya yeşilliktir, tatlıdır. Gönül zenginliği ile alan için bereketli olur. Kendi yararını düşünerek alan için bereketsiz olur. Böyleleri yiyip doymayana benzerler. Üstteki el, alttaki elden üstündür. Bunun üzerine ben, ey Allah'ın Resulü, seni hak peygamber olarak gönderene yemin ederim ki, dünyadan ayrılıncaya kadar bundan böyle kimsenin malını eksiltmeyeceğim dedim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Ebu Bekir radıyallahu anh bir şeyler vermek için hakimi çağırdı ama o kabul etmekten kaçınırdı. Sonra Ömer bir şeyler vermek için çağırdı, ondan da kabul etmedi. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh, Müslümanlar dedi, ben hakime Allah'ın kendisi için ayırdığım ganimet payını almasını teklif ediyorum ama o almamakta diretiyor dedi. Hakim, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra vefat edinceye kadar kimseden bir şey almadı. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Her biriniz çobansınız ve güttüklerinizden sorumlusunuz. Devlet başkanı çobandır ve güttüklerinden sorumludur. Koca ailesinin çobanıdır ve güttüğünden sorumludur. Kadın kocasının evinin çobanıdır ve güttüğünden sorumludur. Hizmetçi efendisinin malının çobanıdır ve güttüğünden sorumludur. Zannederim bir de şunu söylemişti. Kişi babasının malının çobanıdır. Açıklama. Buhari'nin bu konu başlığını koyma amacı borcun vasiyetten öncelikli olmasına rağmen ayette önce vasiyetin zikredilmesinin sebebini açıklamaktır. Bunun için konu başlığını tekrar etmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vasiyetten önce borcun ödenmesine hükmettiği nakledilmiştir. Tirmizi, ilim sahipleri katında uygulama buna göre süre geldi demiştir. Herhalde Buhari uygulamada görüş birliği olduğu için bunu güçlü bulmuş ve bu görüşü savunmuştur. Yakınlarına vakfetmek veya vasiyet etmek. Bu akrabalar kimlerdir? Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talha'ya vasiyeti akrabalarından fakir olanlara tahsis et buyurdu. O da sözü edilen maldan faydalanma hakkını Hassan'a ve Übey bin Ka'b'a verdi. Enes diyor ki Hasan ve Übey İbni Ka'b ona benden daha yakındılar. Bazıları şöyle demişlerdir. Bir kişi yakınlarıma vasiyet ediyorum dediğinde vasiyet Müslüman olduktan sonraki babalarına ait olur. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talha'ya vasiyeti yakınlarına tahsis etmeni daha uygun görüyorum buyurdu. Ebu Talha öyle yaparım ey Allah'ın Resulü dedi ve malını yakınları ve amca oğulları arasında pay etti. İbni Abbas radıyallahu anh diyor ki yakın akrabanı uyar ayeti inince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'in bazı oymaklarını ey Fihr oğulları, Adi oğulları diye çağırdı. Ebu Hureyre radıyallahu anh de şöyle demiştir. Yakın akrabanı uyar ayeti inince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ey Kureyşliler diye çağırdı. Açıklama. Maverdi diyor ki vakfedilmesi caiz olan küçük veya büyük, akıllı veya deli var olan veya olmayan herkese vasiyet edilmesi de caiz olur. Ancak mirasçı veya vasiyet edeni öldürmüş olmaması şarttır. Vakıf bir malın çıplak mülkiyetinin satışını yasaklayıp kullanımını özel bir amaç için sadaka olarak bırakmaktır. Alimler yakınların kimler olduğu konusunda görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Ebu Hanife yakın baba veya anne tarafından yakınlığı olan herkestir. Ancak annenin yakınlarından önce babanın yakınlarından başlanır demiştir. Şafiler ise akraba uzak veya yakın olsun, Müslüman veya gayrimüslim olsun, zengin veya fakir olsun, erkek veya kadın olsun, mirasçı olsun veya olmasın, mahrem olsun veya olmasın, soyu bir yerde birleşen herkestir demişlerdir. Ahmed İbni Hanbel'in de yakın konusunda görüşü Şafii'ninki gibidir ancak o gayrimüslimi dışarıda bırakmıştır. Malik İbni Enes ise yakınlık mirasçı olsun veya olmasın asabeye aittir. Fakirlerinden başlanır ve zenginleşinceye kadar onlar yararlanırlar. Sonra zenginlere verilir demiştir. Konuda geçen hadis Şafii'nin görüşüne delildir. Çünkü yakınlar arasında herhangi bir ayrım yapılmamıştır. Kadınlar ve çocuklar yakınlar kapsamına girer mi? Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Allah yakın akrabanı uyar ayetini indirince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kalktı ve ey Kureyşliler kendinizi satın alıp kurtarın. Benim sizi Allah'tan kurtarmak için hiçbir şey elimden gelmez. Ey Abdümenaf oğulları sizi Allah'tan kurtarmak için elimden hiçbir şey gelmez. Ey Abdülmuttalip oğlu Abbas seni Allah'tan kurtarmak için bir şey yapamam. Safiye Allah Resulü halasını kastediyor. Seni Allah'tan kurtarmak için bir şey yapamam. Fatma, Hazreti Peygamber kızını kastediyor. Malımdan dilediğini iste, vereyim ama seni Allah'tan kurtarmak için yapabileceğim bir şey yok buyurdu. Açıklama. Buhari konu başlığını soru tarzında koydu. Çünkü konu tartışmalıdır. Sonra da Ebu Hureyre hadisini zikretti. Bu hadisten konuya delil olan kısım Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Safiye ve Fatma diye halasına ve kızına seslenmesidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ konusunda önce aşiretinin hepsini bir tutarak tümüne seslendi, sonra bazı oymaklara seslendi. Sonra amcası Abbas'a, sonra halası Safiye'ye, sonra da kızına seslendi. Bu kadınların ve furuğun, yani çocukların yakınlar kapsamına girdiğini ve yakınların yalnızca mirasçı olanlarla ve Müslüman olanlarla sınırlı olmadığını gösterir. Ayetteki ekrabin sözcüğünün aşiret sözcüğünün ayrılmaz sıfatı olması da mümkündür. Buna göre ayette maksat Hazreti Peygamber'in kavmi yani Kureyş'tir.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 23. Adem ile Havva'nın duası. Her ikisi de:
1: Rabbimiz, biz kendi kendimize zulmetmişiz. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan kesinlikle kaybedenler arasına gireriz,
0: dediler.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel FM.
4: Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Bedeninizin içinde bir ordu bulunduğunu biliyor musunuz? Mikropların bizi hasta ettiğini hepimiz biliriz. Ancak mikroplara karşı bedenimizin de bir savunma sistemi vardır. Bu sistem tam bir ordu gibi çalışır. Saldırı, savunma, istihbarat ve hatta lojistik destek için çalışan ayrı hücreler vardır. Bu kusursuz sistem Allah'ın kusursuz yaratışının delillerinden biridir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Kayseri FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebece, beguman, nimecamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adap temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul.
6: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
7: Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
8: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek artırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
5: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
12: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
13: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
14: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
15: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 2707. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62-66 Bağcılar.
16: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
17: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
18: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
19: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
20: Reklamları dinlediniz.
21: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
22: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
23: Saat 14. Özel FM hayırlı günler diler.
24: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
25: Tevhidi bakış açısı. Kul Sadi Yüksel. İntişar Yayınları. Okuyan Coşkun Musullu.
26: Yeni bir hilfül fudul oluşturmak. Alemlerin Rabbi Allah-u Teala yalnızca ve hiçbir şirk koşmadan kendisini ibadet etsinler diye her yönüyle tam kıvamında yarattığı insan kullarına rızasına uygun nasıl inanıp amel edeceklerini de beyan buyurmuştur. İnsan kulları arasında seçtiği rasulleri vasıtasıyla insanlara kendi katından hükümlerini bildirmiştir. İnsanlar yeryüzü hayatlarında yegane Rableri Allah-u Teala'nın gönderdiği kitap ve rasul rehberlerine tabi oldukları müddetçe hayır üzere olmaya devam etmişlerdir. Toplum, fazilet toplumu, insan erdemli insan olmuştur. Fert fert insanlar ve insanlardan oluşan toplumlar kendilerine Rableri Allah'ın vahyettiklerine itaat ettikçe huzurlu ve mutlu bir hayat sürmüşlerdir. Bu toplumlar medeniyet toplumları olmaya müstahak olmuşlardır. Tarih boyu yegane Rableri Allah-u Teala'nın gönderdiği Rasule ve Rasul vasıtasıyla kendilerine ulaştırılan vahye itaat ederek Allah'ın hükümlerine göre hayatlarını düzenleyenler izzet ve şeref üzere yaşamışlardır. Rableri Allah'ın kendilerine lütfettiği iman ve İslam nimeti onları her türlü kötülükten sakındırmış, insan olma şahsiyetine uymayan her şeyden alıkoymuştur. Şöyle buyurur Rabbimiz Allah-u Teala: öyle ki size kendinizden size ayetlerimizi okuyacak, sizi arındıracak, size kitabı ve hikmeti öğretecek ve bilmediklerinizi bildirecek bir Resul gönderdik. Öyleyse yalnızca beni anın, ben de sizi anayım ve yalnızca bana şükredin ve sakın nankörlük etmeyin. Ey iman edenler, sabırla ve namazla yardım dileyin. Gerçekten Allah sabredenlerle beraberdir. Ey iman edenler, Allah'tan nasıl korkup sakınmak gerekiyorsa öylece korkup sakının ve siz ancak Müslüman olmaktan başka bir din ve tutum üzerinde ölmeyin. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, dağılıp ayrılmayın ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz, o kalplerinizin arasını uzlaştırıp ısındırdı ve siz onun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz tam ateş çukurunun kıyısındayken oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklar. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: benim misalimle insanların misali ancak şu adamın misali gibidir. O bir ateş yaktı da ateşin ışığı etrafını aydınlattığı zaman küçük kelebekler ve ateşin içine düşer olan şu hayvanlar ateşin içine düşmeye başladılar. O adam da bu hayvancıkları geri çekmeye başladı. Fakat hayvanlar ona galip gelip hepsi de ateşin içine düşüyorlardı. İşte ben de sizlerin izar bağlarınızdan tutuyor ve sizleri ateşten çekip kurtarmaya çalışıyorum. İnsanlar ise ateşe giriyorlar. Alemlerin Rabbi Allah-u Teala ve onun insan kullarına göndermiş olduğu en son nebisi ve en son Resulü Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanları dünyada da ahirette de ateşten kurtuluşa davet ediyorlar. Bu davete icabet edip iman eden ve imanın gereği gibi yaşayan gerek fert gerekse toplum tevhidi bir şahsiyet kazanırlar. Tevhid toplumları bütün kurum ve kuruluşlarıyla köylerinden şehirlerine 7'den 70'e hayır üzere oldukları için birbirlerinin haklarına riayet eder, birbirinin kıymetini bilir, dost ve kardeş olmuşlardır. Birbirlerinin velileri olan mümin Müslüman kardeşler, kardeşini kendisine tercih etme inancıyla yaşadığı için toplum erdemler toplumu olur. Huzur ve barış ortamı oluşur. Mutluluk her ferdi hak ettiği tabi bir hakkı haline gelir. Tevhid toplumu medeni toplumdur. Alemlerin Rabbi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla gönderdiği vahye ve Resulüne sırt çeviren kişiler ve toplumlar fıtratlarına yabancılaşır, insan olmak tabiatından uzaklaşırlar. Bu durum ferdi ve toplumu medeni olmaktan ayırır ve çok uzaklara atar. Böylece fert ve toplum insan olmanın gereği olan medeni halini yitirir ve tamamen vahşileşir. Vahşileşen toplumlar cahiliye toplumlarıdır. Bu toplumlar aynı zamanda şirk toplumlarıdırlar. Bu toplumlar vahyi kabul etmediklerinden dolayı onlara egemen olan hükümler hevaların ilahlaşmış halinden kaynaklanan hükümlerdir. Hükümde asla ortağı olmayan Allah'a ortaklar ortaya çıkarır ve bu ortakların hükümlerine tabi olurlar. Böylece Allah şirk koşar. İnsan insanın Rabbi ve ilahı olurken insan insanın kulu haline gelir. Allah'a kul olamayanlar birbirlerine kul olur ya da insanın dışındaki varlıkları kendilerine ilahlar edinerek onların kulları olurlar. İnsan gerçek Rabbi Allah'ı tanımaz ya da tamamen terk eder veya kısmen bırakacak ve ondan başka ilahlara yönelecek olursa fıtratına ters düşer. Yaratılış gayesinden uzaklaşır. Bu durumda topluma cahiliye egemen olur. İlim vahiydir. Vahiy ilmin ta kendisidir. Vahiyden uzaklaşmak, ilimden uzaklaşıp cahiliyenin içine düşmek demektir. Bu cahiliye toplumlarından birisi yegane önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin alemlere rahmet olarak gönderildiği Mekke toplumuydu. Mekke toplumu Mekke'nin İslam ordusu tarafından fethedilinceye kadar bir cahiliye toplumuydu. Cahiliye toplumlarının karakterlerine uygun her türlü şirk, küfür, ahlaksızlık, yolsuzluk, sömürü ve zulüm Mekke şirk toplumunda mevcuttu. Her türlü kötülüğün, fısk ve fücurun yaşandığı Mekke cahiliye toplumunda fıtraten az bozulmuş insanların varlığı da söz konusuydu. Bu insanlarda zaman zaman az bozulmuş fıtratın kıpırdadığı ve insani karakterin gündeme geldiği görülmektedir. Bu insanların zulme ve haksızlığa karşı koymak, zalimden mazlumun hakkını almak için bir araya geldiği zamanlar olmuştur. Mekke cahiliye toplumunda yaşayan Cürhüm ve Katura kabilelerinde fıtratları az bozulmuş kişiler vardı. Bunlardan Fadıl bin Fudale, Fadıl bin Bidae ve Fadıl bin Kudaa adlı üç kişi, kim olursa olsun, zalime ve kimden gelirse gelsin, zulme karşı duracak, zalimden mazlumun hakkını alacak, bu konuda sonuna kadar direnecek bir anlaşma yapmışlardı. İşte ilk Hılful Fudul böyle oluşmuştu. Mekke Vadisi'nde hiçbir zalimi barındırmamak üzere sözleştiler ve şöyle dediler: Allah bu beldenin hakkını çok büyük gördüğünden başka türlü olamaz. Amr bin Avf el-Cürhumi bu konuda şunları söylemiştir: Fudul yeminleşip sözleştiler. Mekke'de zalim kalmayacak dediler. Bu iş üzerine anlaştılar, teminat verdiler. Bu nedenle aralarında himayede olan da, iyilik gören de esenliktedir. Mekke şirk toplumunda kurulan bu ilk Hilful Fudul, hedeflediği işleri başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş, toplumda huzur ve sükuneti sağlamıştı. Bu Hilful Fudul'dan yıllar sonra ikinci bir Hilful Fudul gündeme geldi. Bu ikincisi gaye bakımından birinciye benzediği için buna da Hilful Fudul denildi. İmam İbni Kesir radıyallahu anh, El Bidaye ve Nihayet adlı meşhur tarihinde Hilful Fudul'un kurulmasını şöyle anlatıyor: Hilful Fudul, Araplar arasında kurulan en kıymetli ve en onurlu bir ittifaktır. Bu ittifakı kurmak isteyen ve bu konuda konuşup halkı böyle bir ittifaka katılmaya çağıran ilk şahıs Zübeyir bin Abdülmuttalip olmuştur. Sebep şuydu: Zebit, yani Zübeyt kabilesinden bir adam Mekke'ye mal getirmişti. As bin Vail adamın malını satın almış ama hakkını vermemiş. Adam ona karşı kendisine yardım etmeleri için Abduddar, Mahzun, Cuma, Sehim ve Adi bir Kab kabilelerine başvurmuş. Fakat bunların hiçbiri As bin Vail'e karşı ona yardıma yanaşmamış. Üstelik yanlarından kovmuşlardı. Adamcağız işin kötüleştiğini anlayınca sabahleyin gün doğarken Ebu Kubeys Dağı'nın tepesine çıkarak Kabe'nin çevresindeki meclislerinde Darun Nedve'de oturmakta olan Kureyşlilere yüksek sesle şöyle seslenir: Ey Fihr ailesi! Yurdundan ve aşiretten uzakta kalan, Mekke'de malı elinden alınan mazlum bir adama yardım edin. İhrama girmiş, umre yapmak istemiş ama umresini tamamlamamış. Ey Hatimli Hacı-i Esved arasında duran adamlar! Bilesiniz ki Mescid-i Haram onur ve mürüvveti tam olan kimselerindir. Hainlik ve günahkarlık elbisesini giyenlerin değildir. Zebit, yani Zübeytli adamın bu hitabı üzerine Zübeyir bin Abdülmuttalip ayağa kalktı ve bu adamı kendi haline bırakamayız dedi. Haşim, Zühre ve Teym bin Mürre Abdullah bin Cuda'nın evinde toplandılar. Abdullah onlara yemek verdi. Haram aylardan Zilkade ayında sözleşip Hülfül Fudul cemiyetini kurdular. Yemin ederek dediler ki: Deniz bir yün parçasını ıslattığı Sebir ve Hira dağları yerlerinde durduğu müddetçe zalime karşı mazlumun yanında yer alıp tek bir el gibi hareket edecek ve hakkını alıp kendisine vereceğiz. Yaşantımızda da birbirimize destek verip teselli edeceğiz. Kureyşliler bu ittifaka Hilful Fudul adını vererek ittifakı yapanlar için bunlar faziletli bir işe giriştiler dediler. Sonra da As bin Vail'e gittiler. Zübeytli adamın malını onun elinden alıp sahibine verdiler. Zübeyir bin Abdülmuttalip bu iş için şöyle demişti: Hepimiz aynı diyarın sakinleriysek de onlara karşı bir pakt kurmaya yemin ettim. Kurduğumuz bu pakta da Hilful Fudul adını verdik. Bu pakt sayesinde yabancı ve garip kimseler yerlilere karşı korunacaktır. Kabe'nin çevresindeki halk da bizim zulme karşı olduğumuzu ve her türlü kötülüğe engel olacağımızı bilsinler. Zübeyir bir başka şiirinde de şöyle demiştir: Faziletli kişiler Mekke içinde tek bir zalim barındırmamak üzere akitleşip yeminleştiler. Bu iş üzerinde sözleşip kesin güvence verdiler. Buna göre yerli de yabancı da haksızlığa karşı korunacaktır. Muhammed İbn İshak bu tarihi olayı şöyle anlatıyor: Kureyş'ten olan kabileler birbirini antlaşmaya çağırdılar. Bunun üzerine onlar şerefi ve yaşlılığına binaen Abdullah bin Cuda'nın evinde toplandılar. Onun katında anlaşma için toplananlar şunlar idi: Benu Haşim, Benu Muttalip, Esed bin Abdullah Uzza, Zühre bin Kuab ve Teym bin Mürre idi. Mekke ehlinden ve sair insanlardan oraya dahil olan her mazlumu koruyacak, onunla birlikte olacak ve ona zulmeden, haksızlık eden kimseye karşı hakkını alıncaya kadar dayanacaklar diye anlaştılar. Kureyş bu antlaşmaya Hilfül Fudul ismini verdi. O günkü konumuyla bir darül harp, bir darül şirk, bir darül cahiliye olan Mekke'de böyle bir fıtri ve insani bir teşkilat gündeme gelmiş ve yaptıkları eylemlerle Mekke zulmü engellenmiş, zalimin korkulu rüyası olmuştur. At bin Vail gibi Mekke Şirk Devleti'nin ileri gelen, söz sahibi olan bir kişinin bile sırtını yere getiren ve boynunu büktüren Hilfül Fudul Teşkilatı, zulüm yapan kim olursa olsun ona karşı çıkıp zulmünü engellemiş ve zalime asla fırsat vermemiştir. İşte Hilfül Fudul Teşkilatı'nın bir başka icatı. Kasım bin Sabit'in Garibül Hadis adlı eserinde şu olayı anlatıyor. Hasamlı bir adam hac ve umre için Mekke'ye gelmişti. Beraberinde Katul adında dünya güzeli ve parlak yüzlü bir kızı vardı. Nüveyh bin Haccac adındaki biri bu kızı zorla kaçırıp babasından gizlemişti. Hasamlı kızın babası bu adama karşı bana kim yardım eder diye feryat etti. Ona Hilfül Fudul cemiyetine başvur dediler. Adam Kabe'nin yanına gidip ey Hilfül Fudul mensupları diye seslendi. Dört bir yandan yalın kılıç adamlar yanına gelerek işte yardım sana geldi, ne derdin varsa söyle dediler. O da Nübeyh bana haksızlık etti, kızımı zorla alıp götürdü dedi. Hilfül Fudul mensupları onu da yanlarına katarak Nübeyh'in evine gittiler. Kapısının önüne dikildiler. Kapıya gelen Nübeyh'e yazıklar olsun sana. Bizim kim olduğumuzu, nasıl bir cemiyet kurduğumuzu ve ne üzere sözleştiğimizi bilmiyor musun? Haydi çıkar bu adamın kızını dediler. Nübeyh olur, emrinizi yerine getireyim, fakat hiç değilse bu gece kızdan yararlanayım dedi. Onlar hayır, Allah'a andolsun ki süt sağımı zamanı kadar bile sana müsaade etmeyiz diyerek kesip attılar. O da çaresiz kalınca gizlediği kızı onlara teslim etti. Teslim ederken de şu şiiri okudu: Arkadaşım gitti, katil kızı kutlayamadım. Onlarla da güzel bir şekilde vedalaşmadım. Çünkü Hilfül Fudul'un adamları bu işe engel olmaya kararlıydılar gördüğüm kadarıyla. Aslında onlardan korkuyorum. Kafile geceleyin develere binip yola çıktı. Artık buralarda kalacağımı sanmayın. Çünkü hakarete uğradım ben. Yegane önderimiz ve hayat örneğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de katıldığı Hilfül Fudul cemiyeti Bisset'ten 20 sene önce Zilkade ayında, yani Ficar Savaşı'ndan 4 ay sonra Abdullah bin Cuda'nın evinde kurulmuştu. Buna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hilfül Fudul teşkilatına girdiğinde 20 yaş civarındaydı. İbn-i İshak radıyallahu anh anlatıyor: Bana Muhammed bin Zeyd el-Muhacir bin Kunfuz et-Teymi haber verdi. O Talha bin Abdullah bin Avf ez-Zühri'den işitmiş. O şöyle diyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Amcalarımla birlikte Abdullah bin Cuda'nın evinde öyle bir anlaşmaya şahit oldum ki onu kırmızı tüylü develere, mor koyunlara bile değişmem. İslam geldikten sonra da bu anlaşmanın gereğini yerine getirmek üzere çağrılacak olursam kesinlikle yerine getiririm. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Çocukken amcamlarımla birlikte Hilfül Fudul'da bulundum. O andı bozup da kızıl tüylü develere nail olmak bana ondan daha sevgili değildir. Zalimlere karşı mazlumları korumayı gaye edinen Hilfül Fudul teşkilatının bir mensubu olan önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke Şirk Devleti'nin ileri gelen yönetici tağutlarından Ebu Cehil'in kendisine zulmedip hakkını gasp ettiği bir mazlumun hakkını kendisinden almış ve böylece Hilfül Fudul'un toplumdaki etkili gücünü bir kez daha ispat etmiştir. İbn-i İshak radıyallahu anh anlatıyor: Hafızası kuvvetli biri olan Abdülmelik bin Abdullah bin Ebi Sufyan Es-Sekafi bana haber verdi ve şöyle dedi. İraç'tan bir adam bir devesiyle Mekke'ye geldi. Ebu Cehil o adamdan devesini satın aldı ve o devenin bedelini geciktirdi. Bunun üzerine İraşi gelip Kureyş'in bir topluluğun yanında durdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Mescid-i Haram'ın kenarında oturmaktaydı. O yani İraşi şöyle dedi. Ey Kureyş topluluğu, hangi adam benim hakkımı Ebul Hakem bin Hişam'dan alacak? Ben garip bir adamım, yolcuyum. Benim hakkımı zorla benden gasp ediyor. O Kureyş topluluğu ona şöyle dediler. Oturan o adamı görüyor musun? Ona git. O hakkını almak üzere sana yardım eder. O oturan adam diye gösterdikleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idi. Onlar onunla alay ediyorlardı. Çünkü onunla Ebu Cehil arasındaki düşmanlığı biliyorlardı. İraşi de gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında durdu ve ona şöyle dedi. Ey Allah'ın kulu! Ebul Hakem bin Hişam kendindeki hakkımı vermemekte bana zulmediyor. Ben garip bir adamım ve yolcuyum. Şu topluluğa benim hakkımı ondan almaya bana yardım edecek bir adamı sordum. Onlar da bana seni işaret ettiler. Benim hakkımı ondan al. Allah sana rahmet etsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile İraşi beraberce Ebu Cehil'e gittiler. Müşrikler İraşi'yi Resulullah ile birlikte giderken gördüklerinde yanlarında bulunan bir adama peşine git de bak ne yapacak dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında İraşi ile Ebu Cehil'e gelip kapısını çaldı. Ebu Cehil kim o dedi. Peygamber Efendimiz de Muhammed'im dışarı çık buyurdu. Ebu Cehil onun yanına çıktı. Yüzünde can kalmamış, rengi değişmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İraşi'yi göstererek bu adamın hakkını ver buyurdu. Ben onun hakkını verinceye kadar sen buradan gitme dedi. İçeri girip adamın hakkını getirdi ve ödedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradan ayrılıp İraşi'ye haydi işine git buyurdu. İraşi de tekrar Mescid-i Haram'a gelerek Kureyş topluluğunun yanına vardı ve Allah o gösterdiğiniz adamın hayrını versin, hakkımı alıp bana verdi dedi. Öte yandan Resulullah'la İraşi'yi takip için peşlerine kattıkları adam dönüp geldi. Ona yazıklar olsun sana, neler gördün bakalım diye sordular. O da çok hayret verici şeyler gördüm. Vallahi Muhammed kapıyı çalınca Ebu Cehil kendisinde ruh kalmamışçasına kapıya çıktı. Muhammed bu adamın hakkını ver dedi. Ebu Cehil ben onun hakkını verinceye kadar sen buradan gitme dedi. İçeriye girip adamın hakkını getirdi ve ödedi dedi. Sonra çok geçmeden Ebu Cehil de Mescid-i Haram'da bulunan Kureyş topluluğunun yanına geldiğinde ona yazıklar olsun neyin var? Vallahi böyle bir şey yaptığını şimdiye kadar görmemiştik dediler. Ebu Cehil dedi ki yazıklar olsun size. Vallahi o benim kapımı çalıp da sesini duyduğumda içim korkuyla doldu. Sonra kapıya çıktığımda yanı başında damızlık bir deve gördüm. O deve gibi iri başlı, uzun boylu, iri dişli bir deve görmemiştim. Allah'a yemin ederim ki eğer İraşi'nin hakkını ödemeseydim deve beni yiyecekti. Hıfır Fudul Teşkilatı'nın bir mensubu olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yegane Rabbimiz Allah'ın yardımı ile bir mucize gerçekleşmiş ve böylece zulme uğramış İraşi'nin hakkını zalim Ebu Cehil'den almıştı. Humeydi'nin rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu cemiyetle ilgili olarak şöyle buyurmuştur. Abdullah bin Cuda'nın evinde yapılan bir ittifakta hazır bulundum. İslamiyet döneminde de böyle bir ittifaka girmeye çağrılsam icabet ederim. Onlar faziletleri sahiplerine iade etmek, zalimin mazluma haksızlık etmesini önlemek için çalışmak üzere yeminleşmişlerdi. Önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ne kadar cahiliye devrinde meydana gelmişse de Hilf-ül Fudul Teşkilatı'nı fıtri gördüğü için İslam'ın hedefine uygunluğundan dolayı kabul buyurup övmüştür. İslam döneminde de çağrıldığı takdirde katılacağını beyan etmesi, Hilf-ül Fudul'un İslam'a uygunluğunu ve caiz oluşunu ortaya koymaktadır. Bundan dolayı İmam Hüseyin bin Ali radıyallahu anhuma kendisine yapılan zulmü gidermek için Hilf-ül Fudul'a başvuracağını söylemiştir. İbn-i İshak radıyallahu anh anlatıyor. Bana Yezid bin Abdullah bin Üsame bin el-Hadi el-Leysi haber verdi. Ona Muhammed bin İbrahim bin Haris et-Teymiye haber verip şöyle anlatmış. Hüseyin bin Ali bin Ebu Talib radıyallahu anhuma ile Velid bin Utbe bin Ebu Sufyan arasında Zülmerve'de bir mal hakkında bir tartışma vardı. Velid o zaman amcası Halife Muaviye bin Ebu Sufyan'ın tayiniyle Medine emiriydi. Velid Hüseyin radıyallahu anh'a hakkını vermek konusunda otoritesinden dolayı güçlülük çıkarıyordu. Bunun üzerine Hüseyin ona dedi ki, Allah'a yemin ederim ki ya hakkımı kamilen verirsin veya kılıcımı alıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde dikilir, Hilf-ül Fudul'dan gereğinin yerine getirilmesi çağrısında bulunurum. Hüseyin radıyallahu anh Velid'e bu sözü söylerken yanlarında hazır bulunan Abdullah bin Zübeyr radıyallahu anhuma şöyle dedi. Allah'a yemin ederim ki Hüseyin Hilf-ül Fudul mensuplarını yardıma çağırması halinde ben de kılıcımı elime alırım. Hakkını alıncaya veya hepimiz ölünceye kadar onun yanında olurum. Bu haber Misfer bin Mahreme bin Nevfel Ez-Zuhri'ye ulaştı. O da bunun bir benzerini söyledi. Abdurrahman bin Osman Ubeydullah et-Teymiye haber gitti. O da bunun mislini söyledi. Bu durum Velid bin Utbe iletildiği zaman Hüseyin'in hakkını tamamen verdi. Nihayet o da razı oldu. Şehit İmam Hüseyin radıyallahu anh'ın hakkını zalimden almak için Hilf-ül Fudul'u gündeme getirmesi ve Abdullah bin Zübeyr radıyallahu anhuma ile Misfer bin Mahreme radıyallahu anh ve Abdurrahman bin Osman radıyallahu anh'ın ona katılmaları, bu teşkilatın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kabul edilip İslamiyet döneminde de böyle bir ittifaka çağrılsam icabet ederim diye takdir edilmesi sebep olmuştur. Malum olduğu üzere mazluma yardımcı olmak, zalimleri engellemek ve sömürücü zalimlerden mazlumların hakkını almak, hayat nizam İslam'ın şiarıdır. Eğer Hilf-ül Fudul Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kabul edilmeseydi ve İslam döneminde ona icabet gündeme getirilmeseydi, o gün yönetimde bulunan Velid bin Utbe tarafından bir cahiliye kurumu diriltilmek isteniyor gerekçesiyle Şehit İmam Hüseyin radıyallahu anh ve diğerlerinin aleyhine delil olarak kullanılırdı. Şehit İmam Hüseyin radıyallahu anh bu iddiasının temellerini İslam'a dayandırmamış olsaydı o gün hayatta olan ashab-ı kiramdan şahsiyetler de itiraz eder ve asla ona taraftar olmazlardı. Ebul Kasım Abdurrahman Es-Süheyf radıyallahu anh Ravdul Unuf adlı meşhur eserinde bu konuda şunları beyan eder. İslam asabiyet ve hizipçiliğe götüren cahiliye ifadelerinin kökünü kazımıştır. Müreyse günü adamın birinin "Yetişin ey muhacirler!" başka birinin "Yetişin ey ensar!" diye çağırdığını duyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "O ifadeleri bırakın, onlar iyi şeyler değil." buyurdu. Başka bir hadisinde "Kim cahiliye adetleriyle çağırırsa onun yerine babasının adıyla çağırın." buyurur. Basra'da bir adam "Yetiş ey amir!" diye çağırdı. Ebu Musa el-Eşari kamış parçasıyla ona 50 tane değnek vurdu. "Allah müminleri kardeş kılmıştır. Onlara İslam'dan başka at takılmaz." Nitekim Ömer radıyallahu anh "Yetiş ey Allah! Yetiş ey Müslümanlar!" diyordu. Çünkü Müslümanların hepsi dinde kardeş olup tek bir hizbe mensuptular. Ne var ki şer'i olarak tahsis edilen Hilf-ül Fudul bunun dışındadır. Bunun tahsis edilmesinin aslı ise Resulullah'ın şu sözüdür. Şayet bugün ona Hilf-ül Fudul'a çağrılırsam katılırım. Bu hadis şayet zulme uğrayanlardan biri "Yetiş ey Hilf-ül Fudul" derse yardımına koşarım anlamındadır. Zira İslam adaleti ikame etmek ve zulme uğrayanların hakkını savunmak için gelmiştir. İslam cahiliye döneminde bu tür amaçlarla yapılmış antlaşmaları pekiştirmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde İslam cahiliye dönemindeki antlaşmaları pekiştirmekten başka bir şey eklememiştir buyurur. Cahiliye adetlerine gelince İslam daha önce de belirttiğimiz gibi hilfül fudul hariç hepsini kaldırmıştır. Hilfül fudulun hükmü baki olup ona çağırmak caizdir. Cübeyr İbni Mutim radıyallahu anh'ın rivayetiyle şöyle buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah İbni Cuda'nın evinde iştirak ettiğim bir antlaşmayı kırmızı kırmızı develeri bana verseniz gene de bozamam. Bu antlaşmayı yapanlar Haşim, Zühre ve Teymoğullarıdır. Bunlar ebediyen mazlumun yanında olacaklarına dair anlaşarak birbirlerine söz verdiler. Bugün de öyle bir antlaşmaya davet edilseydim hiç tereddüt etmeden icabet ederdim. İşte bu antlaşma hilfül fuduldur. Acaba bugün bir kısım Müslümanların bir araya gelerek hilfül fudul antlaşması gibi bir antlaşmayı gerçekleştirmeleri caiz midir? Aynı şekilde Müslümanların kendilerinden başkalarıyla hilfül fudula benzer bir ahitleşmeyi taahhüt etmeleri caiz olabilir mi? Sorularına İslam alimleri tarafından şu cevap verilmiştir. Muhakkak ki Allah, ey iman edenler, iyilik ve takva hususunda birbirinizle yardımlaşın. Ayeti celilesiyle Müslümanlar üzerine iyilik, takva ve fenalıklardan sakınma hususunda yardımlaşmayı farz kılmıştır. Bunun için bir kısım Müslümanların bu gibi konularda bir araya gelerek birbirleriyle bir akit yapmaları caizdir. Çünkü bu anlaşma zulüm ve azgınlık amacıyla diğer Müslümanlara karşı yöneltilmiş bir çeşit hizipçiliğe dönüşmek suretiyle mescidi darar meselesine benzemediği müddetçe şer'an caiz olan bir hususu tekit etmekten ibarettir. Müslümanların herhangi bir zulmü ortadan kaldırmak yahut bir zalime karşı durmak üzere kendilerinden başkalarıyla antlaşmalarına gelince bununla halde ve istikbalde İslam'ın ve Müslümanların maslahatını muhafaza ediyor olmaları şartıyla onlar için böyle bir anlaşma da caiz olur. Bu hadis-i şerif bu hususta bir delildir. Bu hadisteki işaret Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'dan sonra dahi kendisini böyle bir anlaşmaya çağıranlara icabet etmeye hazır olduğunu bildirmiştir. İmam Kurtubi radıyallahu anh tefsirinde bu konuda şöyle diyor. İlim adamları derler ki işte cahiliye döneminde yapılmış bulunan bu anlaşmayı İslam daha bir pekiştirmiş, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de İslam'da hilf yoktur buyruğunun genel kapsamı dışında tutarak ona özel bir konum vermiştir. İslam'da böyle bir antlaşmaya gerek olmayışının hikmetine gelince, zaten şeriat zalimden hakkın alınması hükümlerini ihtiva etmektedir. Ondan alınan hakkın mazluma ulaştırılmasını emretmiştir. Bu esasen mükellefler arasından gücü yeten herkes üzerinde umumi bir görev olarak şeriatın asli hükümleri gereğince vacip kılınmış bir şeydir. Şeriat bu hükümleri gereğince zalimlere karşı kullanılacak ve izlenilecek yolu tespit etmiş bulunuyor. Rabbimiz Allah-u Teala şöyle buyurur. Kim zulme uğradıktan sonra nusret bulur yani hakkını alırsa artık onlar için aleyhlerinde bir yol yoktur. Yol ancak insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız yere tecavüz ve haksızlıkta bulunanların aleyhinedir. İşte bunlara acıklı bir azap vardır. Enes İbni Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen Müslüman kardeşine ister zalim olsun ister mazlum olsun yardım et buyurdu. Bir adam, ya Resulallah, Müslüman kardeş mazlum olduğu zaman ona yardım ederim. Fakat o zalim olduğu zaman ben ona nasıl yardım ederim? Bana haber ver dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Onu zulümden ayırırsın yahut onu zulümden men edersin. İşte bu men etmek ona yardımdır buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi İmam Ebu Bekir radıyallahu anh'tan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Şüphesiz insanlar zulmü gördükleri zaman güçleri yettiği halde ona mani olmazlarsa Allah'ın azabının hepsinin üzerine inmesi pek yakındır. Yegane hayat nizamı İslam, yeryüzünde zalimi ve her türlü zulmü kaldırmak, adaleti ve adil yöneticileri egemen kılmak üzere alemlerin Rabbi Allah tarafından gönderilmiştir. Hükmün yalnız ve yalnız kendisine ait olan ve hükmünde hiç kimseyi ortak etmeyen Allah-u Teala, insan kullarının yeryüzündeki hayatlarının huzur ve mutluluğu için İslam nizamını beyan buyurmuştur. İnsan kulları bu nizamına itaat ettikleri müddetçe zalim ve zulüm yok olup adaletli yöneticiler ve gerçek adalet egemen olur. Her ne ki insan fıtratına uygun ve insanın yaratılış gayesine birebir uyuyorsa İslam onu kabul etmiştir. Hilful fudul anlayışı ve teşkilatı insan fıtratına ve yaratılış gayesine uygun İslam'ın hedefiyle örtüşen olduğu için İslam onu kabul etmiş. Cahiliye devrindeki kuruluşuna iştirak eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam devrinde de çağrıldığı takdirde iştirak edeceğini beyan ile ümmetine gerekli mesajı vermiştir. Cübeyr bin Mutim radıyallahu anh'ın rivayetiyle şöyle buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: İslam'da hilf yoktur. İslam'da hilf yoktur. Cahiliye devrinde olan herhangi bir hilfi İslam ancak şiddet yönünden arttırmıştır. Bu hadisin şerhinde şunlar beyan edilmiştir. Hilf, iki kişinin

0: Hayır ve hakka yardım için yapıldığından İslamiyet'te meşru olarak kalmışlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cahiliyet devrinde olan herhangi bir hilfi yani ahitleşmeyi İslam ancak şiddet yönünden arttırmıştır buyurarak bu nevi ittifakın neshedilmediğini anlatmak istemiştir. İmam Taberi radıyallahu anh bugün ittifak ve sözleşme caiz değildir. Çünkü hadisteki kardeşlik ve bu kardeşlikle birbirine mirasçı olmak gibi şeylerin hepsi rahim akrabaları birbirine daha yakındır. Ayetiyle neshedilmiştir demiştir. İmam Nevevi radıyallahu anh şunları söylemiştir. Mirasa taalluk eden şeylerde cahiliyet ittifakına muhalefet göstermek cumhur-u ulemaya göre müstahaptır. Fakat İslam'da kardeşlik ve Allah'a itaat hususunda ittifak, dinde yardımlaşmak, hakkı ikame için dayanışmak bakidir, neshedilmemiştir. Hasılı, birbirine zıt gibi görünen bu rivayetlerde anlaşılan mana budur. Yani İslam'da hilf yani ahitleşme yoktur. Hadisinden murat, şer'an memnu olan miras ittifakı gibi şeylerdir. Cahiliyet devrinden beri yapıla gelen herhangi bir ittifakı İslam'ın ancak kuvvetlendireceği bildirilen hadis ise meşru olan kardeşlik ve din hususunda yardımlaşma ittifakıdır. Yegane Rabbimiz Allah-u Teala'nın ve yegane önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hükümleriyle bu hükümleri beyan eden İslam ulemasının görüşleri çerçevesinde yeni bir hilfül fudul ihtiyacının ne kadar çok olduğu, Allah'ın verdiği akıl nimetinin gereği gibi değerlendiren her insanın malumudur. Her muvahhid mümin inanıp idrak ederek kabul eder ki zalim ve sömürücü tağutların işgal edip egemen oldukları İslam topraklarında zulmün her türlüsü işlenmekte, birçok bölgesinde oluk oluk mazlum ve mustazaf Müslümanların kanı akıtılmaktadır. Müstekbir zalim ve tağutların ve onlar adına egemenlik yetkisini kullanan yerli işbirlikçi uşakların yaptığı zulümlere dur demek gerekir. Bunun için mustazaf mümin Müslümanların hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılmaları ve birbirleriyle İslam üzere kenetlenmeleri gerekir. Maddi ve manevi güçlerini birleştirerek yeni bir hilfül fudul kurmaları gerçekleşirse zulüm ortadan kalkar. Zalimler bertaraf edilir. İslam toprakları işgalden ve sömürüden kurtulup batılın yani tağutun egemenliği yok olur. Böylece hakkın egemenliği gündeme girer ve haklının söz sahibi oluşu ortaya çıkar. Böyle olunca da insanlık alemi huzur, barış, mutluluk ve kardeşlik ortamına kavuşur. O halde yeni bir hilfül fudula ve yeniden bir hilfül fudula. Muvahhid müminlerin duası. Rabbimiz, sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Bu duaya yegane Rabbimiz Allah'ın cevabı. Müminlere yardım etmek bizim üzerimize bir haktır.
1: Tevhidi bakış açısı. Kul Sadi Yüksel, İntişar Yayınları. Okuyan Coşkun Musullu.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
2: Marka, patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
3: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212

0: 314-27-27 Eminönü.
1: Enes Duşakabin Sistemleri. Estetik ve kullanışlı duşakabin modellerimizle Zeytinburnu'nda hizmetinizdeyiz. 0536-781-7308.
0: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi, 0554-747-3029. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546-528-0563. Emel Okulları Bağcılar'da.
2: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat. 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
0: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 3629.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
0: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
8: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
9: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
11: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
0: orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Kim doğru yola gelirse sırf kendi iyiliği için gelir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü çekmez. Biz bir peygamber göndermedikçe hiç kimseye azap edecek değiliz.
14: Daha söyleyecek çok sözüm.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dikkat edin. Siz bu cümleleri duyduğunuz anda vücudunuzda milyonlarca farklı kimyasal işlem gerçekleşiyor. Sizin hiç haberiniz yokken kalbiniz atmaya, böbrekleriniz kanınızı temizlemeye, mideniz yediklerinizi sindirmeye devam ediyor. Tüm bunları yaratan, sizi tek bir damla sudan koskoca bir insan haline getiren yaratıcı, tüm alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'tır. Allah'ın sizi nasıl yarattığını düşünün ve ona şükredin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Bal, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
4: MRT Esans. 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans. 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
8: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
11: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
12: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
13: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
14: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
0: doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
16: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
17: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
18: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adap temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
1: Reklamları dinlediniz.
19: Saat 15. 15. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Bakara suresi 127-129. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in duası. İbrahim İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltirken şöyle yalvardılar:
2: Rabbimiz, kabul buyur bizden. Yalnız sensin tüm duaları işiten ve gönüllerdekini bilen de yalnız sen. Rabbimiz, bizi kayıtsız şartsız sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sürekli sana teslim olacak önder topluluklar var et. Bize nasıl kulluk yapacağımızı göster ve bizi affet. Hiç şüphe yok ki sen tövbeleri çokça kabul edensin. Rahmetle muamele edensin. Rabbimiz, onlar arasından kendilerine senin mesajını okuyacak, ilahi kelamı ve onu hayatın ölçüsü kılmayı öğretecek ve onları arındıracak bir elçi gönder. Çünkü yalnızca sensin işinde mükemmel olan ve sensin yaptığını yerli yerince yapan.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Kur'an'ın mucizelerini biliyor musunuz? Ancak 20. yüzyılda keşfedilen bazı bilimsel gerçeklerin 14 asır önce Kur'an'da bildirildiğini, Kur'an'da geleceğe dair haberler verildiğini ve bunların hepsinin gerçekleştiğini biliyor musunuz?
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
3: Özel FM.
4: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
2: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
3: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
4: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
5: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da. 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız, beşlik, birlik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
7: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. Umutkervanı.org.tr.
8: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 7152.
1: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
10: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
11: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
12: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
14: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
15: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.

hiçbirisinin aslı astarı yoktur deyiverdiler. Yani Yahudi ve Hristiyanlar böyle yapınca, din bilenler böyle yapınca, onlar da toptan dinlerin tümünü inkar ediverdiler, reddediverdiler. Tabi din bilenler böyle yaparsa, ötekiler de elbette böyle diyeceklerdi. Yani dine inandıklarını iddia edenler, kendilerini hak bir dine izafe edenler böyle yaparsa, cahillerden de elbette beklenen bundan başkası değildi. Bu ayet-i kerime acaba bugün bize ne diyor, bizi nasıl anlatıyor? Bugünkü ateistler de toptan tüm dinleri reddediverdiler. Yani şu anda Türkiye'deki ateistler de bütün dinleri reddediyorlar. Sebep ne? Türkiye'de din bilenler, yani İslami cemaatler, kendilerini Allah'ın kitabına izafe eden, kendilerini Allah'ın elçisi, son elçi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a izafe eden, kitabı da bildiklerini iddia eden Müslüman cemaatler, Müslüman gruplar, Allah korusun, bugün tıpkı Yahudi ve Hristiyanlar gibi birbirlerini tekfir etmeye başlayınca, kendi aralarındaki ufak tefek ayrılıkları sanki dinde temel ayrılıklarmış gibi görüp birbirlerini küfürle itham etmeye başlayınca, din bilen Müslüman cemaatler böyle yapınca da işte bugünkü ateistler de toptan tüm dinleri reddediverdiler. Din, insanları uyutmak ve uyuşturmak için uydurulmuş bir afyondan farklı bir şey değildir deyiverdiler. Elbette bilenler böyle yapınca bilmeyenler de toptan onu reddedecekti. Ama unutmayalım ki bunun sebebi Müslümanlardır. Bunun sebebi biziz. Eğer şu anda dini bilmeyen cahiller eğer dini reddediyor, dine düşman kesiliyorsa, unutmayalım ki bunun sebebi biz Müslümanlarız. Bunun asıl suçluları bu dini bildikleri halde insanlara anlatmayan ve bildiklerini sır küpü gibi adeta kafalarının içinde, beyinlerinin içinde toprağın altına taşıma gayretinde olanlar. Kitabı saptıranlar, kitabı kendi fikirlerine, kendi hiziplerine, kendi cemaatlerine alet edenler, ayetleri hep kendi görüşleri istikametinde yorumlama çabası içine girenler var ya, kitabı okudukları halde birbirleriyle uğraşarak insanları bu dinden soğutan Müslümanlar var ya, işte bu ülkedeki ateistlerin, din bilmeyenlerin, cahillerin dini reddetmelerinin tek suçlusu bunlardır diyoruz. Allah korusun. Peki Allah dedi ki Yahudiler Hristiyanları reddetti, Hristiyanlar da Yahudileri tekfir etti. Peki bu ayetleriyle Allah bize ne diyor? Yani bizim de onlar gibi olmamamızı emreden bu ayetler acaba bizim ne dememizi istiyor? Biz şunu diyoruz ya da bu ayet herhalde bizden şunu dememizi istiyor. Biz şöyle diyoruz, bakın, Musa Aleyhisselam Allah'ın hak peygamberidir. Aynen bizim peygamberimiz gibi Allah tarafından gönderilmiş bir elçidir. Ona gönderilen Tevrat da Allah'tan gelişi açısından bizim elimizdeki Kur'an'dan farklı bir şey değildir. Biz Hazreti Musa'ya da ona indirilen Tevrat'a da gökten indiği şekliyle iman ediyoruz. İsa Aleyhisselam da Allah tarafından gönderilmiş bir elçidir. Ona verilen İncil de hak kitaptır. Yani Allah'tan geldiği şekliyle biz Tevrat'ı da İncil'i de kabul ediyoruz. Ama sonradan insanların onları bozduklarını, tahrif ettiklerini ve bu kitapları kendileriyle amel edilemeyecek duruma getirdiklerini de biliyoruz. Yani öyle olmasaydı bile zaten son kitap Kur'an'ın gelişiyle bunların hükmü kaldırılacak, neshedilecekti ve neshedilmişlerdir de zaten. Yani bizim Müslümanlar olarak şunu dememizi istiyor Rabbimiz. Bakara suresinin sonundaki ayetle söyleyelim. La nuferriku beyne ahadim min rusuli. Biz kesinlikle peygamberlerin arasını ayırmayız. Biz kesinlikle peygamberler arasında böyle bir tefrik yapmayız. Nasıl? Yani birisine inanıp ötekileri asla reddetmeyiz. Biz son elçi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a inanıp ondan önceki Hazreti İsa Aleyhisselam'ı reddetmeyiz. Veya son elçi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı kabul edip ona peygamber olarak inanıp ondan önceki Hazreti

0: Musa Aleyhisselam'ı kesinlikle biz reddetmeyiz dememiz gerekecekti. Rabbimiz bizden bunu dememizi istiyor. Bir de bu ayet Müslümanlara karşılarındaki grupları tanıtmaktadır. Yani bu ayet Müslümanlara karşılarındaki güçleri, Yahudi ve Hristiyan dünyayı tanıtmaktadır. Sanki Rabbimiz şöyle diyor: ey Müslümanlar, sakın onların çokluğuna aldanıp korkmayın. Şu andaki yeryüzündeki Yahudi dünyanın, Hristiyan dünyanın sayısal çokluğuna, sayısal gücüne bakarak sakın korkmayın. Aslında onlar dağınıktırlar, parça parçadırlar. Bunlar kendi aralarında da bir birlik falan değildirler. Yani birbirlerinden nefret etmektedir bunlar. Her grup kendilerinin haklılığını, her grup kendilerinin doğruluğunu ve karşısındakinin de batıllığını ispatla meşguldürler. Yani her biri diğerinin saygı duyduğu, kutsadığı şeyleri ayaklarının altına almaktadırlar. Buyurarak sanki Rabbimiz bu ayetiyle Müslümanlara onların öyle korkulacak bir güce sahip olmadıklarını da anlatmaktadır diyoruz. Yahudiler Hristiyanları reddettiler, tekfir ettiler. Hristiyanlar da Yahudileri dinsizlikle itham ettiler. Bilmeyenler de onlar gibi deyiverdiler. Yani kendilerinin ne kitapları ne de peygamberleri olmayan, kitap bilgisinden de peygamber bilgisinden de mahrum olan Mekkeli müşrikler de aynı şeyi söyleyiverdiler. Yani ancak bu işe bizler layıkız. Ya da cennete ancak bizler gireceğiz. Bizden başkaları cennete giremez deyiverdiler. Bir de böyle anlıyoruz. Ayetin az ilerisine döndüğümüz zaman ne demişti Yahudiler? Cennete ancak bizler gireceğiz. Bizim dışımızda kesinlikle hiç kimse cennete giremeyecek demişlerdi. Hristiyanlar da hayır hayır, cennet bizim hakkımız. Allah oraya bizi koyacak. Bizim dışımızda başka hiç kimseyi Allah cennetine koymayacak. Yani cennete gitmek istiyorsanız Hristiyan olmak zorundasınız. Cennete gitmek istiyorsanız Yahudi olmak zorundasınız demişlerdi ya. İşte bilenler böyle deyince cahiller de deyiverdiler ki hayır, cennet bizim hakkımız. Cennete ancak bizler gireceğiz. Bizden başka hiç kimse cennete giremeyecek deyiverdiler. Peki bunların gerekçesi neydi? Yani cennete biz gideceğiz derken bunların haklılık noktası neydi? İşte daha önce Hazreti İbrahim'in yolunu izlediklerinden dolayı onlar da kendilerini o peygambere izafe ederek böyle diyorlardı. Halbuki o peygamberin üzerinden yıllar geçmişti. Yani Hazreti İbrahim'le uzak ve yakından hiçbir ilgileri kalmamış, hayatlarında o peygamber bilgisinin eseri bile kalmamış, şirke düşmüşler, işte Kabe'yi putlarla doldurmuşlar, hayatlarından Allah'ı kovup putların egemenliği altına girmişlerdi. Ama İbrahim'in dinindeydi ya bunlar, Kabe'nin komşusuydu ya, Mekke'nin sahipleriydiler ya bunlar, haniflerdi ya bunlar, öyleyse cennete bunlardan daha layık kimse olamazdı. Onlar da diyorlardı ki cennete ancak bizler gireceğiz, bizim dışımızda Allah kimseyi o cennetine koymayacak. Dün insanlar böyleydi, toplumlar böyleydi. Bugün de Allah korusun da Müslümanlar da aynen onların durumuna düşmüşler. Bazen ikili, bazen üçlü gruplar halinde hareket eden, bazen kendilerinden başka cennetlik olmadığını, ancak kendilerinin cennete gideceklerini iddia eden topluluklar görüyoruz bugün de. Dün birlikte hareket ederlerken, birlikte hareket ettikleri insanların kendilerini cennete götüreceğini iddia ederlerken, bugün onlardan ayrılınca da onların yanlış yolda olduklarını iddia etmeleri ne kadar da garip değil mi? Yani Yahudi ve Hristiyanların bazen böyle birlikte cennetlik olduklarını iddia edip bazen de birbirlerini sapıklıkla itham etmeleri gibi, dün birlikte hareket ederlerken birlikte cennete gideceğini iddia ettikleri insanlardan bugün ayrılınca işte onların cehennemlik olduklarını, onların sapık olduklarını, batıl yolda olduklarını, kendilerinin hak yolda olduklarını ve cennete layık olduklarını söyleyen Müslümanlar, Allah korusun, dünkü Yahudi ve Hristiyanların durumuna düşmüşlerdir. Öyleyse bırakalım bu dışımızdakileri de, Müslümanlar Bu ayetler ışığında kendilerini yeniden kontrol etmek, yeniden hesaba çekmek zorundadırlar. Şunu kesinlikle kabul etmek zorundayız ki hiçbirimiz kendi durumumuzdan mutmain olmamalıyız. Hiçbirimiz statikodan yana olmamalıyız. Çünkü statiko, yani mutmain oluş, değişimin önüne dikilmiş en büyük engeldir. Yani ben iyiyim, biz iyiyiz putu, bilelim ki değişmenin önüne dikilmiş en büyük engeldir. Çünkü bugün hiçbirimiz, hiçbir grubun, hiçbir ailenin, hiçbir cemaatin elinde cennetlik olduklarına dair bir senet yoktur, bir garanti yoktur. İşte ayetler bunu anlatıyor. Hiçbir kimsenin ölünceye kadar da nasıl bir çizgi takip edeceğine dair elinde bir garanti olmadığına göre, öyleyse kendimizi garanti cennetlik görmeyelim, halimize mutmain olmayalım, sürekli Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti ışığında hayatımızı sağlamaya alalım, hayatımızı sorgulamaya alalım inşallah. Yani mutmain olmayalım, biz kesin cennete gideceğiz demeyelim, bizim dışımızda hiç kimseyi Allah cennete koymayacak, biz kesin doğruca cennete gideceğiz demeyelim, Allah korusun. Bu mutmain durum Yahudileri bu noktaya getirdiği gibi, Hristiyanları bu noktaya getirdiği gibi, bizi de Allah korusun sapmanın eşiğine doğru götürebilir. Bundan sonra Rabbimiz yeryüzünde kendi mescitlerini engellemeye çalışan ve Allah'ın zikrini o mescitlerde yasaklayanlardan daha zalim olmadığını anlatmaya başlayacak. Bakın ayet 114. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذْكَرَ ف۪يهَ اسْمُهُ وَسَعَى ف۪ي خَرَابِهَا وَمَنْ أَظْلَمُ. Daha zalim kim vardır? Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasını engelleyen ve سَعَى ف۪ي خَرَابِهَا, bu mescitlerin yıkılmasına sahi eden, yani çaba harcayan insanlardan daha zalim kim vardır? Yeryüzünde zulümlerin en çirkini Allah'ın arzında, Allah'ın mescitlerinde Allah'ın adının anılmasını engellemektir. Mescitlerde Allah'ın adının anılmasını engellemek öncelikle Allah'ın hukukuna müdahaledir, sonra da Müslümanların ibadet özgürlüklerine kısıtlama anlamına gelir ki bundan daha büyük bir zulüm düşünmek mümkün değildir. Allah diyor ki bakın, kim daha zalim olabilir? Mescid-i Aksa'yı, Mescid-i Haram'ı ve topyekun dünya mescitlerini bu hale getirenlerden daha zalim kim olabilir? Yani önce Yahudi ve Hristiyanlar gündeme getirildiği için onlar için söyleyelim. Bu adamlar ki kendilerini hala cennetlik zannedebiliyorlar. Hala kendilerinin cennete gideceğini iddia edebiliyorlar. Yani kendilerinden başka kimseye de cenneti vermek istemiyorlar. Ama bakın ki beri tarafta Allah'ın bu mescitlerini ve yeryüzünün her mekanı olan mescitlerinde Rabbim Allah diyenlere hayat hakkı tanımıyorlar. Allahu Ekber demelerine tahammül edemiyorlar. Müslümanların tekbir getirmelerine tahammül edemiyorlar. Müslümanların namaz kılmalarına tahammül edemiyorlar. Allah'tan başka herkesin büyütülmesine, Allah'tan başka herkesin hamd edilmesine razı oluyorlar adamlar da, Allah'tan başka herkesin düşüncelerini sergilemelerine izin veriyorlar da, Allah'ın ahkamının uygulanmasına tahammül edemiyorlar. Yani bu ülkede herkes fikrini açıkça söyleyebilir. Bir homoseksüel bile, bir zındık bile fikrini açıkça ortaya koyabilir. Onun düşüncesini de belki güzeldir diye uygulamaya alabiliriz. Ama Allah'a kesinlikle bu ülkede hayat hakkı yoktur. Allah'a kesinlikle bu ülkede söz söyleme hakkı yoktur diyorlar. Peygamber'e hayat hakkı tanımıyorlar. Allah'a, Allah'ın arzında hayat hakkı tanımıyorlar. Allah'ın kitabının okunmasına, Allah'ın ayetlerinin anlatılmasına izin vermiyorlar. Allah kullarına Allah'ın mülkünde Allah'ın istediği hayatı yaşamalarına izin vermiyorlar. Allah'ın kullarının şu yeryüzü mescidinde, şu arzda Allah'ı hamd etmelerine, yani Allah'ın istediği biçimde giyinmelerine, zaten Allah'ın hamdi bu anlama geliyor, Allah'ın istediği biçimde giyinmelerine, Allah'ın istediği biçimde bir hayat sürmelerine izin vermiyorlar. Öylece Allah'ı övmelerine, Allah'a hamd etmelerine izin vermiyorlar. Şimdi acaba bundan daha büyük zulüm olur mu ya? Yani onun mülkünde ona hayat hakkı tanımıyorlar. Yani Allah'ın arzında, Allah'ın mülkünde Allah'a hayat hakkı tanımıyorlar. Allah'ın arzında, Allah'ın mülkünde Allah'a söz hakkı vermiyorlar. Bu halleriyle nasıl oluyor da bu adamlar hala cennetlik olduklarını söyleyebiliyorlar? Halbuki Allah onlar için zalimlerin en kötüsü ifadesini kullanıyor. Yani şu Mescid-i Aksa'yı kan gölüne çeviren Allah'ın lanetlik toplumu Yahudiler. Orada Allah'ı zikretmeye çalışan Yahya aleyhisselamları, Zekeriya aleyhisselamları sırf bu yüzden şehit eden ve şu anda da Müslümanları namaz kılmak için o mescide sokmayan, Müslümanların sırf Rabbimiz Allah dedikleri için kollarını, bacaklarını, kemiklerini kırmaya çalışan bu Yahudiler mi cennetlik ya? Nereden çıkarıyorlar bunu? Veya o gün işte putlarını büyütüp putlara hamd edip yalnız bunlar büyüktür, ancak Lat ve Menat büyüktür diyerek Allah'ın mescidini, Mescid-i Haram'ı putlarla doldurup Allah'ın Resulünü ve Rabbim Allah diyen Müslümanları oraya sokmamaya çalışan bu müşrikler mi cennetlik ya? Ya da şu anda tüm yeryüzü mescitlerinde Allah'ın ayetlerinin açık açık gündeme getirilmesine, yani dünya Müslümanlarına rahat rahat Allah'ın ayetlerinin duyurulmasına ve tüm dünya Müslümanlarının bu ayetlerle eğitilmesine imkan vermeyerek sadece kendilerinin izin verdiği kadar ayetlerin duyurulmasına ve bunun dışındaki ayetlerin yasaklanmasına çalışanlar. Bunlar mı cennetlik olanlar ya? Ya da bunlardan daha zalim kim olabilir? Allah'ın ifadesiyle söyleyelim, bunlardan daha zalim kim olabilir diyor Rabbimiz. Bu adamların da kendilerini cennetlik görmelerine de hayret etmemek mümkün değildir yani. Hem Allah diyecek ki bunlardan daha zalim kim vardır, hem de bu adamlar diyecekler ki cennete biz gideceğiz, oraya başkaları kesinlikle gitmeyecek. Nereden alıyorlar bu adamlar bu garantiyi? Nereden alıyorlar bu adamlar bu müjdeyi? Hem Allah'ın arzında Allah'ın adının anılmasına müsaade etmiyorlar, Allah'ın ve onun sisteminin gündeme getirilerek yüceltilmesine, yani Allah'ın hamd edilmesine tahammül edemiyorlar. Mescitlerde Allah'ın ayetlerinin açık açık okunmasına, anlatılmasına tahammül edemiyorlar. Böylece mescitleri harap ediyorlar. Mescitleri asıl fonksiyonundan dışına çıkarıyorlar. Hem de kendilerini cennetlik görüyorlar. Gerçekten tuhaf bir şey değil mi? Peki acaba mescitlerde Allah'ın adının anılması ne demektir? Mescitlerde Allah'ın adının anılması demek, gündem maddesi olarak Allah'ın ve Allah'ın ayetlerinin açık açık konuşulması, gündeme getirilmesi demektir. Allah'ın ayetlerinin, Allah'ın kitabının mücerret okunmasına ses çıkarmayanlar, bu ayetlerin muhtevalarının gündeme getirilmesine, yani ayetlerin açıklanmasına tahammül edemiyorlar. Ayetlerin manalarının net ve açık bir biçimde ortaya konulmasına tahammül edemiyorlar. Neden? Belki de kendi kanunlarıyla, kendi arzularıyla Allah'ınkiler çatışınca, yani Allah'ınkilere izin vermemeye çalışıyorlar. En iyisi mi? Allah'ın arzularını duyurmayalım. Eğer Allah'ın ayetleri mescitlerde açık açık okunursa, açık ve net bir biçimde bu ümmete duyurulursa, eğer insanlar Allah'ın ayetlerini, Allah'ın arzularını duyarlarsa, o zaman onunkilere mi, bizimkilere mi itaat edecek bu insanlar? Onunkilerle bizimkiler çatışacak. İnsanlar bizimkileri mi dinleyecek, yoksa Allah'ınkileri mi dinleyecek? Böyle bir kaostan kurtulmak için ne pahasına olursa olsun Allah'ınkilere geçit vermeyelim diyorlar. Yani Allah'ın ayetlerini bu topluma duyurmayalım. Allah'ın ayetleri Allah'ın arzında, Allah'ın mescitlerinde açık açık okunmasın. Okunsun ama muhtevaları gündeme getirilmesin. Ne dendiği anlaşılmasın, adamların derdi bu. Kabe'de, Allah'ın arzında, Allah'ın mescidinde veya Mescid-i Aksa'da, yine Allah'ın mescidinde Allah'tan başka ne kadar tanrıça, ne kadar tanrı taslağı varsa bunların hepsinin adının anılmasına müsaade ettiler ama Allahu Teala'nın adının zikredilmesine müsaade etmediler. Yani Müslümanları oraya sokmamaya, orada namaz kılmalarına engel olmaya çalıştılar. Dün böyle oldu da bugün farklı mı? Şu anda da dünyada herkesin adının zikredilmesine evet ama Allah'ın adının zikredilmesine hayır diyorlar. Yani gündem maddesi olarak her şeyin alınmasına evet ama Allah'ın adının anılmasına hayır dedikleri gibi. Halbuki Allah'ın adının anılmasına engel koymaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Tüm dünya gündeminde zikredilecek tek isim, tek sistem Allah'ın ismidir, Allah'ın sistemidir. Ve Rabbimizin gündemi olan bu kitap bize neleri gündeme alın diyorsa onları gündeme almak zorundayız. Başkalarının gündem maddelerini konuşmak zorunda değiliz. Bunu yapınca gündem maddesi olarak sadece Allah'ın ayetlerini kabul edince o zaman mescitleri harap olmaktan kurtarmış olacağız inşallah. Yani birileri ısrarla Allah'ın ayetlerini duyurmamaya çalışacak, birileri ısrarla aman bu toplum Allah'ın ayetleriyle tanışmasın diye ayetlerle toplum arasına barikatlar koymaya çalışacak. Biz de ısrarla Allah'ın ayetlerini gündeme alacağız. Israrla Allah'ın ayetlerini bu topluma duyurmaya çalışacağız. Böylece onların harap etmek istedikleri ya da harabi için sağ ettikleri, yani misyonunu iptal etmeye çalıştıkları, fonksiyonunun dışına çıkarmaya çalıştıkları mescitleri inşallah imar edeceğiz, harap olmaktan kurtarmaya çalışacağız. Esasen mescitleri imar etmek demek, o mescitlerin fonksiyonunu ve misyonunu imar etmek demektir. Mescitleri imar etmek demek, mescitlerin fonksiyonunu, misyonunu imar etmek, açığa çıkarmak demektir. Mescitleri yıkmak da sadece onların yapılarını, duvarlarını yıkmak değil, mescitlerin fonksiyonlarını yıkmak demektir. Mescitleri asli fonksiyonlarından çıkarıp başka maksatlar için kullanmaya başlamak demektir. Mescitleri harap etmek demek, onları asr-ı saadetteki işlevlerinden uzaklaştırmak, mescitleri cemaatsiz bırakmak, mescitlerle insanlar arasına barikatlar koyarak insanların mescitlere gitmesine imkan bırakmamak demektir. Mescitleri harap etmek demek, mescitlerin hayatı düzenleme fonksiyonunu öldürmek demektir. Veya mescitleri harap etmek demek, orada Allah'ın sesinin üzerinde başkalarının seslerini yükseltmek demektir. Zira mescitlerde en gür seda Allah'ın sedası olmalıdır. Mescitlerde konuşan Allah'ı konuşmalı. Mescitlerde konuşan Allah'ın kitabından konuşmalı. Allah'ın kitabını konuşturmalı. Mescitlerde konuşan peygamberi konuşturmalı. Konuşan peygamberin sünnetini konuşturmalı. Öyle değil de Allah'ın kitabının ve peygamberin sünnetinin önüne başkalarının talimatları, başkalarının kanunları, başkalarının arzuları geçirilmişse, işte mescitlerde sesler yükselmeye başlamış demektir. Ya da mescitlerde Allah'ın zikri engellenmiş demektir. Mescitlerde birilerinin arzuları ve talimatları Allah'ın arzularının ve talimatlarının önüne geçirilmişse, İşte o zaman mescitler harap olmuş demektir.
1: Hudeybiye denen yerde Mekkeli müşrikler peygamberimizi ve beraberindeki Müslümanları tutup Allah'ın mescidine, Kabe-i Muazzama'ya sokmadılar. İşte bu olay üzerine bu ayeti kerime nazil olmuştur diyorlar. Gerçi arkadaşlar bugün de Müslümanlar Kabe'den engelleniyorlar. Kabe ile o mescitle Müslümanların arasına barikatlar koymaya ve Allah'ın kullarını bugün de haçtan engellemeye çalışıyorlar. Müslümanlar da bu engeller karşısında boyun büküyorlar, çaresizliklerini ortaya koyuyorlar. Ne yapalım, izin yok, gidemiyoruz diyerek boyun büküyorlar ve bu zalimlerin aldığı kararlara teslim oluyorlar. Arkadaşlar, mesela bizim iş yerimizle evimizin arasına engeller koyup kendi evimize gitmemizi engelleseler ne yaparız? Ne yapalım, engel var, biz de evimize gitmeyi verelim der misiniz? Demeyiz değil mi? Ya bu ev bizim evimiz. Ne yapıp yapıp bu engelleri kaldırıp mutlaka evimize ulaşmalıyız deriz değil mi? Her türlü engelin bertaraf edilmesi için bu uğurda savaş veririz değil mi? Neden? Çünkü orası bizim evimiz ya. Kim engelleyebilir bizi oraya gitmekten? Arkadaşlar, orayı da kendi evimiz bilebilsek, yani Kabe'nin de kendi evimiz olduğunu bir anlayabilsek, eminim bunun çaresini de düşüneceğiz. Bizi birilerinin kendi evimizden men etmesi, engellemesi karşısında boyun büküp teslim olmayacağız. Bunun çarelerini araştıracağız demektir. Ama galiba orasını kendi evimiz bilmediğimizden, Kabe-i Muazzama'yı kendi evimiz bilmediğimizden engel varmış diye böyle boyun büküyor ve bunu kabulleniveriyoruz, Allah korusun. Ama anlayabildiğimiz kadarıyla burada anlatılan sadece Kabe değil, tüm arz mescidinde Allah'ın adının anılmasının, tüm arz mescidinde Allah'ın ayetlerinin, Allah'ın sisteminin gündeme getirilmesinin yasaklanması söz konusudur bu ayet-i kerimede. Hani Allah'ın Resulü, daha önceki derslerimizde okumuştum hadisi, bir hadislerinde bakın şöyle buyuruyordu: وَجُعِلَتْ لِيَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا. Tüm arz, tüm yeryüzü benim için mescit kılındı. Öyleyse tüm arzda Allah'ın adının anılmasını engelleyenden daha zalim kim vardır? Nerede? Her yerde. Mektepte, adliyede, iş yerinde, dükkanda, okulda, pazarda, panayırda, evde, sokakta Allah'a secdeyi engellemek istiyorlar. Yani arzın her bir makamında Allah'ın kullarının Rablerine secdesine izin vermemeye çalışıyorlar. Peki secde neydi? Arkadaşlar, secde o konumda, her bir konumda Allah'ın emirlerini yerine getirmek demektir. Her bir konumda, her bir yerde Allah'ı ve Allah'ın emirlerini gündeme getirmek, her bir makamda Allah'a kulluğu gerçekleştirmek demektir. Öyleyse arkadaşlar, arzın her bir makamında, yeryüzünün her bir biriminde, bölgesinde bizler Allah'a kulluğu gerçekleştirmek zorundayız. Yani Allah'ın bizden istediği secdeyi gerçekleştirmek zorundayız. Kimse bizi bundan engelleyemez. Kimsenin buna hakkı yoktur. Bunu arkadaşlar engellemek şöyle dursun: Allah düşmanları Allah'ın adının zikrine ve Allah'ın ayetlerinin gündeme getirilmesine bakın tahammülü olmayanlar için Allah diyor ki: مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَدْخُلُوهَا اِلَّا خَائِف۪ينَ. Böyleleri yeryüzünde Allah'ın arzında Allah'a hayat hakkı tanımayanlar, Allah'ın mülkünde Allah'a söz hakkı tanımayanlar, böyleleri o mescitlere ancak korka korka girebilirler. Yani tüm arz mescidinde ancak korkarak dolaşmaya mahkumdur bu alçaklar. Bunlar, bu zalimler pek kısa bir zaman sonra bu mescitlere ancak korka korka girebileceklerdir. Yani yakında bunların tüm arz mescidinde güvenleri kalmayacak. Tüm yeryüzünde ancak korka korka dolaşabileceklerdir bu hainler. Arkadaşlar, bakıyoruz, bu ayetlerin gelişinden hemen 3-5 yıl sonra Mekke putlardan temizleniyor. Kabe'de, Allah'ın mescidinde Allah'ın büyüklüğü ilan ediliyor. Müslümanlar tekbir getiriyorlar, tekbir getiriliyor. Kısa bir süre sonra da Kudüs fethediliyor. Yani Mescid-i Aksa'da Allah'ın hakimiyeti altına giriyor. Mescid-i Aksa'da da Müslümanlar tekbir getirmeye başlıyor. Orada da Allah'ın hakimiyeti gerçekleştiriliyordu. Anlayabildiğimiz kadarıyla bununla Rabbimiz şu anda biz Müslümanlara şunu anlatıyor: Ey Müslümanlar, düşünün ki o gün Müslümanlar bir avuçtu. Allah'ın mescidi olan Kabe ve Allah'ın mescidi olan Mescid-i Aksa güçlü kuvvetli kafirlerin elindeydi. Bu ayetler geldiği dönemde tüm dünya bunun hayal olduğunu, bu ayetlerin gerçekleşip Kabe'nin ve Kudüs'ün Müslümanların hakimiyetine geçmesinin mümkün olmadığını zannediyordu. Ama bakın ki çok kısa bir zaman içinde oldu bu iş. Ey Müslümanlar, şu anda da Kudüs ve tüm arz mescitlerinde güçlü kafirler var. ABD'si var, AED'si var, Siyonistleri var, bunların uşakları var, güçleri var, orduları var, imkanları var, var, var, var. Ama ne gam, beri tarafta da Allah var. Bilesiniz ki ey Müslümanlar, çok yakın bir gelecekte tüm arzda Allah'ın ayetlerinin pratik uygulanması hayal gibi görülebilir. Mümkün değil gibi görülebilir. Ama bilesiniz ki çok yakın bir zamanda Allah'ın yardımıyla tüm yeryüzünde, tüm yeryüzü mescitlerinde yine Allah'ın adı yükselecek. Yine Allahu Ekber diyenler yeryüzüne hakim olacak. Buna yine bu ihtiyar dünya şahit olacaktır Allah'ın izniyle. Çok yakın bir gelecekte Müslümanlar yine aziz ve şerefli olacaktır Allah'ın izniyle. Evet, bu ayet bugünün biz gariban Müslümanlarına bu müjdeyi veriyor anlayabildiğimiz kadarıyla. Rabbimiz bu ayetiyle bu zulme ve zalimlere karşı müminlerin sağlam durmalarını ve onlarla savaşılarak toplumda onların güçlerinin kırılmasını emretmektedir. Ey Müslümanlar, Allah'ın arzında, Allah'ın mescitlerinde, Allah'a hayat hakkı tanımayan, Allah'ın adının zikrine, Allah'ın sisteminin uygulanmasına tahammül edemeyen bu zalimlerle savaşın, onların egemenliklerini, onların güçlerini kırın diyor Rabbimiz. Çünkü çok kısa bir dönem sonra İslam'ın egemenliği söz konusu olacak. Müslümanlar hayata egemen olacaklar.
0: Allah'ın yeryüzüne Müslümanlar hakim olacak. Bu sefer de onlar tüm arz mescidinde korka korka dolaşmak zorunda kalacaklar. Çok kısa bir süre sonra. Çünkü bakıyoruz bu ayetler hicretten bir yıl sonra filan nazil olmuş. Ve hicretten bir 6 yıl sonra Mekke fethedilmiş. Ve Kabe Rabbimizin adının anılması üzerine yeniden düzenlenmiş. Ve bu Mekke'nin fethinden bir 8-10 sene sonra da Kudüs fethedilmiş. Ve artık yeryüzünde sadece Allah'ın adının yüceltilmesine zemin hazırlanmıştır. Bu ayetlerin gelişinden 5-10 yıl sonra o bölgelerde bir tek müşrik, bir tek kafir kalmamış. Kimisi Müslüman olmuş, kimileri de dış dünyada cizye vermek zorunda kalmışlar. Müslümanların varlığına, Allah'ın adının anılmasına korka korka razı olmuşlardır. Eğer gerçekten bu ayetler bugün bizlere de nazil olmaya devam ederse, yani sahabeyi dirilten bu ayetler bize de konuşmaya devam ederlerse, biz de bu ayetlerle amel edip cennete gidebilmenin yolunu bulabilirsek, hiç şüpheniz olmasın ki kısa bir dönem sonra yeryüzünün kafirleri acaba bizim bu Müslümanlara yaptığımız gibi, bu garibanlara yaptığımız gibi bu Müslümanlar da bize mukabelede bulunarak zulmedecekler mi ki diye korku içine düşecekler. Zaten şu anda tüm yeryüzü kafirlerinin, tüm yeryüzü müstekbirlerinin korkulu rüyası da budur. Halbuki korkmaları da gereksizdir. Çünkü bizim onlara davetiyemiz şöyle olacaktır. Gelin ey kafirler, siz de Müslüman olun. Gelin ey kafirler, Müslüman olun da dünyanın da ahiretin de nimetleri sizin olsun. Gelin Müslüman olun da sizin de bizim de Rabbimizin arzuları yeryüzünde hakim olsun. Kulun kullara kulluğu bitsin. Kulun insanlara kulluğu bitsin. Bu dünyada Allah'a kulluk hakim olsun diyeceğiz. Aksi takdirde siz bilirsiniz. Bakın ayetin devamında Rabbimiz buyurur ki: "Lehum fid dunya khizyun ve lehum fil ahireti azabun azim." Dünyada onlar için rüsvaylık vardır. "Lehum fid dunya khizyun." Dünyada onlar için rezillik, rüsvaylık vardır. "Ve lehum fil ahireti azabun azim." Ahirette de elim bir azap onları beklemektedir. Yani dünyada rüsvay olacaktır bunlar. Yahudiler için, Hristiyanlar için ve de Allah'ın arzularına geçit vermeyen, kendi sistemlerinin uygulanabilmesi için Allah'ın sistemine geçit vermeyen, kendi kanunlarının hakim olabilmesi için Allah'ın ayetlerinin açık açık anlatılmasına izin vermeyen tüm müşrikler için dünyada rezillik ve rüsvaylık vardır. Dünyada rezil ve perişan olacaklardır onlar. Bu ayetlerin gelmesinden hemen kısa bir süre sonra Mekke'nin fethiyle müşrikler Yermuk'te Hristiyanlar, Kadisiye'de Mecusiler, Kureyza savaşıyla veya Kudüs'ün fethiyle Yahudiler, Mısır'ın fethiyle Kıptiler, Ermeniler, Anadolu'nun fethiyle Rumlar ve Hristiyanlar hepsi dünyada rezil ve perişan oldular. Unutmayın ki pek yakında yine aynısı olacaktır. İman edenler kurtulacak, iman etmeyenler de rezil ve perişan olacaklardır. Bu dünyada rezil olmalarının yanında öbür tarafta da onları elim bir azap beklemektedir. Öyleyse tüm dünya zalimlerine haber veriyoruz bunu. Tüm dünya müstekbirlerine bunu ilan ediyoruz. Hazırlansınlar dünyadaki rüsvaylıklarına. Hazırlansınlar dünyadaki horluklarına, hakirliklerine. Hazırlansınlar ahiretteki en büyük azaplara. Geçen her saniye, attıkları her adım, aldıkları her nefes onları bu korkunç sona ve rüsvaylığa götürmektedir ve ahiretteki korkunç azaba götürmektedir. İşte Rabbimiz bu 114. Bakara suresinin 114. ayeti kerimesinde bize bunları anlattı. Bakara suresi ayet 115'e geldik. Burada Rabbimiz kıble ile alakalı bir konuyu gündeme getirecek. Yavaş yavaş kıble ayetlerinin gündeme geldiğini görüyoruz. Bakın Allah diyor ki: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Doğu da Allah'ındır, batı da Allah'ındır. Doğunun sahibi de Allah'tır, batının sahibi de Allah'tır. Şimdi namaz için ne tarafa yönelirseniz Allah'ın veçhi oradadır. İnne Allahe vasi'un alim, doğrusu Allah'ın rahmeti her şeyi kaplamış ve her şeyi bilmektedir. Doğunun da Rabbi Allah'tır, batının da Rabbi Allah'tır. Artık Allahu Teala dilediği şekilde müminleri o tarafa da bu tarafa da döndürebilir. Kimsenin bu konuda Allah'a hesap sorma hakkı yoktur. Bu ayetler Müslümanlara yeni bir ufkun açılmasının müjdesini veren ayetlerdir. Yani kıblenin Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a çevrileceğinin müjdesini veren ayetler. Müslümanlar o günlerde yine Allah'ın izniyle Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yöneliyorlar ve namazlarını o tarafa doğru kılıyorlardı. Ama Müslümanların kalplerinde İbrahim'in mescidi, yeryüzünde ilk inşa edilen ve kıyamete kadar da kıble olarak Allah'ın ilan edeceği Mekke'deki Kabe vardı. Yani Müslümanların gönülleri Kabe'deydi. Ama Rablerinin arzusu Kudüs'teki Mescid-i Aksa olunca buna da itiraz edecek değillerdi. Onun için Müslümanlar Kudüs'e doğru dönüyorlardı. Ama Allah o müminlerin arzu ettikleri yönde onlara bir nimet sunacaktı. Bu nimet onların kıble olarak arzu ettikleri Kabe'ye yönelme nimetiydi. İşte bu ayet bunun müjdecisi bir ayetti. Madem ki doğu da Allah'ındır, batı da Allah'ındır, madem ki zaman da Allah'ın, mekan da Allah'ındır, o halde sizi dilediği tarafa döndürebilir o Allah diyordu. Namazınızı bazen böyle kılın der, bazen işte böyle bu tarafa, bazen de bu tarafa der. O nasıl emrederse, nasıl derse bizim buna teslim olmamız gerekir. İşte bir dönem Kudüs'e dönün demişti, o tarafa dönmüştü Müslümanlar. Sonra da Mekke'ye, Kabe'ye dönün dedi Allah, Müslümanlar da dönüverdiler o tarafa. Ama Yahudiler bunu problem ettiler, fitne çıkarmaya çalıştılar. Cenab-ı Hak da buyurdu ki: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ. Doğu da Allah'ın, batı da Allah'ındır. Nereye yönelirseniz Allah'ın zatı oradadır. Yeter ki siz Allah'ın istediğine yönelin. Yeter ki siz Allah'ın emrine boyun bükün. Şuraya ya da buraya dönmek mesele değil. Esas mesele Allah'ın emrine boyun eğmektir. Demişler ki Allah bu ayetinde tevhidi anlatıyor. Yani Allah bir cisim değildir. O zaman ve mekanla sınırlı değildir. Allah'ın belli bir yeri yurdu yoktur. Yüzünü ne tarafa dönersen onu karşında bulursun. Her yerde, her tarafta Allah'ın yarattığı eserleriyle karşı karşıya gelirsin. Cenab-ı Hakk'ın gücünü, Cenab-ı Hakk'ın kudretini her yerde müşahede edersin. Acaba bu ayet kıbleyi belirlemek için mi inmiştir? Anlayabildiğimiz kadarıyla bu ayet kıbleyi tespit için değil de kıblenin değiştirilmesine itiraz eden Yahudilere cevap olarak gelmiştir. Yani Allah belli bir zaman maslahatı gereği belli bir yöne yönelmemizi isteyebilir. Daha sonra da başka bir zaman, başka bir maslahat gereği başka bir tarafa yönelmemizi isteyebilir. Yani bu konuda hiç kimsenin Allah'a hesap sorma hakkı yoktur. Kaldı ki önceki kıble Allah orada olduğu için emredilmemiştir ki değiştirilmesi mümkün olmasın. Yani Cenab-ı Hak önce Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya dönün derken sanki Allah orada mıydı? Allah'ın mekanı Kudüs'teki Mescid-i Aksa mıydı ki şimdi Kabe'ye döndürüldüğü zaman sanki Allah mekan değiştirmiş olsun? İşte bu ayet bu konuyu anlatır, yani tevhidi anlatır denmiş. Yine binek hayvanları üzerinde namaz kılanlar hakkında bu ayet inmiştir diyenler de var. Yani bu durumda insanlar istediği tarafa dönebilirler denmiş. Ya da bu ayet Cabir radıyallahu anh hazretleri hakkında inmiştir denmiş. Yani kıbleyi tespit edemeyen bir adam istediği tarafa dönebilir denmiş. Adam sorabileceği birileri varsa soracak, yani mutlaka sormak zorunda, yoksa kendine göre bir içtihat yapıp o tarafa doğru dönecektir namaz kılarken. Evet, bu ayetinde Rabbimiz kişinin kıblesini anlatmaktadır. Yani kim kimin kıblesine yönelirse ona kulluk etmektedir. Kim kimin yönetimini kabul ederse onun kölesi olmuş demektir. Kim kimin arzularını gerçekleştirmek adına çırpınıyor, hareket ediyorsa, kim kimin rızasını kazanmak üzere çırpınırsa onun kulu olmuş demektir. Yani bizim hareket tarzımızı, hareketlerimizin kıblesini, davranışlarımızın, amellerimizin rotasını kim tayin etmişse, hayat programımızı kim belirlemişse, Allah korusun, biz onun kulu kölesi olmuşuz demektir. Eğer Allah sizin için Mescid-i Aksa'ya yönelin demişse, siz de Allah emretti diye o tarafa yöneliyorsanız, bu yönelişiniz doğrudur. Yönünüz Allah'a yönelik, kulluğunuz Allah'a müteveccihtir ve namazınız kabuldür, ibadetiniz makbuldür. Ama Allah sizi önceki kıblenizden alıp bu defa da Mekke'deki Mescid-i Haram'a döndürüyorsa, bu sefer de kıbleniz orası olacaktır. Çünkü size bu emri veren Allah'tır. Şunu her zaman söylüyoruz. Bir amelin yaptırıcısı kimse, o kişi o ameli işlerken ona kulluk yapıyor demektir. Bunu şöyle bir daha söyleyeyim inşallah. Mesela bir tür giyiniyorsunuz. Bunu size yaptıran kimse, siz ona kulluk ediyorsunuz demektir. Veya işte düğünde şunlar şunlar yapılmalıdır diyorsunuz. Veya şuradan kazanılmalı, şuralarda işte harcanmalıdır diyorsunuz. Şu makamlara gelinmeli, şu okullarda okunmalı diyorsunuz. Bütün bunların yaptırıcısı kimse, kişi ona kulluk ediyor demektir. Yani kişiyi yönlendiren kimse, kimin için bir yerlere yöneliyorsanız kulluğunuz onadır. Veya sizin kıblenizi tayin eden Allah'tan başkalarıysa, Allah'tan başkalarının yönlendirmesine tabi olmuşsanız, o zaman sizin Allah'tan başka program yapıcı tanrılarınız var demektir. Ve siz size hayat tarzı belirleyen bu tanrılara kulluk yapıyorsunuz demektir. Mesela şöyle giyineceksiniz diye size kıble tayin eden Allah dışında moda gibi tanrılarınız var da, siz onların size gösterdikleri kıblelerine yöneliyorsanız, bilesiniz ki siz onlara kulluk yapıyorsunuz demektir. İşte 115. ayeti kerimesinde Rabbimiz bize bunları dedi. Bakara suresi ayet 116. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ. Dediler ki Allah çocuk edindi. Subhanallah. Yani Allah bu tür noksanlıklardan münezzehtir. Olacak şey midir bu? Allah çocuk edindi dediler. Subhanallah. Yani Allah'a denecek şey midir bu? Nasıl dediler? Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Veya İsa Allah'ın oğludur dediler. Veya işte Mekkeli müşrikler de melekler Allah'ın kızlarıdır dediler. Fesubhanallah. Nasıl diyebilirler bunu Allah'a? Halbuki göklerdekiler ve yerdekilerin hepsi O'nundur. Hepsi O'nun kuludur. Hepsi O'na boyun büküp itaat etmektedir. Oğullar O'nundur, babalar O'nundur, analar O'nundur. Kızlar O'nundur, gökler O'nundur, yerler O'nundur, denizler O'nundur. Yıldızlar O'nundur, her şey O'nundur. Her şey Allah'ın kuludur. Tüm varlıklar O'nun iken, tüm varlıklar O'nun kulu iken, bütün varlıklar O'na boyun bükmüşken, bunlardan birini veya birkaçını kendisine oğul edinmesine ne gerek var da? Tevbe suresinin 30. ayetinde anlatıldığına göre, Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da İsa Allah'ın oğludur dediler. Müşrikler de melekler Allah'ın kızlarıdır dediler. Bunlar bu yaratıkların sıfatları konusunda hataya düştüler. Bunlara Allah'ın sıfatlarını vermeye kalktılar. Bunları kutsamaya kalkıştılar. Olduğundan farklı bir konuma getirdiler bu zatları. Yani bunların yaptıkları işlerin başkaları tarafından asla yapılamayacağını, başkalarının yaptıklarını da bu zatların yapmayacaklarını, yapamayacaklarını iddia ettiler. Diğer varlıklardan ayırdılar bu zatları. Bu zatların diğer varlıklardan daha fazla Allah'a yakın olduklarını ya da Allah'ın bu zatlarla daha fazla ilgilendiğini, daha yakından ilgilendiğini iddia ettiler. Peygamberimiz için de aynı şeyleri demeye çalışmışlardı. Hani zannediyorum Furkan suresinde olacaktı ayeti kerime. Bakın şöyle diyorlardı. وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامُ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ Bu ne biçim peygamber ya? Böyle peygamber mi olur? Bizim gibi yiyip içiyor, bizim gibi çarşı pazarda gezip dolaşıyor, işte baba oluyor, koca oluyor. Olacak şey mi bu diyorlardı. Bakın Kur'an söze Allah'ı bu tür noksan sıfatlardan tenzih ederek şöyle başlıyor. Subhane fe subhanallah. O Allah bu tür ilişkilerden uzaktır. Zira bu tür şeyler Allah'a eksiklik ve ihtiyaç izafesidir. Halbuki Allah'ın varlıklarıyla ilişkisi birbirinden farklı değildir. Yani Cenab-ı Hakk'ın varlıklarından bazısına daha yakın olması, bazısına daha uzak olması asla düşünülemez. Allah göktekilerin ve yerdekilerin sahibi iken neden bir çocuğa ihtiyaç duysun da? Zira eninde sonunda o da Allah'ın kulu değil mi yani? Aslında bu kafirlerin, bu zalimlerin derdi şuydu. Üzeyr Allah'ın oğludur, İsa Allah'ın oğludur derken bu adamlar esasen Allah'a karşı torpilli varlıklar bularak, yani Allah'a karşı veliahtlar bularak işledikleri nanelere kılıflar bulmaya çalışıyorlardı. Allah'a veliahtlar bulmaya çalışıyorlardı ki böylece Allah'a yaklaşabilme, ona torpil yaptırabilme çabaları vardı. Öyle ya, bir insana çocuğundan daha yakın birisi olmayacağına göre ya da adam çocuğunun hatırından çıkamayacağına göre, oğlunun hatırından çıkamayacağına göre, bunlar da sanki Allah'ı insan gibi kendisine çocuğu vasıtasıyla yaklaşabilecek bir varlık bildiklerinden ötürü torpil yaptırma derdiyle bu herzelere yöneliyorlardı. Yani bu halleriyle nasıl cennete girecekler bu adamlar? Hem birilerini Allah yerine koysunlar, hem Allah'ın yeryüzünde temsilcileri de var desinler, hem Allah'ın yetkilerini Allah'tan başkalarına vermeye çalışsınlar, işte hacılara, hocalara, hükümdarlara, meliklere, meleklere vermeye çalışsınlar, yeryüzü tanrılarına Allah'ın haklarını vermeye çalışsınlar ve ondan sonra da cennet beklesinler. Olmaz bu. Cenneti ancak Allah'ı Allah'ça tanıyanlar, Allah'a Allah'ça inananlar gidecektir. Cennete ancak Allahu Teala kendisini nasıl tanıtmışsa öylece Allah'ı tanıyanlar, öylece ona inananlar ancak cennete gideceklerdir. Allahu Teala'yı Allah'ın burada kendisini tanıttığı gibi tanımayanların cennete girme imkanı yoktur. Tesbihin manası da budur zaten. Yani Subhanallah demenin manası budur. Tesbih, Allah'ı Allah'ın haber verdiği sıfatlarıyla muttasıf olarak bilmek ve öylece inanmaktır. Yani Allah kendisini Bakara'da, Ali İmran'da, Nisa'da nasıl anlatmışsa, hangi sıfatlarla muttasıf olarak bildirmişse, işte öylece Allah'a inanmak tesbihtir. Yani öyle bir Allah'a inanacağız ki o mükemmeldir. Onda zaaf yoktur. Onda unutma yoktur. Onda hata yoktur. Onda cehalet yoktur. İşte Allah'a böylece Allah'ın istediği biçimde iman, tesbih demektir. Onu mükemmel tanırken tüm noksan sıfatlardan da tenzih edeceğiz. Onu bu şekildeki sıfatlarıyla tanıdıkça da Subhanallah diyeceğiz. Tesbihle alakalı çoğumuzun içine düştüğü yanılgılar var ama vaktimiz doldu. İnşallah gelecek dersimizde bu ayetle alakalı kısa bir özet verdikten sonra kaldığımız yerden Rabbimizin Bakara suresindeki öteki ayetlerini hep beraber tanımak üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
2: Gönlümüze iz bırakanlar. Gönlümüze iz bırakanlar.

0: Özel Efem.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

0: Yüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 191-195. Derin kavrayış sahiplerinin duası. Onlar ki ayaktayken, otururken ve uyumak için uzandıklarında Allah'ı anar ve göklerin ve yeryüzünün yaratılışı üzerinde tefekkür ederler.
1: Rabbimiz, bütün bunları anlamsız ve amaçsız yaratmadın. Yücelikte eşsizsin. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe mahkum edersen kesinlikle onu rezil etmiş olursun. Ve o zalimler yardımcı da bulamazlar. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçiyi duyduk ve hemen iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve canımızı erdemlilerle birlikteyken al. Rabbimiz, elçilerin aracılığıyla yaptığın vaadi bize bahşet ve kıyamet günü bizi mahcup etme. Çünkü sen vaadinden asla caymazsın.
0: Rableri de onların dualarına şöyle icabet etti. Erkek olsun, kadın olsun, çaba gösteren hiç kimsenin çabasını boşa çıkarmayacağım. Siz hepiniz birbirinize eşitsiniz. Kötülükten ve kötülük diyarından hicret edenlere, yurtlarından sürülenlere, yolumda eziyet çekenlere, savaşanlara ve öldürülenlere gelince, onların kötülüklerini mutlaka örteceğim ve elbet onları Allah'tan bir ödül olarak içinden ırmaklar akan cennetlere sokacağım. Zira ödüllerin en güzeli Allah katındadır.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
5: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
1: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
7: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
8: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87
10: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51 Senin okulun.
0: Reklamları dinlediniz.
11: Saat 17.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
12: İnsana dair. Hazırlayan ve sunan Vahit Aytekin.

0: Değerli dinleyiciler, hepinize hayırlı günler dileyerek bugünkü programımızı başlatıyorum. Yeşil Alemde insana dair programımızın süresi içerisinde inşallah yine faydalı bilgileri paylaşacağız. Değerli dostlarım, bendeniz Vahit Aytekin, herbalist ve kişiye özel bitkisel program danışmanı olarak sizlere hizmet veriyoruz. Değerli dostlar, bu programda Yeşil Alemdeki şifanın izini sürenler için Amber Paris kökü ya da kadın tuzluğu, İç Anadolu'daki ismiyle karamuk dikeni bitkisini tanımaya çalışacağız. Cenab-ı Hakk'ın bu bitki vesilesiyle bize gönderdiği şifaları konuşacağız. Dolayısıyla her zaman ifade ettiğimiz gibi her bitkinin vücudumuzda bir hedef organı vardır dedik. Bu amberparis kökü şifalı bitkisinin hedef organı da karaciğer organımızdır. Karaciğerimizi üst kabul ederek, karaciğerimiz yoluyla bütün vücuda şifalarını dağıtmaktadır. Karaciğer merkezli bir şifa kaynağı olarak tanıyabiliriz. Evet, değerli dostlar, amberparis kökü şifalı bitkisinin bünyemizdeki ana hedefi, ana organı, hedef organı karaciğer dedik. Karaciğerimiz üzerinden yola çıkarak bütün vücuda şifalarını dağıtır. Diğer bir ifadeyle karaciğerin vücudumuza vereceği hizmetlerin aksamasından ötürü ortaya çıkan rahatsızlıklar da şifa kaynağıdır. Dolayısıyla önce karaciğer üzerinde faydalı etkilerini gösterir. Sonra bu faydalar kademe kademe bütün vücuda dağıtılır. Karaciğer sebepli meydana gelen rahatsızlıklar da etkilidir diyebiliriz. Değerli dostlarım, vücuttaki sistemlerin birbiriyle olan alakasını, ilişkisini iyi anlamak gerekir. Bunu en pratik yönüyle, en kısa yoluyla şöyle anlayabiliriz. Vücudumuzu oluşturan 100 trilyon hücre mevcuttur yaklaşık olarak. 100 trilyon hücre çeşitli dokularda kümelenmiştir, gruplaşmıştır. Ve çeşitli sınıflar, çeşitli gruplar ortaya çıkmıştır hücresel olarak. Bunlar dokuları oluşturur. Dokular bir araya gelerek organları oluşturur. Organlar da bir araya gelerek sistemleri oluşturur. Dolayısıyla bu yapılaşmada birbiriyle uyumlu olma şartı önemlidir. Birbiriyle uyumlu olma kaydıyla bu bir araya geliş meydana gelir. İşte bu uyum aksamaya başladığı zaman, bu uyum bozulmaya başladığı zaman rahatsızlıklar da ortaya çıkar. Değerli dostlar, vücutta herhangi bir organ, örneğin bugün konumuz amberparis köküdür, hedef organı karaciğerdir. Karaciğerimiz neden rahatsız olur? Buna verilecek birçok cevap var. Hepatit virüsleri karaciğeri rahatsız eder. Başka birçok kimyasal değişiklikler, kimyasal olumsuzluklar karaciğer rahatsız eder. Yani beslenme biçimimizde bunun sebepleri vardır, yaşam biçimimizde vesaire. Alkol bilhassa rahatsız eder, sigara bilhassa rahatsız eder, binlerce sebep sayabiliriz. Ama asıl sebep, tüm bunların birleştiği, toplandığı asıl neden, vücutun diğer bölgelerinden, diğer organlarından karaciğere sunulacak hizmetler gelmemeye başladığında, aksamaya, azalmaya ya da aşırı bir derecede sunulmaya başladığında, o normalite bozulduğunda karaciğer mağdur olur. Karaciğerimiz vücutta tek başına bir organ değil. Kendisi bir binlerce hizmeti üretir, vücuta sunar. Vücutun diğer organlarından da buna mukabil hizmetler alır. Yani bir hizmet takası içerisindedir. Dolayısıyla bu takasta alışveriş normal düzeyini aştığında, anormal düzeye dönüştüğünde karaciğer bundan mağdur olur. Şimdi bunu böyle anlamak yanlış olmaz. Tabii ki arka plandaki asıl bulguları yakalamak tıbbi teşhisle, tahlillerle ortaya çıkıyor. Bunların hepsi de aynı anda çıkmıyor. Uzun zaman araştırmalar gerektiriyor vesaire, ama genel bilgi olarak böyle bakabiliriz. Yani karaciğerimizde bir rahatsızlık var ise, bir durum meydana gelmişse, bu sadece karaciğerle bağlantılı bir durum olarak görmemeliyiz. Bunu neden söylüyorum? Çünkü konumuz amberparis kökü şifalı bitkisi, yani genel manada şifalı bitkilerle tedavi, bitkilerdeki şifa etkisini vücudumuza taşıyabilmedir. Konu bu olduğuna göre öncelikle bünyemizdeki sistemlere bakışımızı doğru koymalıyız. O halde karaciğerimiz
1: tek başına bir organ olmadığına göre rahatsızlığının oluşmasında da giderilmesinde de vücutun diğer sistemleriyle olan alakası, hizmet alışverişi iyi düzenlenmesi lazım. Bu hizmet alışverişi aksadığı için, bu işbirliğindeki paslaşma bozulduğu için karaciğerimizde o teşhiste, tahlillerle ortaya çıkan rahatsızlıklar, o sebeplerden meydana gelen rahatsızlıklar kendini gösteriyor. Bu nedenle karaciğerimizin üzerinde etkili olan bitkilerin seçimini yaparken bünyemizin diğer organlarının durumu da dikkate alınmalı. Neden? Çünkü karaciğerimiz vücudumuzdaki diğer organlardan da hizmet almak durumunda. Eğer rahatsız olduysa bu hizmetlerde aksadığını düşünebiliriz. Düşünmeliyiz. O aksayan hizmetleri normal düzeye getirmek için mutlaka karaciğerimizin tedavisinde sindirimin diğer organları, dolaşım sistemimiz, böbreklerimiz, sinir sistemimiz, hormon sistemimiz de dikkate alınmalı. Oralardan karaciğere gelecek hizmetler desteklendiği zaman karaciğer hizmet alımındaki mağduriyetten kurtulur. Böylece karaciğer alması gereken hizmeti normal düzeyde almaya başladığı zaman kendisi de açığını kapatarak, efendim işte yarasını iyileştirerek, efendim işte hizmetteki aksamalarını gidererek yeterli hizmet vermeye başlar ilgili organlara. Vücut sistemleri karşılıklı hizmet alışverişinde bir takas esasıyla çalışır. Takas yaparlar. Alır ve verir, alır ve verir. Verir alamazsa mağdur olur. Alır veremezse karşı taraf mağdur olur. Böylece karşılıklı hizmetlerdeki düzenlemenin yapılabilmesi için hasta kişinin ya da hasta karaciğerin hangi bünyede organlarla arasındaki nasıl bir durum var, buna dikkat etmek lazım. Bu da tamamen kişiye özel bir boyuttur. Yani karaciğerinde hepatit olan, karaciğerinde siroz olan, karaciğerinde yağlanma olan her insan, yani bütün karaciğerler bu rahatsızlıklarla teşhis edilse bile aynı sebeplerden bu durumlar meydana gelmez. Herkeste bu durumların meydana geliş sebebi detaylar ve farklılıklarla donatılmıştır. Farklılık vardır. Bu farklılık dikkate alınarak bitkiler seçilmeli. İşte amberparis kökü karaciğer üzerinde etkilidir dedik. Karaciğer amberparis kökü şifalı bitkisinin hedef organıdır. Tamam. Peki karaciğer üzerindeki bu hedef vazifesini nasıl yerine getirir? Vücutun diğer sistemlerinden karaciğere gelecek hizmetleri yönetir, yönlendirir. Asıl mahareti buradadır. Tek başına getirdiği şifa etkisinin yanında asıl etkisi diğer bitkilerle, doğru bitkilerle, kişiye uygun bitkilerle kullanıldığı zaman o bitkilerin şifa etkisini yönlendirir, yönetir. Burada çok önemli, ana etken bir görev yapar. İşte bu durumda amberparis kökü karaciğer hastalarında tam iyileştirici olabilmesi için, tam fayda sağlayabilmesi için hangi bitkilerle nasıl kullanılmalı? Bu sorunun cevabı kişiye özel seçilmeli bitkiler ve kişiye özel bir kullanım programı hazırlanmalı. O zaman durum doğru tespit edilmiş olur. Demek ki rastgele bir şey söyleyemiyoruz. İnsanları bağlayıcı bir formül üretemiyoruz. Neden? Çünkü karaciğeri rahatsız olan kişinin yapısındaki diğer gerçeklerin de bilinmesine ihtiyaç var. O zaman doğru bitkiler seçilir. Burada şunu da söylemek doğru olur. Amberparis kökü şifalı bitkisi karaciğer üzerinde etkilidir. Karaciğer bu bitkinin ana hedefidir, ana etken organıdır dedik ama tek başına karaciğerin sorunlarına çözüm içerir anlamına gelmez. Çözüm içerecek bitkilerin yöneticisi olarak, yönlendiricisi olarak, etken bitki olarak bunu tanımak lazım. Bu yönüyle mutlaka bitkiler doğru anlaşılması icap eder. Evet, bunu da böyle paylaştıktan sonra biraz da işin sigara boyutuna da dikkat çekmek lazım. Çünkü karaciğer organımızın gerek vücutun diğer sistemlerinden hizmet almasını, gerekse karaciğerimizin vücutun diğer sistemlerine hizmet vermesini engelleyen en önemli yanlışlıklardan, en kötü uygulamalardan bir tanesidir sigara ve alkol kullanımı. Karaciğer yapısı itibariyle yüzlerce kimya fabrikalarının bir arada olduğu bir devasa şehire benzetebiliriz. Bu devasa şehirde yer alan yüzlerce kimya fabrikaları aynı zamanda birbiriyle entegre biçimde çalışmaktadır ve çok çeşitli yüzlerce binlerce sayıya ulaşan kimyasal üretim yapmaktadır. Böyle devasa bir kimya fabrikalarından oluşan şehirden bahsedebiliriz bir örnek olarak. Burada bu hizmetin aksamasına yol açan birçok, yani bu kimyasal üretimin sadece kimyasal üretimle sınırlı değil, bunun depolanması var, dağıtımı var, alması vermesi vesairesi, yani karaciğerin vücuttaki hizmetleri gerçekten insana hayranlık verecek bir nizam ve intizam ile, bir zenginlik ile, bir bilimsel detayla gerçekleşmektedir. İnsan o hizmetleri hayalinde seyretmeye doyamıyor. Doyamaz yani. O kadar muazzam bir yapı. Dolayısıyla bu organımızda, karaciğerimizdeki bu muazzam hayati hizmetleri aksatan, engelleyen, diğer bir ifadeyle karaciğerimizin vücuta sunacağı hizmetleri ve vücuttan alacağı hizmetleri, her ikisini de engelleyen en büyük yanlışlardan bir tanesi sigara ve alkol kullanımıdır. Şimdi akıl sahibi bir insan kendisine bu kötülüğü nasıl yapar? Ne diye engeller? Hangi mazeretle? Efendim moralim çok bozuk. O zaman şöyle yap. Moralim bozuk dediğin zaman eline bir iğne al. Hadi daha ufak bir şey söyleyeyim yani. Bir iğne al, bir çuvaldız al ya da bir çivi al. Hafifçe karaciğerine batır. Bu mantıklı bir şey midir? Asla değildir. Bunu akıl sahibi insan yapamaz. Ama sigara uygulamasıyla yaptığımız şey bundan binlerce kat daha tehlikeli, binlerce kat daha kötü bir uygulamadır. İşte burada idrak etmek lazım. Yaptığımız işin, bu sigara içme işinin ne kadar tehlikeli ve ne kadar mantıksız bir iş olduğunu. Sadece bunu böyle düşünmediğimiz için bu yanlışlığı yaptığımızı kavramak durumundayız. İşte karaciğerin bu kimyasal üretimini, kimya fabrikaları arasındaki bu alışveriş damarlar vasıtasıyla gerçekleşiyor. Damarları bir entegre boru sistemine benzetirsek, bu boruları tıkayan, A fabrikasından B fabrikasına gidecek olan ham maddeyi ya da işte yarı mamul maddeyi, efendim, oraya gidişini engelleyen bir durum ortaya çıkmaktadır. Damarları tıkayan o katran, karaciğerin sistemleri arasındaki üretimi aksatmaktadır, alışverişi bozmaktadır. Bu durumda hizmeti göndermek durumunda olan birim gönderemediği için mağdur oluyor. Hizmeti almak için bekleyen, ham maddeyi bekleyen diğer bir birim de alamadığı için mağdur oluyor. Sonuçta karaciğer hizmet alamaz duruma geliyor. Aynı zamanda hizmet üretemez duruma da geliyor. İşte bu hizmet alışverişini sağlayan aradaki bağlar olarak düşünebileceğimiz damarların sigaradaki katran yoluyla, binlerce zehirleyici madde yoluyla tahrip edilmesi, tıkanması sigara yoluyla olmaktadır. Alkol yoluyla bu sistemi yöneten sinir sistemi tahrip edilmektedir. Haberleşme hatları tamamen tahrip edilmektedir. Siz binlerce kimyasal üretim yapan fabrikadan oluşmuş bir şehri düşünün. Devasa bir şehri hayal edin ve bu şehrin elektrik kablolarının, telefon kablolarının, internet kablolarının fabrikalara bilgi taşıyan, haber taşıyan, haberleşme taşıyan bu sistemlerin her an tahrip edildiğini düşünün ve yani ne olacağını anlamak çok zor değil. Düşünün ki bir sanayi şehrimizde elektrikler 10 dakikada bir kesiliyor. 10 dakikada bir sigara yakıyorsun. 10 dakikada bir elektrik kesiliyor. Bu makineler mahvolur. Üretim durur. Yapılan işlerden bir netice çıkmaz. Kalite mahvolur gider. Bu bize nasıl yansır? Yeterli enerjinin üretilememesi olarak yansır. Organların yeterli hizmet alışverişini yapamadığı için kendi sağlıklarını hem de bizim için hayat performansı olarak üretecekleri enerjinin ortadan kalkmasına sebep olur. Yani bu sanayi şehri günün birinde batar. Çalışamaz hale gelir. Bunun adı nedir? Sirozdur. Karaciğer kanseridir. İlk etapta. Karaciğerin sunacağı hizmetlerden mahrum olan diğer bölgeler, kalın bağırsak, böbrekler, efendim, toplar damarlar sistemi, yani vücuttaki toksinleri, zehirleri, atıl maddeleri temizlemekle görevli diğer ortak sistemler de bundan birinci derecede mağdur olur. Artık zincirleme yıkım başlar. Biz ne deriz? Efendim 40 yıldır sigara içiyorum. Bende hiçbir şey yoktu. 2 ay önce şöyle oldu, böyle oldu. Birdenbire bütün hastalıklar çıktı ya ortaya. Hastalıklar böyle çıkıyor işte. Kendi yaşamının altını oymuş oluyorsun. Bindiğin dalı kese kese kese bir gün küt diye düşüyorsun. Onun için her sigarayla bir yaşam bağını kestiğini unutma. Değerli tiryaki. Her sigarayla bir yaşam damarını kestiğini unutma. günün birinde son damarı da kestiğin zaman bende bir şey yoktu birden çıktı diye de şikayet etme değerli dostum, kıymetli kardeşim, muhterem dinleyicim. Bu sigara illetinin şakası yok, idaresi yok, yavaş yavaş bırakalım bilmem ne, bu tür durumlara asla müsaadesi yok. Her sigarayla bir damarı tıkıyorsun, her sigarayla bir damarı kesiyorsun, her sigarayla bir sinir hücresini mahvediyorsun. Bir tane değil 50 bin hücrenin yok olduğunu söylüyor bilim adamları. Her sigara içişte 50 bin sinir hücresini yok ediyoruz. Dolayısıyla bu vehamete dikkat çekmek isterim. Özellikle karaciğer söz konusu olduğu zaman karaciğerin bünyemize sunduğu hizmetlerin önemine binaen bu hususu bir kez daha paylaşmış olduk. Sevgili dostlarım, amberparis kökü şifalı bitkisi bugünkü konumuz. Amberparis kökü şifalı bitkisinin vücudumuzdaki ana hedefi, ana organı karaciğer dedik. Karaciğer kaynaklı rahatsızlıklarda da etkilidir. Ama bilhassa karaciğerin rahatsız olmasına sebep olan vücuttaki diğer sistemlerden gelecek hizmetleri aktifleştirdiği için karaciğere fayda sağlar. Bu yönüyle amberparis kökünü kısaca tanıyalım. Dostlarım, bu arada telefonumuzu bir kez daha verelim. Sorularınız için mutlaka not edin. 0543 676 1386 0543 676 1386 numaralı telefonumuzu çevirerek bize sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Biz burada sadece bir bitkiyi tanıtmaya gayret ediyoruz. Bunun öneminden bahsediyoruz. Bu bitki de amberparis kökü şifalı bitkisi. Efendim, amberparis kökü şifalı bitkisinin içeriğinde şifa programları olarak neler bulunmaktadır? Bugün için bilinenler, belki gelecek zamanda daha farklı bilgilere de ulaşılacak. Çünkü bu şifa kaynakları sınırlamak mümkün değil. Her geçen dönemde insanların bu konudaki bilgileri arttıkça, araştırmaları arttıkça daha farklı detaylar da ortaya çıkmaktadır. Efendim, alkaloidler denen maddeler grubu söz konusudur. Amberparis kökü içerisinde bunların içerisinde en etkili olanı berberin diye bilinen etkili maddedir. Amberparis kökü Anadolu'muzda karamuk dikeni diye de bilinir. Tarla kenarlarında, bahçe kenarlarında doğal olarak yetişir ve çit olarak daha çok kullanılır. Dikenli bir bitkidir. Siyah, mayhoş meyveleri vardır. Sivas yöresinde karaaş diye bir yemeği de yapılır, hoşafı da yapılır. Anadolu'muzun birçok insanı bu bitkiyi bilmektedir. Amberparis ismiyle belki bilinmeyebilir. Sarı bir kökü vardır. Sarı renkli bir kökü, bir sarı boya da yapılır. Çuval boyanmasında da çok kullanılır. Dolayısıyla kökü burada bizim hedefimizdir. Şifa kaynağı olarak amberparis kökü olarak tanımakta yarar var. Acı glikozitler vardır yapısında. Efendim, filovanlar vardır. Efendim, başka birçok eterik yağ taşımaktadır. Müsilaj bulunur, tanen bulunur ve benzeri birçok şifa programı söz konusudur. Mesela filovanlar daha çok sarı çiçekli bitkilerde bulunan şifa kaynaklarıdır. Yara iyileştirici özelliği bakımından, yani yara iyileştirici olabilmesi için yaraya sebep olan, tahrişe sebep olan, oradaki dokunun deforme olmasına sebep olan, daha çok enfeksiyon sebep olan unsurlarla mücadele gücüne sahip demektir. Dolayısıyla ne yara ediyorsa onları ortadan kaldırır. Dolayısıyla bu filovanlarda bu etki çok yüksektir, filovan maddelerinde. Bu da daha çok sarı çiçekli bitkilerde, benim ağaçlarda bulunan bir etki. Amberparis kökü de sarı çiçekli bir bitkidir. Aynı zamanda kökü de sarıdır. Tamamen sapsarı bir köke sahiptir. Filovanlar aynı zamanda filovan bileşikleri, birçok isim altında birçok türevleri vardır. Hücre faaliyetlerini düzenleyici etkiye sahiptir. Yani bitkiler hastalıkların sebeplerini ortadan kaldırır dedik. Sebeplerin en yoğun olduğu, en ilk başladığı nokta hücre boyutudur. Karaciğerdeki rahatsızlıkları gidermek üzere karaciğer hücrelerindeki aksaklıkları gidermeye başlar. İşte hücre faaliyetlerini düzenleyici etkisi de bu filovanlar sebebiyle meydana gelir. Yani karaciğerde yağlanma var. İşte karaciğerde hepatit var, iltihap oluşuyor, işte virüsler tahrip ediyor filan. Sonuçta nerede oluyor bu? Karaciğer yapısında. Bu yapının içinde ne var? Karaciğerin dokusu var. Bu dokunun oluşumunda ne var? Karaciğer hücreleri var. Dolayısıyla bitkiler tamirata, tadilata hücre bazından başlar. Aksaklıkları gidermeye hücre bazından başlar. Dolayısıyla bu filovan maddeleri hücre faaliyetlerini, hücre içerisinde birçok sistem vardır. O sistemlerin birbiriyle olan alakasını, alışverişini düzenleyici etkiye sahiptir. Dolayısıyla hücre enzim faaliyetlerini düzenleyici etkileri flavondan kaynaklanmaktadır. Bunu söyleyebiliriz. Efendim eterik yağ vardır. Eterik yağlar daha çok ilgili dokuyla, organla bunu yöneten sinir sistemi arasındaki iletişimi sağlamakta, buna mani olanları ortadan kaldırmakta daha çok etkindir. Bu manada karaciğer sistemimizle efendim sinir sistemimiz arasındaki iletişimi engelleyenleri yok eden, onları ortadan kaldıran bir etki gösterir bu amber Paris kökündeki eterik yağlar. Aynı zamanda müsilaj vardır. Müsilaj yumuşatıcı, temizleyici bir etki gösterir. Aynı zamanda dezenfekten bir gücü de vardır. Dolayısıyla bu karaciğer de kendisi temizleyici bir organdır diğer bir yönüyle. Bir yandan kimyasal üretim yaparken bir yandan da bazı zararlı maddelerin yıkımını yapar. Onların zararsız hale getirir. Bu işi yaparken de diğer temizleyici organlarla işbirliği içerisindedir. Mesela kalın bağırsakla işbirliği içerisindedir. Ona gidecek maddelerin tespitini, teşhisini yapar. Efendim işte akciğer, solunum sistemi temizleyici bir organdır. Böbrekler temizleyici bir organdır. Bu tür temizleyici organlarla direkt ya da dolaylı olarak işbirliği içerisindedir karaciğer. İşte burada müsilaj maddesi de bu işbirliğini güçlendiren bir etki sağlamaktadır. Sadece bu kadar mı? Hayır. Başka boyutları, başka yönleri de vardır. Mesela müsilaj maddesi aynı zamanda hapsedici bir özelliğe de sahiptir. Zararlı maddeleri yok ettikten, dezenfekte ettikten sonra aynı zamanda hapseder ve o yapıyı vücuda dağılmadan dışarı taşır. Yani o yayılmayı, dağılmayı da engeller. Mesela virüsleri öldürdükten sonra, bakterileri öldürdükten sonra aynı zamanda onları hapseder ve vücuda dağılmasını, kan yoluna dağılmasını engelleyerek vücudun dışına taşır. Yani müsilajın bir de hapsedici özelliği vardır. Tanenler aynı zamanda dokuları dezenfekte etmekle beraber antiseptik etkiye sahiptir. Yani ortamı düzenleyici, mikropların yaşamasına müsaade etmeyecek şekilde düzenleyici, dezenfekte edici etkileri vardır. Bütün bu hizmetler, önce amber Paris yapısındaki bu hizmetler karaciğer dokusunda, hücrelerinde bir etki gösterir. Ama karaciğerde bu etkinin ortaya çıkmasının asıl sebebi karaciğerin hizmetini vücuda tam manasıyla yapabilmesini sağlamaktır. Yani karaciğeri sağlığına kavuşturarak vücutta karaciğerin hizmetlerini taşımasını sağlamaktır. Ancak karaciğerin hizmet verme gibi bir görevi var. Bunun yanında bir de hizmet almak gibi bir zorunluluğu var. Nereden alıyor hizmeti? Sindirimin diğer boyutundan, dolaşımdan, solunumdan, böbreklerden ve her sistemden farklı hizmetler almaktadır. O hizmetlerin aksamasını gidermek için de karaciğere yardımcı olacak başka bitkiler icap eder. Başka bitkiler doğru şekilde, kişiye özel bir şekilde seçilerek kullanılması gerekir. İşte burada kişiye özel bitkisel program gerçeği ortaya çıkıyor. Kısa bir ara vereceğiz. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz inşallah.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
2: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi 1300. Sokak No 36 Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 4663. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 0446 Güneşli Bağcılar.
4: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
6: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
7: Gülperek Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen bir İrtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212-667-3363 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
4: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adap temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul.

0: Özel FM.
1: Sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Evet değerli dinleyiciler, bugünkü konumuz amber paris kökü şifalı bitkisinin bünyemiz üzerindeki etkilerinden bahsediyoruz. Her bitkinin olduğu gibi amber paris kökü şifalı bitkisinin de vücudumuzda bir ana hedefi var dedik. Bu hedef karaciğer organımızdır. Amber paris kökü şifalı bitkisinde Cenab-ı Hakk'ın derc ettiği, programladığı, düzenlediği o şifa gücünün vücuda dağıtılmasında karaciğer bir üs olarak görülmektedir. Dolayısıyla amber paris kökü şifalı bitkisinin vücudumuzdaki hedefi karaciğer organımızdır. Bu sebeple karaciğer hastaları, karaciğerinde hastalık yaşayan hepatit grupları gibi, yağlanma gibi vesaire karaciğer hastaları bu programı daha yakından takip etsinler. Amber paris kökü bu hasta grubunu daha yakından ilgilendiren bir bitki. O bitkilerden bir tanesi diyelim. Evet, birinci bölümde etken maddelerinden bahsettik. Şimdi bu bölümde de dilerseniz efendim karaciğer organımızla ilgili kısa bilgiler verdikten sonra bu bilgiler ışığında amber paris kökü şifalı bitkisinin etki düzenini de daha iyi anlamış olacağız. Karaciğer vücutta kalp ve beyin gibi reis uzuvlardandır. Besin enerjisini üreten kuvvet merkezidir. Diğer sindirim organları onun yardımcısı konumundadır. Karaciğer dev bir kimya kompleksidir. Yaşamamız için gerekli olan yağ, protein ve şeker gibi birçok kimyasal yapıyı işler, depolar, dağıtır ve atıkları da yıkıma uğratır. Hayati öneme sahip birçok işi üstlenmiş önemli bir organımızdır. Karaciğer bu işlemleri tüm bedenle harika bir işbirliği içinde yürütür. Özellikle diğer sindirim organlarıyla olan uyumu çok önemlidir. Şimdi değerli dostlarım, şöyle düşünebiliriz. Biz beslenmek için, sağlıklı olmak için, daha iyi koşullarda yaşayabilmek için işte özellikle gıdalarımızı seçmeye gayret ederiz. Bu seçimi yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Gıda seçimini yaparken doğru noktalara dikkat etmek için mutlaka bunları işleyen, bu gıdaları işleyen, bu gıdalardan bize çeşitli kimyasal maddeler üreten organlarımıza dikkate almalıyız. Bunlardan bir tanesi karaciğer organımızdır. Karaciğer organımız seçip yediğimiz gıdalar mide yoluyla, bağırsaklar yoluyla sindirildikten sonra sonuçları karaciğere ulaşır. Ve karaciğer bunların içerisindeki bir maddeden binlerce madde üretir. Kimyasal yapı üretir. Dolayısıyla gıda seçimini yaparken karaciğerin işine yarar mı yaramaz mı? Benim karaciğerimin işine yarar mı yaramaz mı diye düşünmek durumundayız. Mesela işte şeker hastaları çok dikkatli olmaları gerekir gıda seçerken. Onlar çok iyi bilirler ki efendim şeker ihtiva eden gıdalara yöneldikleri zaman vücutları rahatsız oluyor. O zaman burada bir tecrübe yaşandığı halde dikkat etmediğimizde sonuçları da çok vahim olmaktadır. Demek ki karaciğerimizin bu hizmetlerini, bu muazzam hizmetlerini önce bilmeliyiz ki bu hizmetleri aksatan besin seçiminden ve diğer yanlışlıklardan da uzak duralım. Yani çok enteresan durumlarla karşılaşıyoruz. Mesela kişi uzun zamandır böbrek hastası. İnanır mısınız? Yani gerçekten inanması da çok zor. Bir fırsatını buluyor ve şöyle yavaşça soruyor. Böbrekler vücutumuzun neresinde diyor. Bu kadar sağlığımızı ilgilendiren bu sağlık bilgisi konusundan uzak duruyoruz. Her ne kadar yayın organlarında çok sık bir şekilde sağlık programları yapılmasına rağmen kişisel olarak bir özen gösterip de bünyemizdeki organlar nerededir, ne iş yapar, bize nasıl bir hizmet sunar gibi bir özel gayret, özel bir araştırma içerisine, bir merak içerisine girmiyoruz çoğumuz. Yılların hepatit hastası olan kişi karaciğerin hangi tarafta olduğunu, hangi bölgede olduğunu bilmiyor. Bırak ne işe yaradığını, hadi bir tarafa koyalım. Nerede olduğunu bilmiyor. Yani bunlar çok basit şeyler. Aslında ilk öğretimde çocuklara sağlık bilgisi bağlamında öğretiliyor. Ama bu devreleri geçirmiş olan, hayat meşakkatiyle efendim uğraşmak durumunda olan daha başka kimseler de var. Yani her insana lazım olan sağlık bilgisi ihmal edilmemeli. Artık gençlerimiz birçok şeyin farkında ama artık orta yaşlar da biraz daha sağlık bilgisine önem vermelerinde yarar var. Hiç olmazsa hastalığımız ortaya çıktıktan sonra buna önem verelim. şu kadar zamandır böbrek hastasıyım, bu kadar zamandır hepatit hastasıyım ama karaciğerim nerede, böbreğim nerede bilmiyorum. Olmadı bu iş. En azından doktoruna sor. Yani bunu niye söylüyorum? Bizim hasta olmamak gibi bir yükümlülüğümüz var. Bir zorunluluğumuz var. Hasta olmamak için organlarımızın yapısını, genel manada bize hizmetini şöyle ana başlıklarıyla ve vücudumuzun neresinde görev aldığını, rol aldığını, yer aldığını bilmemiz lazım. Azıcık kendimizi tanımamız lazım. Gönül ister ki daha derin bir şekilde hikmetleriyle tanıyalım, ibretleriyle tanıyalım ve kendi bünyemize o kadar hassas yaklaşalım, değer verelim, önem verelim. Yani şimdi siz kişinin cebine bir kese efendim altın koyunuz. Bir kese altın ya da işte bir balya, bir demet para koyunuz cebine. Ama kişinin bundan haberi olmasın. O kişinin cebindeki paradan haberi olmadığı için taşıdığı ruh halini, psikolojisini, yapısını düşünün. Haberi yok. Organlarımızın o zengin hizmetinden haberdar olmamak da buna benzer bir şey. Buna benzer bir şey. Yani Cenab-ı Hakk'ın bize sunduğu, verdiği bu nimetler, bize bahşettiği bu nimetleri biraz daha detayıyla tanıdığımız zaman moralimizin bozulması gibi bir şey söz konusu olamaz. Allah bizi yarattı ve yaşatıyor. Hasta ederek bizi deniyor, sınıyor. Bakalım yoktan yaratana karşı güvenleri nasıl, var mı yok mu? Yahu Allah bizi yoktan yaratandır. Elbette ki onun bizi iyileştirmesi için hiçbir zorluğu yok. Tabii ki iyileştirir. Efendim senin hastalığının çaresi yok, çözümü yok. Ya yoktan yaratan için çözümsüzlük söz konusu mu? İşte bu bilgilere ulaştığımızda, bu manevi gücü elde ettiğimizde o zaman moral dediğimiz o güce de kavuşacağız. Moralin kaynağı budur. Bu bakımdan bünyemizi biraz tanımakta yarar var. O maharetli organların hizmetlerini tanımakta yarar var. En azından onları korumak için bu kadar bilgi sahibi olmalıyız. Efendim karaciğer ve diğer sindirim organları arasında meydana gelebilecek fonksiyon bozuklukları dalga dalga tüm vücuda yayılarak çeşitli sorunlara yol açabilir dedik. Niye? Programımızın başında da ifade ettik. Her programda da vurguluyoruz. Vücudumuzdaki organlar birbiriyle hizmet alışverişi yaparak bize hayat enerjisi üretirler. Bu hizmet alışverişinde bir

Hedefi karaciğer. Dolayısıyla amber paris kökü şifalı bitkisinin karaciğerimiz üzerindeki etkisini tam manasıyla açığa çıkarabilmek ve ondan faydalanmak için asıl fayda edici, asıl etki edici boyutunu burada bilmemiz lazım. Nedir bu amber paris kökünün asıl karaciğer üzerindeki etkisi? O etki aslında yönetici etkidir. Yani karaciğerimizin rahatsız olmasına yol açan diğer organlardan karaciğere gelecek hizmetlerin azalması ya da çok artması. Asıl karaciğerimizi rahatsız eden sebepler bunlar. Bu sebeplerin normale dönmesi için kişiye özel olarak kullanabileceğimiz bitkilerin etki düzenini karaciğer üzerinde ve karaciğerin hizmet verimi ve alımı üzerindeki etkilerini yöneten bitkilerdendir amber paris kökü. Yönetici bitkidir. Formülasyonda o kişiye özel seçilen bitkilerin yapısındaki etken maddelerin, şifa maddelerinin hücrelere kabulünü, sindirim boyutuyla bir bitki seçilmişse sindirim hücrelerine kabulünü, dolaşım boyutuyla seçilmişse dolaşım boyutuyla dolaşım hücrelerine kabulünü, yani ilgili hedeflerdeki hücrelere kabulünü kolaylaştırır. Amber paris kökünün karaciğere böyle bir hizmeti vardır. Karaciğerin hizmet alacağı noktalardaki aksamaları giderecek bitkilerin oralara daha hızlı etki yapmasında bir yönetici, yönlendirici, kabul ettirici etkisi vardır. O zaman neden biz kişiye özel bitkileri seçtikten sonra dörderli gruplar halinde programlıyoruz? Bunlar rastgele değil. Hangi bitkiler hangileriyle hangi insanda daha iyi bir etkileşim yapar, daha iyi bir sunum yapar, daha iyi bir şekilde hücreye kabul edilir? Bitkiler de birbirlerine önderlik yaparlar, birbirlerine yol gösterirler. Bitkilerin yapısındaki maddeler de böyledir. Şimdi bunun basit bir örneğini şöyle verebiliriz. Efendim siz şimdi reçelle cacık yemeğini bir arada niye yemiyorsunuz? Birbirine önderlik yapmadığı için. Efendim işte başka başka örnekler şu anda hemen hatırıma gelmiyor. Yani birbiriyle uyum içerisinde olan şeyleri yaşamımızda biliriz. İş dünyamızda da bu uyumluluk, bunların uyumlu olması hücreye kabulüyle alakalı. Eğer uyumsuzsa hücre kabul etmiyor. Bu da kişiye özel bir boyutla ele alındığı zaman kişinin yapısındaki rahatsızlıkları yaşayan organlardaki hücreler kendi ihtiyacını giderecek olan bir şifa sunumu geldiği zaman onu kabul ediyor. Eğer kendisine fayda vermeyecekse kabul etmiyor. O zaman ne oluyor? Kullandım da fayda göremedim. Kullandın ama yanlış kullandın. Senin hücrenin kabul etmediği, istemediği bir emanet gönderdin, bir şifa gönderdin. Bu nasıl oluyor? Rastgele kullandığımız zaman oluyor. Efendim, şimdi diyoruz ki amber paris kökü karaciğer üzerinde faydalı bitkilerden bir tanesi. Evet, o zaman hemen gidelim amber paris kökü şifalı bitkisini temin edelim. Karaciğer hepatitimize, sirozumuza faydalı olacağını bekleyelim. Olmadı. Amber paris kökü bu yönde seçilebilecek 30 küsür bitkiden bir tanesi. Program olarak konuştuğumuzda yüzlerce bitki var da 30 küsür bitkiden bir tanesi. Diğer bitkileri de seçmezsek, diğer bitkileri de organize etmezsek o zaman yeterli desteği alamayız. Peki diğer bitkileri nasıl seçeceğiz? Bünyemizdeki gerçeklere bakarak seçeceğiz. Karaciğerimiz için bitki seçeceğimiz zaman karaciğerimizin hizmet alacağı böbreklerin durumu da dikkate alınmalı. Karaciğerimizin hizmet alacağı sinir sistemi dikkate alınmalı. Karaciğerimizin hizmet alacağı akciğer, kalp damar sistemi vesaire dikkate alınmalı ki karaciğere hizmet akışını başlatalım. Bu hizmet akışının ne durumda olduğunu bir soru cevap trafiğiyle ortaya koymak mümkün. Bu durumda kişinin karaciğeri için, sirozu için, hepatiti için kullanacağı bitkilerin seçimi diğer organların içinde bulunduğu durum dikkate alınarak yapılmalı ki vücutun diğer sistemleriyle karaciğer arasındaki hizmet akışını tesis etmek mümkün olsun. Bakınız, yani şu bitki karaciğere iyi gelir deyip yola çıktığımız zaman kimin karaciğerine? Karaciğerlerin hepsi aynı değil mi? Evet, aynı. En boy itibariyle 3 aşağı 5 yukarı birbirine benziyor. Ama işleyişi farklı değerli dostlar. Herkesin karaciğeri kendi iç yapısındaki gerçeklere bağlı olarak işleyiş gösterir. O ritim farklı. Düzen, çalışma düzeni farklılıklar gösterir. Bu farklılık da kişinin beş duyu yoluyla hayatı algılamasıyla alakalı. Stresimiz, stressizliğimiz, yediğimiz gıdalar, duyduğumuz şeyler, gördüğümüz şeyler, temas ettiğimiz, hissettiğimiz, bütün bunlar vücut sistemlerimizin işleyişinde etkindir.
Yani böyle olunca da kişinin yapısına göre

0: bitkilerin seçilmesi gerçeği kaçınılmaz oluyor. Doğru olan yaklaşım bu. Evet sevgili dostlarım, birkaç örnek daha verelim. Karaciğer organımızda meydana gelecek olan rahatsızlıklar, mesela hepatitler, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer yağlanması, kansızlık, safra iltihabı vesaire, sindirim sistemiyle bağlantılı boyutlarda da amberpares kökü yararlıdır ama asıl etkisi karaciğer kaynaklı rahatsızlıklarda etkili olmaktadır. Bu etkisi de karaciğer üzerindeki tesirinden meydana gelir. Peki amberpares köküyle uyum sağlayacak bitkilerden de örnek vermek gerekirse, mesela dolaşım sistemi söz konusu olduğunda amberpares kökü alıç yaprağı ile iyi bir işbirliği gösterebilir. Bu kimin bünyesinde onu bilemiyoruz. O kişi ortaya çıktığı zaman bu alıç yaprağı değil de başka bir bitki olabilir. Burada sadece bir örnek. Efendim, solunum sistemi söz konusu olduğunda civan perçemi ile amberpares kökü iyi bir işbirliği yapabilir. Kimin bünyesinde onu şu anda söyleyemiyoruz. Kişi meydana çıktığında civan perçemi değil de ısırgan yaprağı da olabilir. Andız kökü de olabilir. Yani bu kişiye özel seçildiğinde bu örnekler çoğalabilir. Efendim, üriner sistem söz konusu olduğunda, yani hepatitli bir hastanın aynı zamanda böbreklerinde de bir problem var diyelim. Amberpares kökü bu kişiye uygun düşüyor. Böbreklerinde de rahatsızlık var. O zaman böbrekleri de söz konusu olduğu için amberpares kökünü destekleyecek olan yoğurt otu şifalı bitkisi de burada devreye girebilir. Kişiye özel düşündüğümüzde başka birçok bitki bu örnekte yer alabilir. Burada söylemek istediğim, bitkilerin birbiriyle uyumu sağlanırken aynı zamanda kullanacak kişinin bünyesindeki gerçekler bu kriteri belirleyicidir. Bunu söylemeye çalışıyorum. Kullanacak kişinin bünyesindeki kriterler bitkilerin birbiriyle uyumlu mu uyumsuz mu olduğunu belirleyici ana kriterdir. Yani bunun adı nedir? Kişiye özel, bünye bütününe uygun olarak bitkilerin seçilip kullanılması yöntemidir. Bunun bilimsel adı majestürel holistik yöntem. O zaman siz olun. Karaciğer rahatsızlıklarınızda ya da başka rahatsızlıklarınızda öncelikle tıbbi tedavi neyse onu ihmal etmeyin. Mesela hepatit için tıbbi tedavi pek uygulanmıyor malum. Yani işte koruyucu bazı destekler yapılıyor. Varsa neyse tıbbi tedaviyi uygulayın. Ama ondan sonra onunla beraber mutlaka bitkilerin kişiye özel seçilerek uygulanması yöntemi olan majestürel holistik yöntemi de ihmal etmeyin. Neden? Tıbbi tedavilerimiz hastalıkların sonuçlarını ortadan kaldırırken bitkisel tedavilerimiz de hastalıkların sebeplerini iyileştirir. Böylece sebep-sonuç ilişkisi orta noktada buluşunca sağlıklı yapı ortaya çıkar. Bir taraftan sebepler ortadan kaldırılırken bir taraftan da sonuçlar ortadan kaldırılmış olur. Doğru bir kullanımla böyle bir güzel sonuca ulaşmak mümkün. Efendim, önce hangisini uygulayalım? İkisini de aynı anda uygulamakta büyük yarar var. Büyük yarar var. Çünkü sonuçları iyileştirirken sebepleri başıboş bırakmak mantıklı değil, doğru değil. Sebeplerle meşgul olurken, yani sadece bitkileri kullanırken tıbbi tedavi ihmal etmek hiç doğru değil. İkisini bir arada, ama zaten tıbbi tedavi kendi yapısı içerisinde uygulanıyor ama bitkisel tedavi mutlaka kişiye özel olmalı. Mutlaka önceden hazırlanmış olan herhangi bir uygulamanın adı bitkisel tedavi değildir. Bitkisel kökenli ama tıbbi tedaviye benzetme, bir kopya uygulamadır. Ama asla bünyemize uymaz. Asla bünyemize uymaz. Bitkileri kullanacak olan kişi ortada yokken seçilen bitkiler o kişinin bünyesine uyup uymadığını kim tespit edecek? Nereden bileceğiz? Nereden bileceğiz? Bunun uyum sağlaması için her insanın bünyesi, bünyedeki organların çalışma ritmi, yani herkes birbirinin tıpatıp aynı olması lazım ki rastgele seç bitkileri ver, niye kullananlar hep aynı zaten diyebilirsin. Böyle bir şey olmadığına göre siz olun değerli dostlarım, asla rastgele olarak bitkisel tedavi uygulamayın. Bunun böyle olmadığını nasıl bileceksiniz? Yani rastgele mi değil mi, kişiye özel mi, bunun kriteri nedir? En az 50'ye yakın soru sorulmalı hastaya. Bu soruların cevaplarına göre bitkiler seçilmeli. Bu soruların cevapları da çoğunlukla tıbbi teşhisli rahatsızlıklar olarak, yani tıbbi teşhisli temeline dayanmalı bunların cevapları. Böbreklerinde ne var? Hepatit hastasına bunu sorduğun zaman, bu böbrek yetmezliği hastasıyla bu mutlaka tıbbi teşhisli olması lazım. Değilse, tıbbi teşhisi gerektiren bir durum yaşamamışsa, o zaman bu böbrekleri normal düzende destekleyici bitkiler devreye girer. Böbrek yetmezliği varsa başka bitki devreye girer. Yani burada önemli bir sorgulama sonucunda, karşılıklı diyalog sonucunda hangi bitkilerin seçilebileceği tespit edilir. Bu seçim de tamamen bir gıda desteği olarak algılanmalı. Bitkiler birçok yönüyle bize hizmet sunar ama bunu dört başlık altında toplayabiliriz. Önce besleyici destek alırız bitkilerden, tedavi için kullandığımızda da. Sonra temizleyici, beraberinde doku yenileyici, hemen akabinde de bağışıklık sistemini güçlendirici. Dört desteği aynı anda alırız bitkilerden. Bu bakımdan bitkileri kullanırken kimyasal ilaçlar gibi ya da tıbbi ilaçlar gibi düşünmemeliyiz. Birçok yönüyle bize destek sunar. Maksadımız tedavi olmak olduğuna göre bütün bu desteklere de ihtiyacımız olduğunu bilerek bitkileri kullanmak durumundayız. Evet sevgili dostlarım, programımızın sonuna doğru yaklaştık. Ben telefonumuzu bir kez daha vermek istiyorum. Lütfen not ediniz. Sorularınız için 0543 676 1386 543 676 1386 numaralı telefonumuzu çevirerek sorularınızı bize ulaştırabilirsiniz. Evet değerli dostlarım, programımızın parolası neydi? Sağlık için 3 barış. İşareti neydi? Kendin için bitkilerle tanış. Demek ki parolamızı ve işaretimizi de bir tarafa not ediyoruz. Bunun üzerinde düşünüyoruz. Sağlık için 3 barış. Ne demek? Niye 3? Neden? Bunun üzerinde düşünelim belli bir süre. İşaretimizi de kaydedelim. Onun üzerinde de düşünelim. Kendin için bitkilerle tanış. Rastgele bitki seçtiğimizde ya da benim şu hastalığıma bitki var mı dediğim zaman evet var şu al ha durumunda rastgele davranış olur bu. Oysa kendin için bitki seç. Benim siroz hastalığım için, benim hepatitim için, bak hepatit için değil, benim hepatitim için hangi bitkiler uygundur? Ya da bitkilerden nasıl yararlanmalıyım? Benim hepatitim dediğin zaman iş orada durur ve orada düşünmek gerekir. Buna cevap verecek kişi de biraz düşünmesi icap eder. Ama hepatit için ne var dediğin zaman aktar size her türlü bitkiden verebilir. Hindiba verir, amberparis verir, başka bir şey verir. Soru yanlış, cevap da yanlış olur. Burada soru yanlış olduğu için cevap da yanlış geliyor ama benim hepatitim için hangi bitkiler uygundur diye sorduğunuzda orada bir duraklama, bekleme var. Senin hepatitin mi diye sorması lazım. Çünkü olaya bakışınız size gelecek cevabı da belirleyicidir. Doğru soruları soralım inşallah. Demek ki doğru soru kişiye özel yaklaşım içeren sorulardır diyebiliriz. Dostlarım, programımızın sonuna geldik. Haftaya inşallah başka bir konu başlığında tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: İnsana dair. Hazırlayan ve sunan Vahit Aytekin.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
5: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
7: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
13: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
4: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
0: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
9: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 18.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
15: Sümeyyece sevdalardan doğar hilkatim. Söz olur ve cennet kapısına dayanan yüreklerin fedasıdır beni mümkün kılan. Sabredin ey Yasir ailesi, size cennet vaat edildi der insanlığın efendisi. Biz tutuşuruz bu söze ve yürürüz ölümün ardın sıra hiç ölmemek için. Bedre koşarım saf saf, vurulur bedenim, nemlendirir kanım toprağa. Bin yıllık sevdalar duar ölü bedenlerimizden. Bir yanım Hamza olur, bir yanım Mus'ab. Yarım Uhud dağına sağanak sağanak, mübarek gözlerinden inciler dökülür. Peygamberin kalbindeki o ince sızıyım ben. Açlığım çöker üzerlerine, sahabi güzinin hendekte. Tebük'te revan olurum yollara. Mute, Huneyn, Yemame. Her günüm şehadete doğar, her şey şehadete akar. Yedikleri şehadet, içtikleri şehadet, soludukları şehadet. Benim adım Kadisiye. Yıkarım ateşperestliği vahyin sillesiyle. Bak işte şu işitilen Sad'ın sesidir. Numan bin Mukarrir haykırır Kisra'nın suratına. Hiç unutmayın Müsenna'yı. Kaka'nın narası mühür olsun kalplerinize. Halit ve Ubeyde'yi hatırlayın. Hani yan yana at sürmüşlerdi Şam saraylarına. Cennetin rüzgarları sürdü bizi Kudüs'ün surlarına. Atların hırçın haykırışları var Ukbe'nin ordusunda. Gemileri yakar, cennetin kapılarına tutunuruz İspanya'da. Medayne sorun beni, nasıl bir aşkla kucakladım toprağa. Çin sınırlarından Mısır'a, kaç çınar devrildi dünyadan hurilerin kucağına. Önümüzde Rum diyarı. Alparslan'ın miğferinde birikti öfke. Kızgın kılıçlar çekildi kınında. Tekbirler doldurdu semayı. Ve demeli artık Anadolu mümin yüreklerin yurdu. Kızıl şafaklar düşler ardıma düşen. Yalnız Allah'ı sever, ondan gelir ve ona döner. Malazgirt'te istikametim cennet. Ondan geldim ve ona dönerim dedi binlerce genç. Adım Nureddin. Atabey bir sevdayla sarıldım mızrağıma. Adım Selahaddin. Kudüs gülene kadar küçük bir gülücük konmadı yanağıma. Duydum ki toplanmış haçlı. 1 milyon neferle söndürmek istemişler İslam'ın nurunu. Adım Kılıç Arslan. Bir tarafım şehadettir benim, diğer tarafım zafer. Kasemler olsun ki 1 milyon haçlı için yeterlidir 50 bin nefer. Geldiler çekirge sürüleri, Moğol vebası, şeriatın cellatları ve küfrün askerleri. Mekanım aynı Calut, dirilir kalpler bende. Kalkar üzerimden vehnin hastalığı ve dağılır kirli atmosfer. Bir yanım Seyfettin Kutuz, diğer yanım Rükneddin Baybars. Haykırırız tüm tarihe, kurtuluşumuz şehadet, aydınlığımız şehadet ve zilletten çıkışımız şehadet. Dirilir mümin kalpler benle, dayanır kapılarına İstanbul'un. geçit vermez küfre şahitliği şehadet olanın. Genç Mehmetler Fatih olur hadislerinde Resulün. Çağ açılır, çağlar kapanır bana olan sevdayla. Zulümat ve aydınlığın sınırıdır mekanım. Kafkasya ben olur, Endülüs ben. Viyana önleri ben kokar, Balkanlar ben. Ben ölür, ben dirilirim. Bir ölür, bin dirilirim. Dökülür dişleri müstekbirlerin, tırnakları sökülür. Perçeminde dolaşır şeytanlar, hileler düzerler bin yıllık. Gün olur iman zayıflar, kalpler körelir. Hainler doluşur saflarımıza saf saf. Gün olur her ev iki üç yiğit düşürür yollara. Menzilimiz Çanakkale. Küfür kararlıdır şahitliği tüketmeye ve biz daha çok kararlıyız şehit olmaya. Kanımız damarlarımıza fazla bizim der yüz binlerce yiğit ve dökülürler secde halinde toprağa. Gün olur sis çöker şehadet yurduna. Tağutları musallat ederler Darüsselam'a. Esenliğimizi küfrün boranları kurutur ve küfür damıtırlar can suyumuza. Hilafetimizi alırlar ellerimizden. Şahitliğimizden şehadetimize uzanan yollarımıza taş atar ve setler çekerler. Anadolu'dur yurdum. Bin yıldır vatan olmuş ve bin yıldır Yalçın dağları gibi küfre geçit yok demişim. Dayanamaz mümin bir kalp, haykırır hakkı tağutların suratına. Dar ağaçlarına pervası olmayan Şeyh Saidler kalkan olur Kur'an'ın yapraklarına. Gah Erbil'le Esad olurum, gah İskilip'le Atıf. Gah Konyalı Muhammed Rıfat Efendi olurum, gah ilmiyle amil yüzlerce alim. Düşeriz hem kanımız hem mürekkebimizle vahin topraklarına. Mısır'dır diyarım, Hasan el-Benna ile şahlanırım. Ayetler yeşerir Nil'in havzasında. İskenderiye'den Kahire'ye milyonlarca gence Allah için ihvanım. Allah'ın şeriatına giden yolların işaretini yazar Seyyid Kutup. Örselenir yüreği, deşilir ciğeri ama tükenmez sevdası şahitliğe ve şehadete. Bir adım Salih Sırriye'dir, bir adım Halid el-İstanbuli. Haykırmaktan asla geri durmayız Allah'ın sözlerini. Adeviye'de can bulur tenim. Kör kurşunlar yağar üzerimize binlerce. Umarsız koşarız, Allah'a koşarız. Sevdaya koşarız, sabaha koşarız. Şehadete koşarız, apansız en şehit halimizle. Çeçenistan'dır coğrafyam. Kafkasya'nın hırçınlığı var üzerimde. İlişemez Moskov'un kirli hükmü özgürlüğüme. Kirletemez dağlarımı düşman, şamilce bir mağrurluk var üzerimde. Grozny bir sevdaya uyanır Cahar Dudayev ve cennet bir sevdaya kapatır gözlerini. Ve hattap olur adalet, hattap olur cesaret, hattap olur merhamet, hattap olur mümince bir izzet. Tanklar kusar ölümleri üzerime, kustukça bilenir davam. Yetmez Allah'ın ayetlerine olan azalmış tutkular. Sitem eder Kafkasya'nın serden geçtileri ve Dokko Umarov bir hıçla sarılırlar Rahman'ın kitabına. Ali Ebu Muhammed olur, şeriattan mühürler vururum Kafkasya dağlarına. Üşüşür sevdalılar Dağıstan'dan İnguşetya'ya, Karaçay'dan Çeçenya'ya. Adım Arakan. La ilahe illallah dediğim için atılırım ateş çukurlarına. Bu asrın ashab-ı uhduduyum ben. Yollarda tükenir binlerce hayat. Şu kalbime dişlerini geçiren Budist zulmüdür ey insanlar. Mazlum bebekler doğranır palalarla. Sizin de çocuklarınızı ateşe atıp seyrettirirler mi anasına zorla? Palalarla deşilir mi karınları hamile kadınlarınızın? Gözlerinde yaş, körpe bedeninde 5 santimlik bıçak yarasıyla feryat eder mi sizin de çocuklarınız? Bakmayın adımın Arakan olmasına. Zulüm hiç ara vermez kan deryasına. Bir sandala 40 kişi binip ölüme kürek çekmenin adıdır Arakan. Günlerce aç kaldığı halde, binlerce can verdiği halde, katliamın her türlü kan donduran halini yaşadığı halde,
16: inadına la ilahe illallah demenin tarifsiz onurudur Arakan. Vatanım Afganistan benim. Bir asırdır ölüm yağar üzerime. Gelin de şehadet öğrenin ey Müslümanlar. Gelin de şehit görün. Bir asırdır dağ tırmanır, kurşun atar, mevzi kazarım ben. Gözlerime ak düştü düşman yolu gözlemekten. Yine de eyvallahım yoktur küfrün her türlüsüne. Önce İngilizler geldi kirli ceketleriyle. Delici nefretler biledim sinemde. Gazne'den bu yana dağ dağ büyümüş içimde tevhidi sevdam. Bir görseydiniz İngiliz'in kurşunu kadar ateş düştü annelerin yüreklerine. Yine de ayetler büyüttük. Filiz filiz, enfal enfal, ahzab ahzab, tevbe tevbe ve kıtal kıtal. Yeşerdi Allah'ın ayetleri 14'lük çocukların masum sinelerinde. Ölüm kustu göz bebekleri gençlerimizin. Yaşları 70'inde sakalları ak aslanlar kükredi beldelerimizin. Kararmış damarlarına cihat düştü. Güneşini söndürdük güneşi batmayan imparatorluğun. Görseydiniz kirli ceketleriyle nasıl da kaçtıklarını. Ah bir tada bilseydiniz bizim tattıklarımızı. Daha tüfeklerimizi duvara asmadan Ruslar göründü Kabil sırtlarında. Henüz kabuk bağlamamıştı yaram. Yine de bir nara patladı Afganistan semalarında. Hey kızıl rüzgar, demir pençe, ölümüne bir cenk için beri gel hele. Pişti ümmetin şehadet aşı. Adımı unutmayın, ben Afganistan'ım. Her karışımda ümmetin göz bebekleri düştü toprağa. Her karışımda Afgan'ın, Taci'in, Özbey'in, Arab'ın, Kürd'ün, Türk'ün, Filipinli'nin kanı bulunur. Şehadetin harmanıyım ben. Demir pençeyi eriten ümmetin kor ateşiyim ben. Benim adım Afganistan. Asrın halitlerine susayan ümmetin mücahit menbaayım ben. Haykırır bağrımda Abdullah Azam. Kalemimdeki mürekkep değil, kandır kan.
17: Ya eyyuhel ikhve, tariku da'avat mahfufun bil makarih, مليء بالمخاطر سجون وقتل وتشريد ونفي فمن أراد أن يحمل مبدعا أو يبلغ دعوة فليضع في حسابه هذه ومن أرادها نزهة ممتعة وكلمة طيبة ومهرجانا حافلا وخطبة ناصعة في كلماتها فليراجع سجل الرسل والدعاة من أتباعهم منذ أن جاء هذا الدين بل منذ أن بعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وإلى يومنا هذا.
16: Benim adım Afganistan, bu asrın cihat mektebiyim ben. Cennetin ve cehennemin buluştuğu yerdeyim. Bir yanım mümin için cennete akar, bir yanım Amerika için cehenneme. Tahammül edemediler şeriat iklimlerine yeryüzü tağutları. Allah'a olan sevdamı hançerlemek istediler put seviciler. Gülüşleri yanaklarında kaldı vahyin çocukları. Sadece şiirlerde kaldı bizim için çiçekler. Her bir çiçeğin başına bir sukut füzesi attılar coğrafyamda. İçine attı anneler hıçkırıklarını. 5000 can uçuştu cennete cenk kalesinde. Konteynerlara doldurup taradılar Allah'ın aslanlarını. Yıkılmış bir viraneye çevirdiler ülkemi baştan başa. Yine de sindiremediler içimdeki Molla Dadullah'ı. Bir mücahidin köpeğini bile teslim etmediler Afganistan'ın evlatları. Tüm dünya gördü azmimizi. Lebbeyk dedi binlerce genç. Adım Pakistan. İslam'ın abad olduğu yerdeyim. Sorun da söylesinler size lal mescidini. Nasıl da kıpkırmızı lalelerle durdu gencecik çiğdemler. Adım Abdurreşit Gazi. Sakallarımdaki akları kıpkızıl kana bulayacak kadar tutkunuyum bu yolun. Alın ve ayaklarına serin bu ümmetin. Alın da yakıt olsun Müslümanlara her şeyim. Adım Filistin. Tutsak edilmiş onuruyum ümmetin. Adım Ahmet Yasin. Yüzlerce can sunarım havlesi mübarek kılınan Allah'ın beldesine. Sırtlanır şerefini ümmetin körpecik eller. Taş tutan çocuklar var sokaklarımda. Gelinlik kızlarım bombalar bağlar nazenin bedenlerine. Nice büyük sevdaları hatırlatırlar ümmetin erkeklerine. Hele biri vardı ki sarayları terk ettiği viraneye dönen ülkemiz için. Adım Üsame benim. Yıkarım tağutların saraylarını Filistinli bir bebek için. Ellerim sözlerimden önce ulaşır düşmanın yakasına. Bir asırdır sözden başka bir şey üretemeyen ümmetin inadına. 20 tane mızrak biledim düşmanın kalbine. Şakaklarım çığlık çığlık. Düşer yüreğime ateş. Saplanır ciğerlerime mazlum bebeklerin sesleri. Eğer ahdimizden dönersek yitirsin analarımız bizleri. Adım Irak. Halkımın yüzü gülmeye çok ırak. Kara bulutlar gezinir semalarında ülkemin. Önce sirenler çalar acı acı. Naklen seyreder tüm dünya gözyaşından damıtılmış hayatımı. 1,5 milyon taze can süzülür semalarımda. Ebu Enes Eşşami gibi notlar düşerim tarihe. Ve sevdalar doğar ümmetin yiğitlerinden Bağdat'ın topraklarına. Nur ve Fatımaları doldururlar zindanlara. Fatıma ve Nur'un intikamıyım ben. Adım Doğu Türkistan'dır benim. Şehit bedenleri Çin Seddi'ni aştı ey Müslümanlar. Yok mu ızdırabı olan ey Müslümanlar? Varsa kıyaslayın Kaşgarlı bir annenin ızdırabıyla. Hayal edin eğer yüreğiniz yetiyorsa. Hanginizin hüznü karnı deşilip içinden yavrusu alınan bir annenin hüznü kadar derin olabilir ki? Adım Somali'dir benim ey ümmet. Tenim siyah olsa da kanım kıpkırmızı akar sizin gibi. Bir ömrü çölden çöle göç ederek geçirdik. Açlığımızı gidermek için. Tenim siyah olsa da ilahım Allah'tır benim. Üşüşür tepemize kara şahinler. Rabbimiz Allah'tır dediğimiz için. Adım Suriye'dir benim. Varil bombaları düşer ekmek kuyruklarında. Sarin gazı boğar körpecik bedenleri. Adım Şam'dır benim. Şehitler düşer nasibimize nasipsizler arasında. Enkaz altında direnen ümmetin umuduyum ben. Nusayri bir bahşettir böğrümdeki asılı hançer. Adım Halep'tir benim. Siyah ve beyaz bayraklara sevdalıdır tepelerim. Bir nusret bekler sokaklarım küfre inat. Her bir sokak için binlerce can vermişim. Tepeden tırnağa ölümler kuşanmış İdlib'in çocukları. Kasemler etmişler Kabe'nin Rabbine. Şam İslam olmadıkça kılıçlar girmeyecek kınlarına. Düşman yeryüzünden silinmedikçe yürekleri soğumayacak mazlum annelerin.

0: Şehrim Konya'dır benim. Şehadetle yoğrulmuş hamurum yüzlerce yıl. Bozkır'dan Akşehir'e binlerce can vermişim dar ağaçlarında Allah için. Cennet düşlemiş bu şehrin çocukları. Sokaklarında kokusunu duymuşlar Firdevs'in. Havzın serinliği çalar yüzlere Kur'an okunan odalarda. Adım Mücahit Şener. 19'unda düşer sevda gönlüme ve yürürüm sevdamın ardı sıra. Ve nihayet buldum sevdamı Kafkasya'da. Adım Abdüllatif. Latif bir temenni sardı tüm bedenimi. Ve bilin ki ey Müslümanlar, Çeçen dağlarından cennetin kapısına uzanmak istedim. Adım Ali Dursun. Tarih tanıklık etmiş doğduğum toprakların şehitliğe olan sevdasına. Ve yine tanıklık etmiş Muhammed ümmetinin topraklarına olan fedakarlığına. Şehadetin bu ümmetin ekmeği, suyu olduğunu anladığımda çok söz etmedim. Sözü altından bakıra döndürenlerin inadına. Adım Bayram Ali Düz. Dedelerim can vermiş Habeş topraklarında. Sırrını kovalamışım yıllar yılı. Buluşmak istedim dedelerimin ruhuyla en yüce dava için Ogadin topraklarında. Adım Ahmet Gümüş. Hayatım boyunca küfrü hiç sevmedim. Ayaklarım şahit olsun istedim imanıma. Mizanda çok ağır bir söz için Konya'dan Afganistan'a hicret ettim. Bir namaz esnası buldu beni de sevda. Ve kopan ayaklarımı buna şahit ettim. Adım Adem Yaşar. Tanır beni bu şehrin meydanları. Şehrin her meydanına gözyaşı bıraktım mazlumlar için. Benim için ölümdür bu şehrin havasını soluma. İslam yurduna ateş yağarken gidiyorum işte ellerimde berem savaş meydanına doğru. Elveda dostlar, bıçak gibi keskin nefretimi miras bırakıyorum sizlere. Amerika ve dostlarından intikam almak için. Adım Emrah Uyarul. Bir yol düştü bana da Kur'an'ın caddelerinden. Koşar adım çıktım bu şehirden. Sizi hayal edemeyeceğiniz kadar pak bir suyun başında bekliyorum. Ve size de şehadetler temenni ediyorum Rabbimden. Adım Hakan Yiğit. Yiğitçe doğurmuş beni anam. Kurşunların varsın istedim ciğerlerine. Her gün mümin annelerin ciğerlerine ateş düşürenlerin. Adım Yasir Sönmez. Beni de yetiştiren hamdolsun ki bu şehrin şehadet iklimi. Beşerin vaadiyle Allah'ın vaadi arasında sıkıştı ruhum. Beni de tuttu bu şehrin sokaklarında amansız sancım. Ve buldum sonunda beni mutlu kılan cevabımı. Rabbim hoşnut olasın diye sana gelmekte acele ettim. Adım Yusuf Kazanç. Afganistan cihadında doğmuşum. Doğduğumda Mücahit koymuş adımı babam. Selamlar olsun baba adımı Mücahit koyduğun için. Adım gibi toprağımda buldu beni nasibim. Adım Mehmet Öğüt. Muhafız olayım istedim İslam'ın güllerine. Elleri değsin istemedim düşmanın Çeçenistan'da İslam bahçesine. Adım Serkan Yurteri. Çığlıkları var kulaklarımda bacılarımın. Uykularıma saplanıyor can çekişen müminlerin inlemeleri. Arınmak istedi kalbim Afgan dağlarında ve canımı Allah yolunda satmak istedim. Adım Abdülkerim Yılmaz. Keşmir, Ogadin, Bosna, Çeçenistan, Afganistan, her yanı alev alev İslam yurdunu. Sınır tanımaz benim de içimdeki alev. Bunun için silaha sarıldı kalem tutan ellerim. Adım Oğuzhan Yener. Arz da Allah'ın içindekilerdi. Bana tenimdekini verene cimrilik edemem ben. Hayatım avuçlarımda onun olanı sundum Allah'a. Adım Haşim Özalan. Bir rüyada gördüm Resulullah'ın bana tebessüm ettiğini. Tebessümün tadına varmak istedim sonsuza kadar. Ve nihayet bize de istikamet oldu şehadet. Adım Fatih Dedemoğlu. Güncesi işgal olan bir günde doğmuşum. Şanlı bir kavgada açmışım gözlerimi. Şehadetin kıyısında yol yürümüşüm bir ömür. gözlerim şahit olmuş aşağıların en aşağısına ve şahit olmuşum küçücük bebeklerin kıyımına. Bakın ne kadar da benziyor şu enkaz altından çıkarılan Suriyeli çocuk oğlum Abdullah'a. Adım Hüseyin Kumtepe. Cennet ırmakları düşlerim ömrümce. Alev alır göz bebeklerimde hayallerim. Gözler dururun beni bulacak şehadeti. İslam ümmetinin karanlığı kadar koyu bir karanlıkta bulur beni de bir insansız katil. Bedenime atılan füzelerden güller açar geleceğime. Adım Ethem Koyuncu. Yılların çirkin simasıyla susamış kalbim ilahımı. Vahyin rahmeti kuşatmış istikbalimi. Yol bulmuşum dünyanın darlığından ahiretin bolluğuna. Yollarıma mayınlar döşeseler de pusulam şehadeti göstermiş ve yürümüşüm esenlik yurduna. Adım Muhammed Şehit. Bakmayın yaşımın 19 olmasına. Doğduğumda adımı şehit koymuş anam. Bin yıllık sevdaları nakşetmiş adımla birlikte yüreğime. Kavurur ciğerimi şehadet. Azap olur dünya ruhuma. Mermiler saplanır gül tenime. Ve söner içimdeki ateş. Dünyanın en kirlisisinden şehadetin baharına. Ey sözünde duran, Allah'ın vaadini bekleyen, kararlı ol, yol yürü, dağ aş. Bütün bir nimetiyle benim adım şehadet.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No. 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
6: Lezzetin aranan adresi. Meşhur Sarıyer börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi, Fatih Caddesi, Başakşehir. 0537 701 44 47.
7: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
8: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No. 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Gülben Ek Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 1808. İşte bu kadar.
11: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat.
6: ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
11: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63. Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
12: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
6: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
2: Reklamları dinlediniz.
13: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
14: يا رحمن.
15: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
16: Özel FM
17: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
18: Allahumme ayqid ummetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahumme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahumme khuz biyedihim lil hak ve aqdif fi kulubihimul khawf mink ve anza' min kulubihimul khawf minel kuffar. قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم أسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا. اللهم عليك بدولة الصهاينة، اللهم عليك برأسهم، اللهم عليك برأسهم، اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى. اللهم عليك بهم، اللهم عليك بالقردة والخنازير، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك. اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى، رغم أنف اليهود، رغم أنف اليهود، رغم أنف اليهود. يا رب العالمين، اللهم هذا ختام شهرك، اللهم هذا ختام شهرك، اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعلي دينك وأعز جندك يا رب العالمين. اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب، اللهم إنا نعاهدك على التوبة، اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة، اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين. ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون، يا ملك الملوك، يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، إن تعذبنا فأنت

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Yahya bin Muaz radıyallahu anh şöyle demiştir. Onurlu insan Allah'ın emirlerine karşı gelmez. Hikmet sahibi kişi de dünyayı ahirete tercih etmez.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Devamlı vakarlı ol ve ciddiyeti tercih et. Vakar seni doğru şakadan ve tebessümden de alıkoymasın. Çok masraf edilmiş lüks toplantılara katılmayın, kendiniz de böyle toplantılar düzenlemeyin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM. Kul inne salati.
1: De ki muhakkak ki benim namazım.
0: Ve nusuki.
1: İbadetlerim.
0: Ve mahyaya.
1: Hayatım ve ölümüm.
0: Ve memati.
1: Hayatım ve ölümüm.
0: Lillahi rabbil alemin.
1: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
2: Bebeğim, beguman, nimecamin, ibadetimin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
5: MRT Esans. 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans. 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
6: Bal, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer. 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
7: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
8: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
9: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
12: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiyet, Şeref Alçık 0212 659 73 44 İstoç.
13: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
14: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
15: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kabak 39.99, kırmızı biber 49.99, çekirdeksiz üzüm 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
16: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da Katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
17: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
18: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
19: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
20: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
21: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
22: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
23: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
24: Reklamları dinlediniz.
25: Saat 19. 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
26: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Nafile ibadetlerle ona yaklaş. Geceleyin namaz kılmak, en azından ayda 3 gün oruç tutmak, kalbi ve lisani zikri çokça yapmak ve çeşitli hallerde varit olan dualarla meşgul olmak bu kabildendir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kırksal FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
1: Allah!

0: Özel FM hatırlatıyor. Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
4: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
8: Desibono.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
9: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
12: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
13: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
14: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
15: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
16: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakaylar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: Özel FM. Mutluluk Yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, yeniden Mutluluk Yolu programında birlikteyiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, hidayeti üzerinize olsun. Değerli Özel FM dinleyicileri, bu haftaki konumuz günümüzde Müslüman olarak yaşamak. Tabii ki günümüzde insanlar kendinin Müslüman olduğunu nitelendiriyor. Bu çok güzel bir şey. Çünkü insanlar Allah'a kulluk etmek için yaratılmıştır. Allah'a kulluk, Allah'ın emrettiğini yapmak, yasaklarından sakınmak da mümkündür. Dolayısıyla son din İslam dini, bu İslam dinine inananlar Müslümandır. Dolayısıyla Müslümanlar da Allah'ın emirlerine uygun yaşamak durumundadır. Yani İslam'a uygun yaşamak durumundadır. Dolayısıyla günümüzde Müslüman olarak yaşamak derken şunun altı çizilmesi gerekiyor. Tabii ki bir insan kendinin Müslüman olduğunu söylemesi, Müslüman olarak bilmesi, bu çok güzel. Tabii bir Müslüman da Müslümanlığa uygun yaşaması önem arz eder. Bu sebeple günümüzde Müslüman olarak yaşamak konusu çok önemli. Günümüzde Müslüman olarak yaşamak her zamankinden daha fazla bilinç ve çaba gerektiriyor. Çünkü küreselleşen dünyada kültürler iç içe geçerken İslami değerleri korumak ve yaşamak önemli bir sorumluluk haline gelmektedir. Peki modern hayatın karmaşası içinde İslami kimliğimizi nasıl koruyabiliriz? Madem Müslümanız, bu İslami kimliğimizi nasıl muhafaza edebiliriz? İslam sadece bir inanç sistemi değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğuna göre bu hususlara çok dikkat etmek durumundayız. Tabii ki Müslümanca yaşamanın pratik yollarına baktığımızda şunu görüyoruz. 1. İmanı korumak, temel ilkeleri çok önemli. İmanı korumanın temel ilkelerine baktığımız zaman ilim ve bilinçlenme. Birincisi ilim ve bilinçlenme hadisesi. İslam ilme büyük önem vermiştir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Hiç bilenlerle bilmeyen bir olur mu? Zümer suresi 9. ayet. Tabii ki bilenlerle bilmeyen bir olmaz. Onun için bilgi gerekiyor. Müslümanca yaşamanın en önemli hususu işte inançla alakalı bilgiler, ibadetle alakalı bilgiler, ahlakla alakalı bilgiler, helal haramla alakalı bilgiler. Yani İslami anlayış ve yaşayış içerisinde olmak için bu bilgilerin bilinmesi önem arz ediyor. Günümüzde bilgi kirliliğiyle mücadele etmek gerekiyor. Çünkü doğru kaynaklardan dini bilgi edinmek gerekiyor. Sayı hadis ve tefsir kitaplarına başvurmak, dini konularda şüpheleri gidermek için bilenlere sormak ve danışmak. İbadetlerde devamlılık önemli. Namaz, oruç, zekat gibi temel ibadetler Müslümanın hayatını disipline eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amellerin en hayırlısı az da olsa devamlı olandır buyurmuştur. Buhari hadisinde bu hadis geçmektedir. Modern hayatın zorlukları ve çözümlerine baktığımız zaman da şunu görüyoruz. Sosyal medya ve İslami sorumluluk. Sosyal medya hem faydalı malumunuz hem de zararlı. İçeriklerle dolu. Müslüman olarak faydalı bilgi paylaşmak, dedikodu ve gıybetten uzak durmak, zamanı verimli kullanmak gerekiyor sosyal medyada. İş hayatında ise helal kazanç, kapitalist sistemde helal kazanç mücadelesi verirken faizden kaçınmak gerekiyor. Haram işlerde çalışmamak gerekiyor. Ticarette dürüst olmak gerekiyor. Çünkü Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle beyan etmiş. Helal mal kazanmak cihat kadar önemlidir demiştir. Yani helal mal kazanmak cihattır aynı zamanda. Mücadele. Helal kazanç mücadelesi. Aile ve toplum içinde İslami duruşumuza da dikkat etmek durumundayız. Çocuk yetiştirmede Peygamber Efendimizin metoduna baktığımızda sevgi ve merhametle yaklaşmak gerekiyor çocuklarımıza. Erken yaşta dini eğitim vermek gerekiyor. Tabii ki bu çok önemli. Çünkü çocuklar büyüdükçe bilgi edinmeleri zorlaşıyor. Çocuklara küçük yaştan onları bilgilendirmek

Bana diyor Peygamber Efendimiz komşu hakkında o kadar çok tavsiye etti ki neredeyse komşuyu mirasçı kılacak sanmıştım buyuruyor. Sahih Müslim hadisinde bu hadis geçiyor. Yani komşuluk hakkı çok önemli olduğunu da Peygamber Efendimiz başka hadislerde de beyan ediyor. Ayetlerde de komşularla da iyi geçinmemiz beyan ediliyor. Yani haklara baktığımız zaman anne baba hakkı, komşu hakkı, akraba hakkı diye sıralayabiliyoruz. Onun için akrabalarımıza karşı görevlerimiz olduğu gibi komşularımıza karşı da görevlerimiz vardır. Bunları da yerine getirmek durumundayız. Modern hayatta Müslüman olmak hem büyük bir nimet hem de sürekli bir cihat çabası gerekiyor. Hızla değişen bir dünyada geleneksel değerlerimizi korurken çağın getirdiği yeniliklere de baş etmek her Müslümanın karşılaştığı en temel sınavlardan biri haline geldi. Evet, tabii ki işte günümüzde Müslüman olarak yaşamak dediğimizde bu öncelikle bütün Müslüman olduğunu iddia edenler, bu iddiada bulunanlar veya bu şekilde kendini tanımlayanlar İslam'a uygun yaşamak durumundadır. İşte İslam'a uygun yaşamanın yolu da İslam'ı bilmekten geçiyor ve uygulamak için gereken gayretin gösterilmesi gerekiyor. Şimdi tabii ki bilgi önemli fakat doğru bilgi ise en önemli. Doğru bilgi olmadığı zaman yanlış bilgiyle yanlış işler yapılır. Yani doğru olan yerine gelmemiş olur. Onun için Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de emrolunduğunuz gibi dosdoğru olun diyor. Hud suresinin 112. ayeti. Hani dosdoğru olun, dosdoğru yapın. Nasıl yapılması gerekiyorsa öyle yapın. Usulüne uygun yapın. Tabii bugün inanç konusunda, ibadet konusunda, ahlak konusunda, sosyal ilişkilerde, anne babaya karşı görevler, eşine karşı görevler, çocuklarına karşı görevler, topluma karşı görevlerimiz, sorumluluklarımız söz konusu olduğu için bu hususların doğru bir şekilde bilinmesi gerekiyor. Onun için bunları doğru bir şekilde doğru kaynaktan öğrenmemiz lazım. İşte bunun doğru kaynakta Müslümanın iki büyük kaynağı vardır. Kur'an ve sünnet. İşte Kur'an ve sünnetten hareketle ehli sünnet alimleri İslami hususları tasnif etmiş. İnanç boyutu nasıl olmalı? İbadet boyutu nasıl olmalı? Ahlak boyutu nasıl olmalı? Kur'an ve sünnetten yola çıkarak alimlerimiz, işte ehl-i sünnet alimleri, müçtehitler bu konuda işte ilmihal kitaplarımızda da var. İnançla alakalı bilgiler, ibadetle alakalı bilgiler, helal haramla alakalı bilgiler gerek ilmihal kitaplarında gerek diğer kitaplarda da bunlar mevcut. Onun için ilim öğrenmek erkek ve kadına farzdır. Peygamber Efendimiz de öyle buyuruyor. İlim öğrenmek erkek ve kadına farzdır buyuruyor. İşte alimler de işte mezhep imamları, müçtehitler de bunu şu şekilde tasnif etmiş. İtikatla alakalı bilgiler, ibadetle alakalı bilgiler, ahlakla alakalı bilgiler, helal haramla alakalı bilgiler, hangi konumunuzdaysak o konuyla alakalı bilgiler edinmek. Bir Müslüman ticaret yapıyorsa faizin ne olduğunu bilmesi gerekiyor. Faiz gibi haram olan şeylerden uzak durması gerekiyor. Müşterisini aldatmaması gerekiyor. Yanlış bilgi vermemesi gerekiyor. Ürününde bir şey varsa, bir sorun varsa o sorunu söylemesi gerekiyor. Dolayısıyla aldatmaması gerekiyor, kandırmaması gerekiyor.

0: gerekiyor. Aşırı bir fırsatçılığa dönüşmemesi gerekiyor. Fiyatı, hakkı neyse o çerçevede değerlendirmesi gerekiyor. İşte o açıdan günümüzde Müslümanca yaşamak derken işte günümüzün problemlerine de dikkat çekilmesi gerekiyor. Kişi işte bir şey yapacak, caiz mi değil mi bilmesi gerekiyor. Ya diyor işte kredi alayım. Bir kere faiz dinimizce haram. Haram olan bir şeyi nasıl tercih edeceksin? Yani tercih edebilir misin? Onun için öncelikle bilgi, sonra o bilgiye uygun davranış sergilenmesi gerekiyor. Gerçekten İslami anlayış içerisinde olmak, İslami anlayış içerisinde olan bir insan, bu anlayış içerisinde davranışı sergilemesi için bu konuların iyi bilinmesi gerekiyor. Tabii günümüzde çeşitli şekilde karşımıza çıkan hususlar oluyor. Bu konuları da İslami bakış açısıyla değerlendirmek gerekiyor. İslami açıdan bir şey yapmak veya İslam'a aykırı bir şeyse onu yapmamak gerekiyor. Günümüzde öncelikle İslam kimliğinde olan kişi bu İslami anlayış, yaşayış içerisinde hayatını sürdürmesi gerekiyor. Tabii sadece kendi İslami anlayış ve yaşayış içerisinde olması sadece o yeterli değil. Çünkü insanın, bir Müslümanın bir sorumluluğu var. Sadece ferdi hayatından sorumlu değil. Eğer evliyse eşinden sorumlu. Çocukları varsa çocuklarından sorumlu. Akrabalarından sorumlu. Komşularından sorumlu. Yaşadığı toplumdan sorumlu. Dolayısıyla bu sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Kısaca bir insan, evet ben İslam'ı öğrendim, yaşıyorum. Tamam. Yani ferdi bazda yaşıyor. Yeterli değil tabii. Bazıları ne diyor? İşte benim çocuğum, işte eşim yetişkin bir insan. Kendi kararını kendi verir. İslami anlayışta olur veya olmaz. Yaşar veya yaşamaz. Çocuklarım da öyle bir ferttir. Dolayısıyla o kendi kararını kendi verir. İster dini kurallara uyar, ister uymaz diyenler var. Bu İslami bakış açıda böyle bir şey yok. Demin de beyan ettiğimiz gibi sorumluluk var. Sorumluluk içerisinde olduğu için, sorumlu olduğu için baba, anne bu sorumluluğunu yerine getirmek gerekiyor. Mesela evin reisi erkek. Niye? Niye erkek? Çünkü ayette de hadiste de beyan ediliyor. Yani ayette de beyan ediliyor. Erkeğin kadında kadınlar üzerinde hakkı olduğu gibi kadının da eşi üzerinde hakkı vardır. Ama erkeğin kadına nazaran bir derece daha fazladır. Bu da evin reisi olması hasebiyle. Tabii evin reisi olmak, evde işte böyle dediğim dedik, ben ne dersem o olurdan ziyade evin birinci derecede huzur ve mutluluğundan sorumlu. Evi İslam'a uygun bir şekilde idare etmekten sorumlu. Şimdi böyle olduğunda, bu şekilde değerlendirdiğimizde karşımıza çıkan husus şu. Rabbimiz ayet-i kerimede öyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amene ku enfusekum ve ehlukum nara. Ey iman edenler. Kendinizi ve ehlinizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından koruyun. Demek ki önce İslam'a uygun yaşamak ferdin kendi görevi. İki, sonra kendini ve ehlini korumak, İslam'a uygun yaşamak. Cehennem ateşinden korumak. Cehennem ateşinden koruyabilmek için İslam'a uygun yaşanılması gerekiyor. Bu sebeple Tabii ki önce kendi, sonra eşi ve çocukları. Ehlinin eden maksat eşi ve çocuklar. Kendinizi ve ehlinizi koruyun. Şimdi demek ki eşinden de sorumlu, çocuklarından da sorumlu erkek. Dolayısıyla o onun kararıdır. O bilir. Sen elinden geleni yapmakla mükellefsin. Onları, eşini, çocuklarını inancına, ibadetine, ahlakına, helal ve haram duyarlılığı konusunda gereken gayreti, gereken desteği vermek gerekiyor. Çünkü bundan erkek sorumlu. Tabii ki elinden geleni yaptığı halde, namaz konusunda eşine kıl dediği halde, namazını yerine getir. Yani beş vakit namazı kıl. İslami kurallara uy demek önemli. Buna rağmen işte bazıları diyor, hocam diyor, ben diyor işteyim. Ne bileyim, eşim namaz kılıyor mu kılmıyor mu? Tabii ki takip etmek, sormak, işte namazları kıldın mı gibi evde olduğu zaman anlaşılır. Yani eşinin, çocuklarının namaza karşı duyarlılığı ne noktada? Eğer biraz zayıflık hissetmişseniz tabii ki dua etmek ve hatırlatmak gerekiyor. Gerek eşinize, gerek çocuklarınıza İslami kurallara uyulması konusunda gereken tavsiyeleri, gereken görevlerini hatırlatmakta anne ve baba bu konuda sorumludur. Başta erkek sorumlu. Dolayısıyla bu sorumluluk bilincinde olmak önemli. İşte günümüzde Müslümanca yaşamak diyoruz. Müslümanca yaşamanın en önemli unsuru öncelikle kişinin, evin reisinin örnek de olması gerekiyor. İşte burada da demin de bahsettiğimiz gibi birincisi imanı korumak, ilim sahibi olmak, ibadetlere devamlılık. Bunlar önemli şeylerdir. Namaz, oruç, zekat gibi temel ibadetler, bunları yerine getirmesi ve çocuklarına da bu manada örnek olması gerekiyor. Tabii günümüzde bir Müslümanın karşılaştığı durumlara baktığımızda iyi şeylerle de karşılaşır, kötü şeylerle de karşılaşabilir. Hayat imtihan. Hayat imtihanı olduğu için insan eşiyle de, çocuklarıyla da çeşitli şeylerle imtihan olur. İnsan çeşitli şeyle imtihan olduğuna göre tabii ki bazı noktalarda zorlanabilir. Bunu aşmak için dua etmesi, gayret etmesi önem arz ediyor. Değerli Özel FM dinleyicileri, kısa bir aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam ederiz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM 103.2.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, kısa bir aradan sonra Mutluluk Yolu programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci bölümde de günümüzde Müslüman olarak yaşamakla alakalı hususlara değindik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki zorluklar ve sınavlarla karşı karşıyayız. Zorluklar var ve bu zorlukları aşmak için gereken gayretin gösterilmesi lazım. Yani aynı zamanda zorluklar da bir sınavdır. Bu sınavın en güzel şekilde verilmesi gerekiyor. Günümüzün en belirgin zorluklarından biri sekülerleşme ve tüketim kültürüdür. Yani dünyevileşme, dünyaya aşırı düşkünlük. Yani insanın kafasında, günümüzün insanın kafasında sadece günümüzün yaşam biçimi var. Sadece dünya var. Sadece işin maddi boyutu, manevi boyutu geri planda kalabiliyor. Onun için bu bir zorluk. Bu zorluğun aşılması lazım. Yani karşılaşılan hususlara baktığımızda gerçekten sekülerleşme, dünyevileşme büyük bir sorun. Mesela sosyal medya 24 saat kesintisiz akışıyla dikkatimizi dağıtırken İslam'ın tevhide dayalı sakin ve anlamlı yaşam tarzını gölgede bırakıyor. Ahlaki içerik, kirliliği ve anlık hazlar yönelim imanı ve ibadeti zorlaştırıyor. İş hayatında faizli sistemler, rekabetçi ortam, zaman baskısı, namaz vakitlerini korumak, helal haram çizgisini titizlikle çizmek bazen kahramanca bir çaba gerektiriyor. Yani mücadele gerektiriyor. Ayrıca modernite bireyselliği ve maddi başarıyı merkeze koyarken İslam'ın merhamet, adalet, topluluk bilinci ve ahiret odaklığını eski moda gibi göstermeye çalışılıyor. Bilim ve teknoloji ilerledikçe bazıları İslam ile modern dünya uyuşmaz diye sorguluyor. Oysa tarih boyunca Müslümanlar bilimde, felsefede ve medeniyette öncü olmuşken bugün bu mirası yeterince sahiplenmemek ayrı bir üzüntü kaynağı. Gerçekten öyle. Tabii ki fırsatlar ve potansiyel gücümüzü ortaya koymak durumundayız. Öte yandan modern hayat inanılmaz fırsatlar da sunabiliyor. Yani yaşadığımız toplumda olumsuz şeyler, teknolojinin zararları, maddi manevi zararları olduğu gibi faydaları da var. Tabii ki her zaman dediğimiz gibi kullanmakla alakalı, teknolojinin de usulüne uygun faydalı bir şekilde kullanıldığında zarar değil, o kişiye faydası olur. Dijital platformlar sayesinde Kur'an tefsirleri, ilim halkaları, global ümmet sohbetleri parmaklarımızın ucunda adeta. Bir tıkla dünyanın öbür ucundaki ilim insanlarıyla, bilim insanlarıyla, yani İslam ilimleri konusunda kendini yetiştirmiş insanları dinleyebiliriz. Teknoloji İslam'ı daha geniş kitlelere ulaştırmak, eğitimde yenilikçi yöntemler geliştirmek ve iyiliği çoğaltmak için güçlü bir araç olabilir. Dolayısıyla modern dünyada Müslüman olmak aynı zamanda örnek olma sorumluluğumuzu da beraberinde getiriyor. İş yerinde dürüstlüğümüz, ailede sabrımız, sokakta nezaketimiz, sosyal medyada üslubumuz hepsi birer tebliğ vesilesi olabilir. Tüketim yarışına kapılmadan sade ve çevreye duyarlı bir hayat sürmek gösteriş yerine ihlası, samimiyeti tercih etmek bugün belki her zamankinden daha çarpıcı bir durum noktasındadır. Yani yaşadığımız toplumda Müslüman olmak sorumluluklarımızı yerine getirmekte mümkündür. Evet, günümüz dünyasında Müslümanca yaşamak, Müslüman olarak yaşamak çok önemli. İnsanlar yok efendim işte çağ değişti, eskiden böyle değildi, hayat pahalandı, artık işte yaşamak için mücadele etmemiz gerekiyor, gecemizi gündüzümüze katmamız gerekiyor gibi yanlış şeyler söylenebiliyor. İnsanlar da gerek sosyal medyada gerek günümüzün yaşantısında bu olumsuz düşüncelerden etkilenebiliyor. Yani sanki sadece işin maddi boyutu öne çıkıyor. Sanki sadece maddi yaşam biçimini benimsemek ve bu doğrultuda da hareket etmek gerekiyor. Bu mantıkla tabii ki insanlar dünyevi koşturmacası içerisine kendini kaptırıyor. Bu sefer de sabah kalkıyor, işte işe gidiyor, akşam geliyor, işte biraz işte yemeğini yiyor, televizyonunu izliyor, telefondan zaman kalırsa tabii. Ondan sonra da yatıyor, sabah yine işe, akşam yine aynı öyle. Boş zamanlarını da yine dünyevi şeylerle geçiriyor. Peki insan dünyaya niçin gelmişti? Yaratılış gayesi yok muydu? Yani sadece dünyevi hayattaki yaşama koşturmacası, beklentileri yerine getirme, yani dünyevi beklentilerle sadece onunla mı sınırlı? İnsanın maddi boyutu olduğu gibi manevi boyutu da olduğuna göre maneviyatı ne yapmamak gerekiyor? Maneviyatı geri planda bırakmamak gerekiyor. Ama işte günümüz dediğimizde, günümüz yaşantısına baktığımızda insanların çoğu maneviyatı değil maddiyatı önceliyor. Yani adeta insanlar sekülerleşmiş, seküler hayat, maddi hayatı öne çıkarıyor. Sadece dünyevi yaşantı. Ye, iç, gül, oyna, başka bir şey yok. İşte onun için bu bir vaka. İnsanın maddi boyutu var, manevi boyutu var. Bu iki boyutu da dengeli bir şekilde götürmesi lazım. Çünkü Peygamber Efendimiz de öyle buyuruyor. Sizin en hayırlınız ne dünyasını ahiret için, ne ahiretini dünyası için terk edendir. Her ikisini için çalışandır. Dengeli bir şekilde. Dengeyi şaşırmamak. Yani ya bırak dünyayı, yeme içmeyi diyemeyeceğimiz gibi maneviyatı da bırakma durumu söz konusu olan. Nasıl ki dünyevi hayattaki yaşantımızı devam ettirebilmek için, huzurlu bir yaşantımız, mutlu huzurlu bir yaşamak için maddi ihtiyaçlarımızı gidermemiz gerektiği gibi, maddi ihtiyaçlarımızı yerine getirmemiz gerektiği gibi, bunun için çalıştığımız gibi maneviyatımız için de çalışmak durumundayız. Bir insan diyelim ki evin reisi olan erkek çalışmazsa, evin ihtiyacını giderecek maaşiyetini kazanmazsa, o evde tabii ki ihtiyaçlar giderilmez. İhtiyaçların giderilmesi için mutlaka evin reisi çalışması gerekiyor. O kazançla evin ihtiyaçlarını gidermesi gerekiyor. Bunu yaparken manevi boyutu da var iş. Yani hadiste de demin belirtildiği gibi hem dünya hem ahiret. Hem maddi tamam hem de maneviyat. Peşinde, beraber, dengeli bir şekilde. Dolayısıyla bu denge kaçırılabiliyor. İşte demin dediğimiz gibi günümüzdeki insanlara baktığımızda işin sadece maddi boyutuyla sınırlı. İşte birisine selam verseniz, selamun aleyküm deseniz hemen işte nasılsın, nasıl gidiyor hayat falan dendiğinde ya hiç sorma işte borçlar şunlar bunlar falandır filandır bir bakıyorsunuz. Yani dolu kişi. Boşluk yok. İşte ne yapalım, çalışıyoruz, geliyoruz, gidiyoruz, o kadar. Bu aradaki manevi hayatın sorumlulukları, evet, günümüzün en büyük sorunu yaratılış gayesinden habersiz yaşamak. Amaç neydi? Amaç neye dönüştü? Evet. Dünyevi hayatın ihtiyaçlarını gidermek araç. Amaç değil, araç. Yaşamak için yemeye, içmeye, giyinmeye, ihtiyaçlarını gidermeye için kazanç, imkan gerek. Bunun için çalışmak gerekiyor. Tamam. Ama hayatı sadece dünyevi yaşamdan ibaret görüldüğünde sapmalar, sapıtmalar, sapkınlıklar alıyor başını gidiyor. Şimdi burada şu hususun altını çizmek gerekiyor. Evet, günümüzdeki insanları genel olarak ikiye ayırırsak, genel olarak bir, yaratılış gayesini bilen insanlar, iki, bilmeyen insanlar, yani yaratılış gayesine uygun yaşayanlar veya yaşamayanlar. Yaşayanlar tamam, bu anlayışta olanlar tamam, yani der ki evet benim dünyaya geliş amacım, gayem Allah'a kulluk. Allah'a kulluk için yaratıldım. Yaratılış gayem bu olduğu için buna uygun yaşamak durumundayım ve bunun için de ne gerekirse yapmam lazımlar yapar. Yapmaya gayret eder. Burada tabii ki önemli olan husus şu. İnsanın bilenler ve bilmeyenler dedik. İşte buna uygun yaşayanlar veya yaşamayanlar. İslam'a uygun yaşamayanlar bunun dünyada da ahirette de tabii ki zararını görür. O açıdan bunun zararını görmemesi için İslam bilincinde olanlar gerek dediğimiz gibi ailesine gerekse çevresine faydalı olması gerekiyor. Yani biz bu tespitleri niye öne çıkarıyoruz? Şunun için. Bunlar bir tespit. İşte günümüzde Müslüman olarak yaşamak diyoruz. Bunun ferdi boyutu olduğu gibi ailevi boyutu var. Ailevi boyutu olduğu gibi toplumsal boyutu da var. İşte akrabalarımız, komşularımız, arkadaşlarımız, çevre, tanıdıklarımız vesaire. Sorumluluk, kulluk bilincinde olanların bu sorumluluğu da var. Yani sadece kendiyle sınırlı değil. Birinci bölümde bahsettiğimiz gibi. İşin ailevi boyutu var. İşin sosyal boyutu var. Çevre boyutu var. Onun için bu hususları daha biraz daha açacak olursak şunu söylemek mümkün. Demin de beyan ettiğimiz gibi işte sosyal medyanın durumu, iş hayatının durumu, sokakların durumu, insanların çoğunun durumu baktığımızda seküler bir hayat yaşanıyor. Sadece dünyevi bir hayat. Dolayısıyla bu bir tespit, tamam. Çoğunluğu böyle. Eğer böyleyse o zaman işin maddi boyutunu yerine getiriyorlar bunlar, tamam, ama maneviyat geri planda kalıyor. İşte burada İslami anlayışta olanların sorumluluğu devreye giriyor. Hangi kavramla? Davet ve tebliğ kavramıyla. Evet. Bir Müslümanın sorumluluğu içerisinde davet tebliğ sorumluluğu da var. Dediğimiz gibi ailesine, çevresine de daveti, tebliği, hatırlatmayı, uyarmayı, uyarma görevini, hatırlatma görevini yerine getirmesi gerekiyor. Onun için Rabbimiz şöyle buyuruyor. Hatırlatın, hatırlatmak müminlere fayda verir. Zariyat suresi 55. ayet. Hatırlatmak gerekiyor. Anlatmak gerekiyor. Baktınız ki kişi sadece dünyevi düşünüyor. Dünyevi yaşıyor. Maddi şeylere yönelmiş. Sadece işi madde. Maneviyat geri planda. Evet. O zaman Müslüman olduğu halde maneviyattan uzaksa hatırlatmak gerekiyor. Çünkü Müslüman olarak yaşamak, Müslümanca yaşamak esastır. Eğer kişi günde 5 vakit namazını kılmıyorsa ona namazı hatırlatmak durumundayız. Helal harama dikkat etmiyorsa onu hatırlatmak durumundayız. Hangi konuda eksiklik görülüyorsa o eksikliğin giderilmesine katkı sağlamak gerekiyor. Bu da davet ve tebliğ göreviyle mümkündür. Onun için Rabbimiz öyle buyuruyor. Sizi Allah'a çağırandan, ben Müslümanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Evet. İnsanları Allah'a çağıran, salih amel işleyen, ben Müslümanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Dolayısıyla demek ki insanları Allah'ın dinine çağırmak, İslam'ı anlayışa ve İslam'ın yaşanmasına çağırmak gerekiyor. Bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Çünkü Rabbimizin emridir. Emri bil maruf neyyanin münker. Bir Müslümana farz. Bilgisi dahilinde insanlara İslami değerleri, manevi değerleri anlatması, yaşanması için de onlara bu bilgileri ulaştırması, karşı taraf bu bilgileri bilse bile onlara hatırlatma görevini yapmak durumundayız. İşte günümüzün meseleleri bilmeyenler için tamam. Onlar meseleleri pek bilmediği için dünyevi bir bakış açısıyla yaşamaları söz konusu olmaktadır. Ama bir de İslami anlayışta olanlar, bu bilinçte olanlar, dava adamı olanlar, İslami anlayışta olan, İslam bilinciyle bilincinde olanlar ne yapması gerekiyor? İşte bu davet ve tebliği öne çıkarması gerekiyor. Çünkü Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Kendi için istediğini başkası için istemedikçe gerçek mümin olamazsınız. Yani kendin için ne istiyorsan diğer Müslüman kardeşi için de bunu istemek durumundasın. Dolayısıyla bugün bakıyoruz, evet Türkiye'de savaş yok. Türkiye'de insanlar, herkes kendi ölçüsünde rahat bir yaşantısını devam ettiriyor. Peki bir insan rahat olabilir mi bu manada? Sadece kendi ihtiyacını gideriyor, tamam. Ülkede de bir problem yok, yani savaş yok, bir dert yok bu manada. İşin maddi boyutuyla, bayıltından örnek vererek söylüyorum. Fakat ne var? Sadece Türkiye'deki insanlar bizim kardeşlerimiz değil ki, bütün dünyadaki Müslümanlar bizim kardeşimiz. Ne diyor hadiste? Kendi için istediğiniz bir Müslüman kardeşiniz için de istemedikçe gerçek mümin olamazsınız. Yani kendini düşündüğün gibi Müslüman kardeşini de düşünmek durumundasın. Kendi ihtiyacını giderdiğin gibi onun ihtiyacını da gidermek durumundasın. Yani yardımcı olmak durumundasın. Bir şey yapamıyorsan dua edersin. Velhasıl kelam şunu söylemeye çalışıyoruz. İşte konumuz itibariyle günümüzde Müslüman olarak yaşamak. Günümüzde Müslüman olarak yaşayabilmek için işte dediğimiz gibi hem kendimizi hem çoluğumuzu çocuğumuzu İslam'a uygun yaşaması hem de diğer akrabalarımız, komşularımız, tanıdıklarımızın da İslam'a uygun yaşaması söz konusudur. Onun için de, onlar için de elimizden geleni yapmalıyız. Onlara davet, tebliğ görevimizi yapmalıyız. Maddi manevi yardımda bulunmamız için de gerekeni yapmamız gerekiyor. Ve dünyadaki zulüm altında olan bütün Müslümanlara dua edelim. İşte Gazze'de ateşkes imzalandığı halde hala İsrail orada zaman zaman Gazze'de Müslümanlara saldırıyor, çeşitli şekilde zarar veriyor. Oradaki yine insanların ölmesine sebep oluyor. Tabii ki Allah Teala bütün dünyadaki Müslümanlara yardım eylesin ve bütün dünyadaki Müslümanlar da diğer mazlum, zulüm altında olan Müslüman kardeşlerine Rabbim sahip çıkmamızı Rabbim nasip eylesin. İnşallah dünyadaki bütün Müslümanlar bu zulümden kurtulana kadar o kardeşlerimize dua edelim. Elimizden ne geliyorsa yardımcı da olalım. İşte günümüzde Müslüman olmak dediğimizde işin çeşitli boyutlarıyla beraber ele almak durumundayız. Bütün görevlerimizi en doğru şekilde, İslam'a uygun bir şekilde yapmak durumundayız. Değerli Özel FM dinleyicileri, bu haftada sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya buluşmak dileğiyle hoşça kalın, mutlu kalın, Allah'a emanet olun.
2: Mutluluk yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere topluma arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki: Dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

0: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
7: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun. Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
12: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu

0: gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: Özel FM uyarıyor. Dünyanın basit, geçici menfaatleri için ahiretinizi harap etmeyin. Şahsınızla ilgili hususlarda her zaman hoşgörülü, affedici olun. Fakat dinimizin herhangi bir hüküm mevzu bahis olduğu zaman yapılması gereken neyse mutlaka onu yapın. Bu hususta asla hoşgörülü davranmayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Allah'ın düşmanlarını unutmayınız. Onların sizi sevmediğini bilin ve ona göre hareket edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Bindiğiniz arabanın sizi gideceğiniz yere değil de kabristana götürmesini istemiyorsanız, sanki trafik görevlisi sizmişsiniz gibi hareket edin.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Kırsal FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
3: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
4: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
6: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
7: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
7: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563. Emel Okulları Bağcılar'da.
11: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 21. 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM.
13: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, İslam Edebinden Demetler adlı programıyla Doktor Şerafettin Kalay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî enzelel furkân ve cealehû lenâ şiraten ve minhâca ve sallallahu alâ men erselehû rahmeten lil âlemîn ve alâ âlihi ve sahbi ecmaîn ve men ihtedâ bihedihî ilâ yevmittîn. Ticaret ehliyle sohbete, karşılıklı nasihatleşmeye, duygu ve düşünceleri paylaşmaya devam ediyoruz. Ve şöyle diyoruz: kanaatkar olunuz. Kanaatin tükenmez bir hazine olduğu hakikatini zihninize ve gönlünüze yerleştiriniz. Gönül zenginliğinin maddi zenginlikten daha değerli, daha kalıcı ve daha huzur verici olduğu şuuruna eriniz. Evet, kanaat tükenmez bir hazinedir denilir. Ve gerçekten o tükenmez bir hazinedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, gerçek zenginlik mal çokluğundan kaynaklanan zenginlik değil, insanın gönül zenginliğidir buyurarak bu hakikati vurgular. Bir insan malı ne kadar çok olursa olsun kendisini hala mala muhtaç hissediyorsa o fakir ve muhtaçtır. Bu duygu giderek iş dünyasında daha da müzminleşir, yakasını bırakmaz hale gelir. Bu insanın durumu ve yaşadığı hayatı ve dünya hayatından kendisine düşen payı iyi hesap ediniz. Sonra kendi kendinizin nasıl olması gerektiğine karar veriniz. Son yıllarda insanlarımıza mal kazanma ve makam ele geçirme hırsı aşılandı. Makaleler, kitaplar bu manada yazıldı. Konuşmalar bu manada yapıldı. Teşvikler, heveslendirmeler bu istikamete yöneldi. Değişen dünya ile ülkemiz de değişti. Hatta dünyanın değişme hızından daha hızlı bir değişme hızı yaşandı. İslami duygular taşıyan kardeşlerimiz de sanki ülkemizdeki diğer fertlerden daha hızlı bir değişiklik meydana geldi. Değişme sırasında esen rüzgarlar da birçok kardeşimizde baş dönmesine, göz kararmasına, hatta yön ve çizgi kayıplarına sebep oldu. Bu sözler kardeşlerimizin kazanmasını arzu etmediğimiz, mal varlıklarının olmasına razı olmadığımız manasına anlaşılmamalıdır. Ortaklık, şirketleşme, güçlü müesseseler kurma yönündeki tavsiyelerimiz unutulmamalıdır. Bizim arzumuz dünyalık kazanılırken ahiretlerin kaybedilmemesi, dünyalığa bedel olarak ebedi hayatın verilmemesidir. Hırs ve kanaatsizlik ucu bucağı bulunmaz çöldür. Bu çölde kaybolup gidilmemesidir. Her ferdin kanaatsizlik ve aşırı taleplerin insanları nereye doğru sürükleyeceğini iyi hesap etmesini, sonra kendi hayatını da buna göre bir muhasebeden geçirmesini, durumunu değerlendirerek gelecek günlere ona göre yön vermesini istiyoruz. Dünyalık ve makam hırsı insana akla gelmedik, hesaba sığmaz hataları işletir ve nice dostlardan eder. Biz insana kanaatsizlik hakim olmuşsa, kanaatsizlik o insanı huzursuzluğa sürükler. Huzursuzluk zaman içinde hırs ve haset ile yoğrulur. İç içe girer ve giderek insanı hayattan zevk almaz hale getirir. Böyle insanların cemiyette çoğalması, bir milletin üzerine kara bulutların çökmesine sebep olur. Kara bulutlar güneşleri perdeler. Gündüz içinde karanlıklar yaşanır. Aileler yuvalarını aydınlatan nuru kaybeder. Gönüllerde yeşeren birçok güzel duygu silinir. Güzellikler ve nimetler hissedilmez hale gelir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini ikaz sadedinde şöyle buyurur: yazıklar olsun altına, gümüşe, kadifeye, ipekli kumaşlara kul olanlara. Onları elde edince hoşlanıp elde edemeyince razı olmayanlara. Evet, hırs ve kanaatsizlik kolay kolay aşılmaz bir çöldür. İçinde ilerledikçe susuzluk ve ihtiyaç artar. Tedbir alınmamışsa bu susuzluk iç yangınına dönüşür. Susuzluk ilerledikçe seraplar görülür ve peşinden koşulur. Koşular susuzluğun daha da artmasına sebep olur. Sinirler gerilir. Zayıf iradeler çözülür. Var olana rıza göstermek, helal kazanmak, helal lokma yemek, helal giyinmek, barınacak yeri olmak, elde edilen nimetlere şükretmek, yeni kazançlar için adımlar atılırken bu adımların doğru adımlar olduğuna, Rabbimizin rızasına uygunluğuna dikkat etmek, kazanma arzusu ile helal olma vasfı karşı karşıya gelmişse daima helal olanı seçmek, kazancımız az olsa bile Allah'ın takdirine razı olmak, dünyamızı aydınlatacak, ahiret yurdundaki saadet ümidimizi çoğaltacaktır. Bu duygu ve şuur kazanca mani değildir. İnsanın dünya malına kul olmasına, dünyalık hırsıyla sürüklenip gitmesine, seraplar peşinde koşmasına manidir. Allah Resulü'nün bize yaptığı tavsiye, dünyalık konusunda kendimizden daha zor durumda olan insanlara, amel ve takva konusunda ise daha iyi durumda olanlara bakmaktır. İnsan aşağıya bakıp şükretmeli, muhtaçlara yardım elini uzatarak sıkıntılarını azaltmaya çalışmalıdır. Üste bakarak gıpta etmeli, manevi duygular gelişmeli, takva artmalı, var olan güzel hasletlere yeniler ve yeniler eklenmelidir. Allah'ın rızasını, af ve mağfiretini elde etmede tatlı bir yarış var olmalıdır. Bu bir insanın kendisini, kendisiyle beraber bu yarışa ortak olan dostlarını ve ailesini de yüceltir. Onlara değer kazandırır. Zikri Hakim'in irşadına kulak veriniz. Estaizu billah. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Rabbinizin mağfiretine ve takva sahipleri için hazırladığı genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun. O takva ehli insanlar ki bollukta da darlıkta da infakta bulunurlar. Öfkelerine hakim olurlar. İnsanları affedicidirler. Allah güzel amel ve davranışlarda bulunanları sever. Bu ayet-i kerimeler Ali İmran suresinin 133. ve 134. ayetleridir. Ne yazık ki bu dile getirenlerin tersinin yapıldığı daha çok göze çarpıyor. Nefis arzuları insanları dünyalık yarışına kışkırtıyor. Başlanan yarışlar başka yarışları getiriyor. Bir başka hakikati hatırlatan şu ayete de kulak veriniz. Estaizu billah. İ'lemu ennemel hayatud dünya la'ibun ve lehvun ve zînetun ve tefâhurun beynekum وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. İyi bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir zinet, aranızda karşılıklı bir övünme ve daha çok mal, daha çok evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibidir ki bitirdiği nebat çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurur da sen onun sapsarı olduğunu görürsün. Sonra da çerçöp olur gider. Ahirette ise şiddetli bir azap vardır. Orada Allah'ın mağfireti ve rızası da vardır. Dünya hayatı aldatıcı, oyalayıcı bir geçimden başka bir şey değildir. Bu ayet-i kerimede Hadid suresinin 20. ayetidir. Evet, dünya fanidir. Her nefis ölümü tadacaktır. İnsan bu hayattan gelip geçen bir yolcu gibidir. Üstelik geçtiği saatlerden, dakikalardan, aylardan, yıllardan bir daha geçmesi mümkün olmayan bir yolcudur. Dünyaya ve dünyalığa tutulma, heva ve heveslere, hırslara, iştahlara esir olma, bütün emel ve ümitleri dünyaya bağlama, fanilik açısından bakıldığında hakikaten manasızdır. Ancak dünyada hayat yolculuğu yapan bir insan, bu yolculuğuyla aynı zamanda ebedi saadeti kazanan veya kaybeden bir yolcudur. Ömür, insana bahşedilen en kıymetli sermayelerdendir. Bu üzerinde derin derin düşünülmesi gereken bir bakış açısıdır. Hayat yolculuğuna bu açıdan bakıldığında bu yolculuk son derece kıymetlidir. Çünkü ahiret hayatı bu hayata bağlıdır. Her saati, her günü, her yılı ayrı bir kıymet taşır. Boşa harcanması gerçekten büyük bir kayıptır. Batıla harcanması ise gerçekten büyük bir aldanış, gaflet ve düşüncesizliktir. Belki de sefahettir. Bütün insanlara yöneltilen şu ilahi ikazı tekrar tekrar okuyunuz ve tefekkür ufuklarında dolaşınız. Ey insanlar, Allah'ın vaadi haktır. Mutlaka gerçekleşecektir. Dünya hayatı sizleri aldatmasın. Görevi aldatmak olan şeytan da Allah yolunda sizleri kandırmasın. O sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman olarak bilin ve öyle tanıyın. O kendi peşine düşenleri, onun safında yer alanları sonuçta çılgın alevlerle kaynayan cehennem ehlinden olmaya çağırır. İnkar eden ve küfür bataklığını tercih edenler için şüphesiz şiddetli bir azap, iman edip salih ameller işleyenler için de Allah'ın mağfireti ve büyük bir mükafat vardır. Bu ayet-i kerimeler de Fatır suresinin 5. 6. ve 7. ayetleridir. Dünyanın hem faniliğini biliniz hem de kıymetini idrak ediniz. Zamanınızı manasız ve zararlı şeyler uğruna harcamayınız. Şahsi hayatınızda ve aile yuvanızda kanaatkar olunuz. Ömrünüzü, dostluğunuzu, ailenizi, akrabalık bağlarınızı, dünya ve ahiret saadetinizi hırslar, nefis arzuları peşinde koşarak heba etmeyiniz. Sadeliğin, tabiiliğin, Rabbimize teslimiyetin, gönle yerleşen manevi duyguların ve yeşeren ümitlerin güzelliğini yaşayınız. Dünyalık içinde yaşayanların çoğunun daha fazlasına ihtiyaç duyarak hayat sürdürdüklerini, muhtaçlık hissini kalplerinden bir türlü silemediklerini, gerçek zenginliğin gönül zenginliği olduğunu, onların çoğunun bu olgunluğa ulaşamadığını unutmayınız. Rabbimizin bahşettiği imkanlara şükrediniz ve onları Allah'ın helal çizgileri içerisinde değerlendirerek daha kıymetli bir kazanç elde ediniz. Teslimiyetinizin, huzur, şükrünüzün, bereket, azminizin muvaffakiyet getireceğini unutmayınız. Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anh'ın naklettiği bir hadiste felaha erenlerin 3 vasfı sayılır ve şöyle buyurulur: قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَسْتَمَ وَرُزِقَ كِفَافًا وَقَنَّعَهُ اللّٰهُ بِمَا آتَهُ. İslam'a gönül verip iman eden, yetecek derecede rızıklandırılan ve Allah'ın kendisine bahşettiği nimetlere kanaatkar kılınan kimse felaha ermiştir. Siz felaha erenlerden olunuz. Bir başka nasihati paylaşıyoruz. Bir insanın el emeğiyle elde ettiği kazanç en temiz, en hayırlı kazançlardandır. Onun kıymetini biliniz. Birçok büyüğümüzün el emeğiyle geçinmeyi tercih ettiğini de unutmayınız. El emeğiniz sizin için kazanç vesilesi, içinde yaşadığınız cemiyet için kıymetli bir hizmettir. Hadisi Miktam İbni Ma'di Kerb El-Kindi rivayet ediyor. Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu söylüyor: مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَابًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ اَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَاِنَّ نَبِيَ اللّٰهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامِ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ. Bir insan asla kendi el emeğinden daha hayırlı kazanç yiyemez. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam el emeğiyle kazandığını yerdi. Bu hadis-i şerif Sahih-i Buhari'nin alışveriş bölümünde yer alan bir hadistir. İslam senin fıtrat dinidir. İnsanı daima en iyi, en doğru ve en temiz olana teşvik eder. İslam denge dinidir. Her hak sahibini bulmalıdır. Her hak sahibine hakkının verilmesi ve dünya hayatının dengeli yaşanması asıldır. İslam da bunu emreder. İslam adalet dinidir. Başkasının hak ve hukukuna riayeti, Allah'ın hudutlarını çiğnememeyi, şerif çizgilerini aşmamayı, başkalarına haksızlık yapmamayı emreder. İnsanın yediği gıdanın helal olmasına, neseplerin sıhhatine, canın, malın ve ırzın korunmasına ehemmiyet verir. Bunları aklı ve imanı korumayı, korunması gereken temel esaslar olarak kabul eder. Onlar her asırda, her devirde ve her şart altında korunmalıdır. İnsanlığın huzuru buna bağlıdır. İnsanı insan yapan hasletler vardır. Bu hasletler dünyalık mallarla ölçülemeyecek kadar kıymetlidir. İlim irfan sevgisi, öğrenme merakı, öğrenilenleri amele dökme samimiyeti bunlardandır. Arayıp doğruyu bulma arzusu, hatayı kabul edip doğruya yönelme irade ve dürüstlüğü bunlardandır. Cesaret, inanılan değerler uğruna acılara katlanma, sıkıntılara göğüsleme metaneti, dürüstlük, doğru sözlülük, sadakat ve vefa, alçak gönüllülük, güler yüzlülük, tatlı sözlülük bunlardandır. Helal kazanç, el emeğine, alın terine dayalı kazanç elde etme duygusu ve şuuru da bunlardandır. Bütün insanların bu duyguyla hareket ettiğini bir düşününüz. Hayat ne kadar güzel, insanlığa sunulan hizmetler ne kadar çok, çarşılar, pazarlar ve haneler ne kadar bereketli olurdu. İnsanın kendisine güveninin olması, başkasına muhtaç olmadan hareket etmesi, kendi ihtiyaçlarını kendinin karşılaması, kimseye karşı boynunun bükük olmaması, şahsiyetini kimseye yaralatmaması, kendisinin ve ailesinin ihtiyaçlarını el emeği ve alın teriyle karşılıyor olması gerçekten güzeldir. Bu şuurla hareket eden insanların bir cemiyeti oluşturması, o cemiyeti ve milleti güçlü kılar. Müşterek gayretler bereketle karşılık bulur. Bir insanın kazancını güzelleştirmeye çalışması, o insanın ahlakını da güzelleştirir. Onu insanlar arasında değerli kılar. Bu hem kendi hayatına hem de aile hayatına sirayet eder. Yuvanın diğer fertleri de değerli olur. Onlar da aynı şuurla hareket eder. Yeni filizlenen nesil bu şuurla filizlenir. Bu bir babanın kendisinden sonraya bırakacağı en kıymetli miraslardandır. Hayırlı, izzet ve şerefli bir soy adının miras bırakılması, hesap edilemez bir servetin miras bırakılmasından daha kıymetlidir. Tarihin ender gördüğü yiğitlerden ve hayattayken cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri olan Zübeyr İbni Avvam radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. لَاَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلَهُ فَيَأْتِي بِحُزْمَةٍ مِّنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعُهَا فَيَكُفَّ اللّٰهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ اَعْطَوْهُ اَمْ مَنَعُوهُ. Sizden birinin urganını alıp onunla sırtında bir yük odun getirmesi ve onu satması, böylece başkalarına yüz suyu dökmekten Allah'ın onu koruması, muhtaç duruma düşüp insanlardan bir şeyler ister hale gelmesinden, kiminin verip kiminin vermeyeceği hale düşmesinden çok daha hayırlıdır. Bu hadis-i şerif Sahih-i Buhari'nin zekat bölümünde yer alan bir hadis-i şeriftir. Aynı şekilde Sahih-i Müslim'in de zekat bölümünde yer alır. Bir yük odunun ormandan kesilişini, hazırlanışını, yük haline getirerek sırta vuruluşunu, sırttaki yükün inişler inerek, yokuşlar çıkarak, sarp yamaçlar geçerek getirilişini düşündünüz. Onun ağırlığını hissediniz. Sonra satıldığını ve kaç para ettiğini, çekilen zahmet ile elde edilen kazancı şimdi kıyaslayınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kazancı az olsa bile, meşakkat çok olsa bile, bunun muhtaç duruma düşüp insanlardan bir şeyler ister hale gelmekten çok daha iyi olduğunu haber veriyor. İnsanların kendi haysiyet ve kıymetlerini düşürmesini hoş karşılamıyor. Onlara bütün zahmetine rağmen kendi değerlerini koruyacakları yolu işaret ediyor. Elbette insanların daha istikrarlı bir iş kurması, kendisi ve ailesi için helal kazanç yolu edinmesi daha iyidir. İstikrar insana güven verir. Zihnini geçim derdi meşgul etmez. Hayatta daha güzel bakar bir insan haline gelir. İbadetlerini daha şuurlu yapar. Sağlığını daha iyi korur. Birçok hastalığın kaynağı vücut kimyasını bozan stres, gerginlik ve huzursuzluktur. Çalışan ve düzenli işi olan insanlar bedenen yorulsalar bile zihnen rahattırlar. Kazançları ve gelecekleri açısından da içleri rahattır. Hele de hem kendileri hem de aileleri kanaatkar insanlar iseler, bu huzur ve rahatlık daha da köklüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e soruldu. Hangi kazanç daha güzel ve temizdir? Efendimiz cevap verdi. Amelur raculi bi yedihi ve kulli kesbin mebrur. Kişinin kendi el emeğiyle kazandığı ve Allah katında makbul olan her kazanç. Bu hadis-i şerif Hakim'in Müstedrek'inde alışveriş bölümünde yer alan bir hadis-i şeriftir. Ahmed İbni Hanbel'in Müsned'inde nakledilen bir hadis hem bunu teyit eder hem de ticari kazanca vurgu yapar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e soruldu der. Hangi kazanç daha faziletlidir? Efendimiz cevap verdi. Bey'un mebrurun ve amelur raculi biyedi. Allah katında makbul olan alışverişle elde edilen kazanç ve kişinin kendi el emeğinin karşılığı olan kazanç. İnsanlar hangi işle uğraşıyorlarsa veya hangi imkanlara sahip ise çok defa dış dünyayı kendi bulundukları yere göre değerlendirirler. Üretim yapan insana göre asıl iş üretimdir. Alım satım yapan insana göre dünya alım satım üzerine kurulu gibidir. Büyükler küçükleri sahiden küçümserlerler. Onları bulundukları noktayı gerilerde kalmış menzilleri aşmaya çalışan insanlar olarak görürler. Çok defa konuşmaya başlarken vaktiyle biz de diye söze başlarlar. O günlerin ve bu seviyelerin gerilerde kaldığını ima ederek şimdiki tecrübe ve bilgilerini dile getirirler. Eğer benzeri yollardan geçerek yükselmemişler, başkalarının desteğiyle bulundukları noktaya gelmişlerse durum daha da kötüdür. Bu 2000 metrenin üzerindeki yaylalara konforlu arabalarla çıkışa benzer. Birden yaylalara, dağlara çıkan insanlar oksijen ve basınç düşüklüğü sebebiyle baş dönmesi yaşarlar. Yaylaların ve dağların sebep olduğu baş dönmesi ferde tesir etse de cemiyet için zararsızdır. Telafisi de kolaydır. Vücut çok geçmeden eksiklikleri tamamlar ve dengeyi sağlar. Ancak iş dünyasındaki böyle değildir. Ani yükselişleri, destekli çıkışları olgunlukla kabullenebilen ve olgun davranışlar sergileyen insanlar ne yazık ki çok azdır. Birçok insan da geçmiş günlerini, sıkıntılı yıllarını, tutunmak, gelişmek ve büyümek için çabalarını, o anlardaki duygularını unutur ya da aklına bile getirmek istemez. Bu yüzden birçok iş adamının el emeği sayılan işlerle uğraşmayı küçük görmeye başladıklarını, zaman kaybı saydıklarını, bir taraftan onların ürettiklerini pazarlayıp öte taraftan üstünlük taslayıcı tavırlar takındıklarını görüyoruz. Hakiki üstünlüğün kazançla makam ve mevki ile, kıyafet ve tavırla, diploma veya soyla ilgili olmadığı da ayrı bir hakikattir. O, imana, gönüllerdeki duygulara ve takvaya bağlıdır. Kainatın efendisi, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلَى سُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلَاكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ Allah sizlerin dış görünüşlerinize, şekillerine ve mallarına bakmaz. O sizin kalplerinize ve amellerinize bakar buyurur. Bu hakikat hiçbir zaman akıldan çıkarılmamalıdır. El emeği nezih bir kazanç yoludur. Binlerce emeğin yan yana gelişi nice ihtiyacı karşılar, nice tezgahı doldurur. Nice tüccarın kazanç elde ettiği mal haline gelir. El emeği ile rızkını kazanan insanlar hürmete değer insanlardır. Onlar kazandığının kıymetini de en iyi bilenlerdendir. Onlarda helal haram duyguları daha canlıdır. Onlar daha kanaatkar, daha mütevazidir. El emeğinin, el becerisinin ne kadar çok çeşidi, her birinin ayrı bir güzelliği vardır. Onlar iş dünyasının içinde, kırlarda açan çiçekler gibidir. Çok farklıdır, çok renklidir, çok defada sadedir. Ancak kırlara güzellik ve canlılık, gönüllere huzur, dertlere şifa verir. Bir başkayı paylaşıyoruz. Ey ticaret ehli, ne kadar ilerlerseniz ilerleyiniz veya nelerle yüz yüze gelirseniz geliniz, mütevekkil olunuz. Allah'a güvenip dayanınız. Tevekkül, Allah'a, ahirete, hesap gününe, kader ve kazaya imanın bir gereğidir. Kalbe huzur ve güven, karşılaşılan sıkıntıları metanetle karşılama gücü verir. Azmi ve ümidi ayakta tutar. Rabbimiz zikri hakimde mümini birkaç şekilde tarif eder. Bu tarifler farklı olsa da dikkat çekici ve irşat edicidir. Bu tariflerden biri de Enfal suresinde yer alan şu ayetin tarifidir. Estaizu billah. İnnemel mu'minûne lezîne İzâ zükirallâhu ve cilet kulûbuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Müminler o kimsedir ki Allah'ın ismi celali anılınca kalpleri sevgi ve haşyetle ürperir. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda onu kabul edip emir ve yasaklarını yerine getirerek hayatlarına yansıtıp imanlarına iman katarlar. Onlar Rablerine gerçekten güvenen, tevekkül eden insanlardır. Bu tarifin içinde bizi yaratan ve sonsuz nimetler bahşeden Rabbimize sevgi vardır. Onun sevgisini ve rızasını kaybetmekten duyulan ürperti vardır. Kur'an-ı Kerim'de yer alan Allah'ın emir ve yasaklarına iman, onlara riayet vardır. Onları yeryüzüne hakim kılma azmi ve gayreti vardır. Allah'a tevekkül vardır. Ayette tevekkülün müminlerin vası olarak dile getirilişi, müminin tarifinin içinde yer alışı, onun ehemmiyetini ve değerini anlatmaya yeterlidir. Tevekkül, kelime olarak güvenmek, güvenip dayanmak, işi güvenilir birine havale etmek demektir. İslami ilimlerdeki manası ise, gayeye ulaşmak için maddi manevi sebeplerin hepsine başvurduktan sonra gerçekleşmesi için Allah'a güvenip dayanmak, onun takdirine teslim olmak demektir. Rabbimizin Allah Resulüne, onun şahsında bizlere hitap eden şu buyruğu da manalıdır. فَاِذَا عَزَمْتَ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ Azmedip, kararını verdiğin zaman Allah'a dayanıp güven. Allah kendisine güvenip tevekkül edenleri sever. Hayatın her devresinde, her iş dalında tevekkül en güzel dostlardan, en sıcak duygulardan biridir. Sen onu bırakmadıkça o seni asla bırakmaz. daima sana ümit ve teselli kaynağı olur. Ona duyulan ihtiyaç da tükenmez. Bir çiftçiyi göz önüne getiriniz. Tarlasını sürer, toprağını havalandırır. Sonra iri toprak parçalarını tırmıklayarak yumuşatır. Küçük arklar kazar. Tarlayı bahçeyi ekim için hazırlar. Hazırlanan tarlaya tohumları serper veya yerleştirir. Ekinin çeşidine göre tohumları yeterli derinliklere indirir. Tarlayı sular, gübreler. Mevsim yağmurları için Rabbine dua eder. Artık bekleyiştedir. Tevekkül dolu bir bekleyişte. Tohumlar yarılacak, filizler birbirini takip ederek örtüldükleri topraktan çıkacak, ışıklı dünyaya merhaba diyecektir. Taziciktir, körpeciktir. Her canlının yavrusu gibi sevimlidir. Güneşi gören yapraklar ondan daha çok istifade için açılacak, güne bakanlar başlarını açılınca çiçeklerini hep ondan tarafa dönecekler, hep ondan tarafa yöneleceklerdir. Esen rüzgarlarla buğday, arpa, pirinç, yonca, susam tarlaları dalgalanacak, yapraklar dallarla birlikte salınarak yeni mevsimi, yeni yılı, yeni meyveleri konuşacaktır. Mevsimi gelince biberlerin, patlıcanların, domateslerin, mısırın sıkı alınacak, çapalarla dipler gevşetilecek, havalandırılacak, zararlı otlar teker teker temizlenecektir. Ağaç dallarına çiçekler, nice hayallerle karışık duygular içinde seyredilecek, önceden budanan yerlerden büyüyen filizlere ayrıca dikkat edilecek, yapılan aşıların tutup tutmadığı gözden geçirilecek, taze tomurcuklar sevgiyle okşanacaktır. Bütün bu anlarda tevekkül duygusu diğer duygularla el ele hep yüreklerde dolaşacaktır. İnsan bilemez ki don olur mu? Bütün çiçekleri vurur, filizleri kurutur mu? Sel olur da tarlaları göle, bataklığa çevirir mi? Yağmur damlamaz, dereler kurur, fidanların boynu bükülür mü? Nereden çıktığı bilinmez bir hastalık gelir, ekinler meyvelerle birlikte hayalleri de alıp götürür mü? Bir insanın üzerine düşeni yaptıktan sonra yaratanına sığınışı, Rabbine yönelişi ne ulvi bir duygudur ve ne kadar huzur vericidir. Ticari hayatta bunun bir benzeri değil midir? İş alanı tayin edilir, araştırmalar yapılır, piyasanın ihtiyaçları tespit edilir, kurulacak işe, alınacak riske göre sermaye tayini yapılır, İstişarelerle fikirler ve duygular paylaşılır, yerler tespit edilir, sistem kurulur, çark dönmeye başlar. Rüzgarlar hep bizim arzuladığımız yönden eser mi? Piyasanın ihtiyaçları değişir mi? Yeni gelişmeler bize neler getirir? Bizden neler götürür? Karşımızda farklı bir ürün, güçlü bir firma çıkar mı? Fiyatların istikameti ne yönde gelişir? Bunlara daha nice sorular ekleyebilirsiniz. Yakın tarihe bir göz atınız. Ne kadar çok değişiklikler yaşandı. Üniversitede mezuniyet tezi hazırlarken tez yazdırma fiyatının daktilo fiyatından daha pahalı olduğunu görünce nice sıkıntılara katlanarak daktilo almıştık. Almışken iyisini alalım diye kaç ay ne kadar çarpa sarf ettik. Bilgisayarlar çıktı, daktilolar işe yaramaz hale geldi. Atılmaya kıyılamadığı için birçok evde, büroda, kapalı dolaplarda, diğer eşyanın altında, arkasında bekleyen tarihi bir eşya haline geldi. Fotoğraf makineleri dijitale döndü. Telgraf vardı. Nice acı tatlı haber onunla ulaşırdı. Telgrafın tellerine kuşlar mı konar diye türküler söylenirdi. Telekler çıktı, fakslar çıktı, onlar da unutuldu gitti. Telsiz kullanmak en ciddi yasaklardan biriydi. Şimdi herkesin elinde cep telefonu dolaşır oldu. Telsizler onun yanında sönük ve sınırlı kaldı. Televizyonlar bir anda evleri doldurmuştu. Renkler gelince renksizler yok oldu. Şimdi plazmalar hakim. O da giderek gücünü kaybediyor. Arabalar durmadan model değiştiriyor. Dün çelik kapılar yoktu. Bir evin çelik kapısı olsaydı herhalde diğer evler içinde meşhur olur, parmakla gösterilir ve sahibi zenginlerden sayılırdı. Şimdi hırsızların ve kalplere çöreklenen güven kaybının sayesinde çelik kapısı olmayan ev düşünülemez hale geldi. Evlerde ev eşyasında neler neler değişti. Yiyecekler ve giyecekler bile değişmeye başladı. Gelişmeler iyi yönde olsa da kötü yönde olsa da hep ticarette iç içedir. Bu değişmeleri görmemezlikten gelemeyiz. Önümüze ne çıkacağını her zaman bilemeyiz. Bir taraftan gelişmeleri takip etmek, adımlarımızı ihtiyaçlara göre atmak, insanlığın iyiliğini düşünmek, var olan imkanları iyi değerlendirmek, diğer yandan tevekkülü elden bırakmamak şiarımız olmalıdır. Sudan'da söz sahibi olan bir kardeşimizle konuşuyorduk. O günlerde Amerika ve destekçileri Sudan'a diz çöktürmeye çalışıyorlardı. Bir taraftan da iç savaşı körüklüyorlardı. Sudan'da petrol kokusu almışlardı. Sonraki günlerde bu bilgiler açığa çıktığında Sudan'daki petrol miktarının Suudi Arabistan petrol yataklarından daha zengin veya ona denk olduğu dile getiriliyordu. Ayrıca Sudan'ın toprağı çok büyüktü ve verimliydi. Yeterli de işletilemiyordu. Sözün özü Sudan imkanlar ülkesiydi ve garplar tarafından sömürülmeli, onların istediği istikamette yürümeliydi. İstenilenler elde edilemediği için ilaç üreten bir fabrikası bombalanmış, uyuşturucu ürettiği iddia edilmiş, Sudanlılar fabrikanın ne ürettiğinin tespiti için heyet talep ettiği halde heyet gönderilmemişti. Bunlar yetmemiş, ticari ambargo konmuş, Mısır'la harbe sürüklenmeye çalışılmış, daha sonra Somali üzerinden müdahaleye teşebbüs edilmişti.

arttı. Ekonomimiz canlandı. Öncekinden birkaç adım daha ileri gittik. Dahası Allah başlarına deli dana hastalığı verdi. Bizim ticaret yapmayacak olanlara birkaç kat fiyatına sığırlarımızı sattık. Nitekim daha sonra hata itiraf edildi. Sudan siyasetini yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor denildi ve ticari ambargo kaldırılıp başka oyunlar denenmeye başladı. İnişli çıkışlı bir dünyada yaşıyoruz. Önümüze neler çıkacak bilemiyoruz. Bir anda çıkan kuş gribi nice tavuğun telefine sebep oldu. Bir anda yayılan cep telefonları neredeyse hastalığa, tiryakiliğe dönüştü. Derin devlet İslami hassasiyet taşıyanların güçlenmesinden korkarak bir takım sermayeleri yeşil sermaye ilan etmiş, basın durmadan bunu işlemiş ve nice maddi kayıplar ve hak kayıpları yaşanmıştı. Fırtınaların hala nereden çıkacağı ve nasıl eseceği bilinmiyor. Onun için istişarenizi, araştırmalarınızı, hesaplarınızı güzel yapınız. İşinizi iyi ve sağlam temeller üzerine kurunuz. Niyetinizi salih tutunuz ve mütevekkil olunuz. Unutmayınız, Allah tevekkül edenleri sever. Ali İmran suresindeki ayet-i kerimeyi yeniden hatırlatıyor ve irşad ettiği manaya dikkat çekiyoruz. Estaizu billah fe izâ azemte fetevekkel alallah innallâhe yuhibbul mütevekkilîn. Azmedip kararı verdiğin zaman Allah'a dayanıp güven. Allah kendisine güvenip tevekkül edenleri sever. Kalplerinde maraz taşıyıp bizi sarsmak, tuzaklara sürüklemek isteyenlere karşı da Rabbimizin bir hatırlatışı var. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ. Kim Allah'a güvenip dayanırsa şüphesiz Allah her gücün üstünde mutlak galiptir ve sonsuz hikmet ve hüküm sahibidir. Bir başka nasihati paylaşıyoruz. Alışveriş sırasında satıcı ile müşteri ihtilafa düşerlerse, geçerli söz satıcının sözüdür. Bu hükmü biliniz ve ona riayet ediniz. Yersiz, faydasız ve haksız münakaşalardan uzak durunuz. Aziz sahabi Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh rivayet ediyor. İzâ ihtelefel beyyâni fel kavlu kavlul bâi' vel mübtâ'u bil hiyâr. Satıcı ile müşteri ihtilaf ettiklerinde söz satıcının sözüdür. Müşteri ise alıp almamakta muhayyerdir. Yani serbesttir, tercih hakkı vardır. Hadis-i şerif satıcı ile müşterinin alışveriş yaptıkları sırada malın fiyatı, çeşidi, hangi boy olduğu, kalitesi ve diğer vasıfları üzerinde ihtilafa düşerlerse geçerli sözün satıcının sözü olduğunu haber veriyor. Dolayısıyla yersiz tartışmaların ve ucu bucağı zor bulunan çekişmelerin önünü kesiyor. Neden diye sorulacak olsa, ticari alanda bilgi ve tecrübesi olan insan için cevap açıktır. Üzerinde ihtilaf edilen bu alışveriş var olmadan önce mal satıcıya aittir. Bunda ihtilaf yoktur. Karşısındaki ciddi deliller olmadığı sürece bir şeyin önceden var olduğu gibi kalması iddia ile değişmesinden daha doğrudur. Müşteriye de alıp almama hakkı tanınıyor. Müşteri almaya rıza göstermezse akit başa dönüyor. Bu tarafların haksızlığa uğraması konusunda diğerlerinden daha isabetli bir davranıştır. Daha önceden de dile getirildiği gibi İslam, insanların karşılıklı nizalaşmasını, hasımlaşmasını, birbirlerini rencide etmelerini hoş görmüyor. Mahkemelerin bu nevi basit meseleleri çözmek için uğraşmalarını da doğru bulmuyor. İnsanlar nizaya düşmeden, hırs ateşiyle kamçılanmadan, kalplere soğukluk girmeden ve nefret tohumları ekilmeden yanlışa giden yolları
baştan kesmek,

0: ve onları doğruya irşad etmek istiyor. Mal asıl sahibinde kaldığı sürece yaşanılan anlaşmazlığın tesiri şüphesiz daha sati kalacak, kökleri derinlere inmeyecektir. Ayrıca İslam'ın böyle bir anlaşmazlık halinde geçerli söz hakkını satıcıya vermesi, İslam'a gönül bağlayanları ve hükmüne rıza gösterenleri önceden durduracak, anlaşmazlıklar kolaylıkla neticelenecektir. Bazı insanlar vardır, bulanık suda balık avlamaktan hoşlanırlar ve bilerek cıngar çıkarır, ortalığı karıştırır, meydana gelen karışıklıktan istifade ederek emellerine ulaşmak isterler. Yapışkan satıcı, bıktıran müşteri olmayı marifet bilenler hiç de az değildir. Ağız kavgasını uzatma konusunda ihtisas sahibi olanlar da vardır. Birçok insanı rahatsız eden bu durum onları rahatsız etmez. Hatta bundan hoşlanır ve kendileri lehine kullanırlar. Bu doğru bir davranış elbette ki değildir ve ahlak bozukluğundan sayılır. Bu nevi insanların ahlak sağlamlığına ve güzelliğine fazla aldırdıkları kanaatini de taşımıyoruz. Onların hedefi kısa zamanda kendi menfaatlerine bir şeyler koparmaktır. Uzun zamanda kazançlı çıktıkları çok görülmese de bunu hesap ettiklerini veya buna aldırdıklarını da zannetmiyoruz. Haddini aşan, huzursuzluğa sebep olan bu çeşit tavırlara fırsat verilmemeli, güzel ahlakın ve doğru ölçülerin yerleşmesi için gayret sarf etmeli, bu ümmete yakışır ahlak ve tavırlar cemiyete hakim olmalıdır. Kardeşlerimizin Avrupa ülkelerine gittiklerinde dikkatli davrandıklarını, sokaklara çöp, peçete, ızmarit atmadıklarını, iş vakitlerine son derece riayet ettiklerini, alışverişte ve trafikte dikkatli ve anlayışlı olduklarını görüyoruz. Ne gariptir ki, aynı insanlar ülkemize geldiklerinde aynı dikkat ve titizliği göstermiyorlar. Üstelik bu durumdan şikayet ediyorlar. Temizlik ve anlayışlı davranışlara örnek olarak da yaşadıkları Avrupa ülkelerini gösteriyorlar. Acı da olsa gerçek şu ki, temizliğin ne olduğunu, hak ve hukuku bilmeyen, tertip ve düzenden anlamayan Batı'dan temizlik, tertip ve düzen, başkalarının hakkına riayeti öğrenir olduk. Yapamadıkça da gıpta ile onların sözünü eder hale geldik. Ticari muamelelerde de bunun benzeri davranışlar görüyoruz. Basit ve düşüncesiz davrana davrana bu çeşit davranış ve konuşmaları normal karşılar hale geldik. Dıştan bakılıp değerlendirilince hiç de güzel görünmediğimizin de çok defa farkında değiliz. Millet olarak kendimizi övmeye de meraklıyız. Ancak bir millete değer kazandıran kendi kendini övmesi değil, başka milletler tarafından övülmesi, övgüye layık görülmesidir. Biz nice asırlar bu övgüyü hak ettik. O yıllarda kendimizi övme ihtiyacı da duymadık. Bizi övenler kalmayınca da herhalde kendi kendimizi överek teselli bulmaya çalışıyoruz. İnsanlar kendilerine var olan güzel hasletlerle övülürler. Kötü hasletlerle övülmedikleri gibi olmayan hasletlerle de hasletler varmış gibi övülmezler. İnsanlar sahip oldukları kötü hasletlerle yerilir, kınanırlar. Hak ettikleri de budur. Bunlar bilmediğimiz şeyler değildir. Ancak sıkça göz ardı ettiğimiz şeylerdir. Millet olarak asıl değerlerimizin ne olduğunu yeniden anlamaya, o değerlerin kıymetini kavramaya ve sahiplenmeye başladık. Neredeyse belli bir süre inkar devri yaşamış, başkalarına özenirken kendi yürüyüşümüzü, kendi duruşumuzu, kendi haysiyetimizi kaybetmiştik. Şimdi idrak devrine doğru güzel adımlar atar olduk. Ancak halat çekme oyununda olduğu gibi halat hala gergin. Bunun manası mücadelenin hala bitmediği, batıl zihniyetin halatın diğer ucunu henüz bırakmadığı, bütün imkanlarını kullanarak asılmaya devam ettiği, belli oranda zaaf yaşasa da hırsını koruduğudur. Bizler de tedirginliğimizi, çekingenliğimizi henüz üzerimizden atamadık. Adımlarımız hala karlı buzlu zeminde yürüyen ve yürüyüşe devam eden insanlar gibi kısa ve ihtiyatlı. Unutmayalım ve Rabbimize hamd edelim ki dünya nizamımız var, ahirete imanımız var, ahlaki değerlerimiz var, bizleri mükerrem kılan hasretlerimiz var. Bunları emreden ve değerimize değer katan dinimiz var. Sağlam adımlarla yürüyelim. Kısır çekişmelerden uzak duralım. Birbirimize sahip çıkalım. Birbirimizin elinden tutalım. Rabbimizin yolunda, Resulünün izinde ilerleyelim ve yükselelim. Bizimle birlikte insanlık da yükselsin. Bugün konuşmamızı da burada noktalayalım. Allah'ın selamı, rahmeti, feyzi ve bereketi üzerinize olsun. Gönüllerinizi azimle, kararlılıkla dolsun. Allah'a emanet olunuz.
1: Kıymetli dinleyenler, İslam Edebinden Demetler adlı programıyla Doktor Şerafettin Kala'yı dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 7798.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
9: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Dilimi ve seslendim Rabbime, duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

İlkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı.

Sünnete uyun, bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulüm eder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı. Tağutlarda arama hakkı şirke bulaşma. İslam dini tamamlanmış metod.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 285-286. Müminlerin duası. Resul Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de hepsi Allah'a, meleklerine, mesajlarına ve elçilerine inandılar.
1: Onun elçilerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayız. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Zira varış sanadır.
0: Dediler: Allah hiç kimseye taşıyacağından fazlasını yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik kendi lehine, işlediği kötülük de kendi aleyhinedir.
1: Ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorguya çekme. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, güç yetiremeyeceğimiz yükü bize taşıtma. Günahlarımızı affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler güruhuna karşı sen bize yardım et.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Gayri İslami bütün mahkeme ve hükümlerden, İslami fikrinle çatışan kulüp, gazete, okul ve kuruluşlardan tamamen ilişkini kes. Beş vakit namazı vaktinde kılın, gece namazı da kılmaya çalışın. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Azmimiz sarsılmadı ve hedefimizden de sapmadık. Bilakis bugün ayaklarımız daha sağlam basmaktadır toprağa. Bülbül gibi şakıyanlar kelimelerle meşkine devam etsin. Bizler ise yuvasını dağlara yapmış sessiz kartallarız. Kanat çırparız doruklara. Musab bizdendir, Uhud'da kefensiz gömülen. Hüseyin bizdendir, ceddinin dini uğruna parça parça edilen. Ali ve Ömer de bizdendir. Yüzlerini Rabbe, sırtlarını insanlara döndükleri halde arkadan hançerlenen. Şeytanın aramıza ektiği her bir tohumu filiz vermeden kuruttuk. Yalnızlığın boynunu vurduk bu yolda kardeşlerimizle birlikte.

olanların sözleri hala zihnimizde. Hani dar ağaçları kurulmuştu ya bundan yıllar önce ve şahitlik etmişti zaman, korkmayız idamiden, berdariden diyenlere. Öyleyse zaman

0: güzelliğiyle meşhur Zühre Yıldızı'na söyleyin, saklanmayı denesin. Sancakları göğe doğru kaldırdığımız o gün, kılıçlarımızın parıltısı onu kıskandırmış ve bütün gözler bize yönelmiş olacak. Azmimiz sarsılmadı ve hedefimizden de sapmadık. Bilakis bugün ayaklarımız daha sağlam basmaktadır toprağa. Bülbül gibi şakıyanlar kelimelerle meşkine devam etsin. Bizler ise yuvasını dağlara yapmış sessiz kartallarız. Kanat çırparız doruklara, kanat çırparız doruklara, kanat çırparız doruklara.
1: Özel FM. Nokta 2.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 143. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Musa,
1: Rabbim göster bana zatını, göreyim seni dedi.
0: Allah, asla göremezsin beni dedi. Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
1: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişiyim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efem, özel efem.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
6: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları İstoç 11. Ada numara 115 ve 117 Telefon 0212 659 8490
7: Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
8: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
9: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
10: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Başiskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
12: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bununla beraber malını saçıp savurma. Çünkü malını saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM 103.2. Camiül Ahkamil Kur'an. Yazan İmam Kurtubi. Buruç Yayınları. Okuyan Şeref Ayaz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İmam Kurtubi'nin El Camiül Ahkamil Kur'an isimli tefsirine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 17. cilt. Mülk Suresi 4. ayeti kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sonra gözünü tekrar tekrar çevir ve bak. Göz hor ve hakir, yorulmuş olarak yine sana dönecektir. Sonra gözü tekrar tekrar çevir ve bak buyruğundaki kerrateyn, yani tekrar tekrar lafzı mastar konumundadır. Çünkü iki defa çevir demek olup, bu da biri diğerinin ardından çevirmek demektir. İki defa, yani tekrar tekrar bakmayı emretmesi şundan dolayıdır. İnsan bir şeye bir defa baktığı takdirde ona ikinci bir defa bakmadığı sürece o şeyin kusurunu görmez. Yüce Allah da bunu haber vermektedir. O kimse göğe iki defa bakacak dahi olsa hiçbir kusur göremeyeceği gibi ona baktıkça hayret edecektir. Allah'ın göz hor ve hakir olarak yine sana dönecektir buyruğu bunu anlatmaktadır. Yani bu kabilden herhangi bir şey görebilmek imkanından uzak, zilletle ve küçülmüş olarak dönecektir. Aynı kökten olmak üzere hasa'tul kelb, yani köpeği kovdum ve uzaklaştırdım demektir. Hasa'el kelbu bi nefsih, köpeğin kendisi uzaklaştı denilir. Buna göre bu fiil hem geçişli hem geçişsizdir. İn hasa'el kelbu da aynı anlamdadır. Hasa'e basaruhu hasen ve hasuen, gözü, yani görmesi görmeyecek kadar oldukça zayıfladı, zayıflamak demektir. İşte Yüce Allah'ın göz hor ve hakir olarak yine sana dönecektir buyruğundaki hasien, yani hor ve hakir olarak lafzı da buradan gelmektedir. İbn Abbas dedi ki el hasi, hor ve hakir, istediği, arzu ettiği şeyi göremeyen kimse demektir. Yorulmuş olarak buyruğu yorgunluğun en ileri derecesine varmış olarak demektir. O halde fail vezindeki bu şekil fail anlamında olup yorgun, bitkin düşmek demek olan el hasurdan gelmektedir. Bununla birlikte haserahu bu'du şey, o şeyin uzaklığı o kimseyi yorgun ve bitkin düşürdü kullanımından meful anlamında olması da mümkündür. İbn Abbas'ın açıklaması da bu anlama gelir. Şairin şu beytinde de bu kabildendir. Her kim ulaşabileceği noktadan daha yukarısına göz dikecek olursa, onun o göz dikmesi yorulmuş, bitkin düşmüş ve hor ve hakir olarak geri döner. Kad hasera besaruhu yahsiru husuran. Mesafenin uzaklığından dolayı veya uzun zamandan beri gözü zayıfladı ve bitkin düştü gibi ifadeler kullanılır. Bu durumda olana hasir ya da mahsur denilir. Şair de şöyle demiştir. Ben ona Mina'dan el muhassibden baktım da göz bana yorgun ve bitkin olarak geri döndü. Bir başka şair de bir deveden söz ederken şöyle demektedir. Ona doğru gözlerin bakışı yorgun ve bitkindir. Şair burada şatrahe, yani ona doğru lafzını zarf olarak nasbetmiştir. Bir başka şair de şöyle demektedir. Atların üstü başı kirlendi, hala onların asil olanları bitkin ve yorgundur. Buna karşılık geride kalanları yolda gelmeye devam etmektedir. Bu lafzın pişman olan kimse anlamında olduğu da söylenmiştir. Şairin şu mısrağında da bu anlamda kullanılmıştır. Ey demirci kızı, pişman değilim bugün geçip giden bir şey için. Buradaki kerrateyn, yani iki kere, mealde tekrar tekrardan kasıt çokluktur. Buna delil de Yüce Allah'ın göz hor ve hakir, yorulmuş olarak yine sana dönecektir buyruğudur. Bu da çokça bakmaya delildir. Mülk Suresi 5 ve 6. ayeti kerimeler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz dünya semasını kandillerle süsledik, onları şeytanlara atış taneleri yaptık. Ayrıca onlara seair azabını hazırladık. Rablerini inkar edenlere de cehennem azabı vardır, o ne kötü dönüş yeridir. Andolsun biz dünya semasını kandillerle süsledik buyruğunda geçen mesabih, yani kandiller lafzı, misbahın çoğuludur. Yıldızlara kandil denilmesi aydınlık verdiklerinden dolayıdır. Onları şeytanlara atış taneleri yaptık, oranın alevli atışlarını yaptık anlamında olup muzaaf asfedilmiştir. Buna delil Yüce Allah'ın, meğer ki hızlıca hırsızlayıp bir şey kapan olsun, hemen arkasından parlak, delici bir alev ona yetişir. Es-Saffat 10 buyruğudur. Buna göre kandiller yerlerinden kaybolmazlar ve bizzat onlar şeytanlara atış için kullanılmazlar. Şöyle de açıklanmıştır. Şeytanların taşlanmaları bizatihi yıldızlardan olmak üzere zamirin kandillere raci olduğu da söylenmiştir. Bu durumda yıldızın kendisi düşmez. Ancak ondan, ışığından olsun, şeklinden olsun bir şey eksilmeksizin kendisiyle şeytana atış yapılan bir şeyler ayrılır. Bu açıklamayı Ebu Ali, bunlar kalıcı olmayan atış taneleri olmakla birlikte nasıl süs olabilirler diyen kimseye cevap olmak üzere yapmıştır. El-Mehdevi dedi ki, bu açıklama şeytanların gökten hırsızlama işittikleri şeylerin yıldızların bir yerinden olmasına binaendir. Birinci takdir ise şeytanların hırsızlama aldıkları haberlerin yıldızların bulunduğu yerden daha aşağıda bulunan havadan olması takdirine göredir. El-Kuşeyri dedi ki, Ebu Ali'nin açıklamasından daha uygunu şöyle dememizdir.

açıklamada bulunacak olursa, hakkında bilgisi olmayan bir şeyi açıklamaya kendisini zorlamış, haddi aşmış ve zulmetmiş olur. Muhammed bin Ka'b dedi ki, Allah'a yemin ederim, yer ve sema ehlinden hiçbir kimsenin bir yıldızı dahi yoktur. Fakat onlar kahinliği bir yol ediniyorlar ve yıldızları da buna bir sebep ve gerekçe gösteriyorlar. Ayrıca onlara, şeytanlara, seair, yangın ve alevin en şiddetlisi azabını hazırladık. Se'aratun nar, ateş şiddetlice alevlendi, yandı denilir. Bu şekilde yanan ateşe de mes'ura ile seair denilir. Tıpkı öldürülen kimseye maktule ile katil denilmesi gibi. Rablerini inkar edenlere de cehennem azabı vardır. O ne kötü bir dönüş yeridir. Mülk suresi 7. ayet-i kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Oraya atıldıklarında o kaynayıp coşarken onun korkunç sesini işitirler. Oraya kafirler atıldıklarında o kaynayıp coşarken onun korkunç sesini işitirler. İbn Abbas dedi ki, cehennemin korkunç sesi şehik, kafirlerin ona atılacağı vakittir. O katırın arpa için kişneyip ses çıkarması gibi onlar için öylece ses çıkartır. Sonra da korkmadık kimse bırakmayacak şekilde bir ses çıkartır. Korkunç sesin cehenneme atıldıkları vakit kafirlerden geleceği de söylenmiştir. Bu açıklamayı ata yapmıştır. Korkunç sesin cehenneme atıldıkları vakit kafirlerden geleceği de söylenmiştir. Bu açıklamayı ata yapmıştır. Korkunç ses yani şehik göğüste hırıltılı soluma, zefir ise boğazda olur. Daha önce Hud suresinde 106. ayetin tefsirinde geçmiş bulunmaktadır. O kaynayıp coşarken, kaynayıp dururken demektir. Hassan'ın şu beytinde de bu anlamdadır. Siz tencerenizi bomboş bıraktınız, onların tencereleri ise sıcak ve kaynamaktadır. Mücahit dedi ki, azıcık taneler çok miktardaki suyun içinde kaynadığı gibi cehennem de onlarla birlikte kaynayıp coşar. İbn Abbas da şöyle açıklamıştır. Tencere içindekilerle nasıl kaynayıp coşuyorsa cehennem de onlar içinde oldukları halde öylece kaynayıp coşar. Bu ise aşırı kızgınlığından ötürü ateşin ileri derecedeki alevinden dolayı böyle olur. Nitekim filan öfke ile dolup taşmaktadır denilmesi de buna benzer. Mülk suresi 8, 9, 10 ve 11. ayeti kerimeler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Öfkesinden neredeyse çatlayacak gibi olur. İçine her bir grup atıldığında bekçileri onlara size uyarıcı bir peygamber gelmedi mi diye sorarlar. Onlar evet gerçekten bize bir uyarıp korkutucu geldi. Fakat biz yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz dedik diye cevap verirler. Yine derler ki eğer biz dinleseydik ve aklımızı kullanmış olsaydık cehennemlikler arasında olmazdık. Böylelikle günahlarını itiraf edecekler. Allah'ın rahmeti cehennemliklerden uzak olsun. Öfkesinden neredeyse çatlayacak gibi olur. Said bin Cübeyr dedi ki yani neredeyse ayrılıp dağılacak, paramparça olacak. İbn Abbas, Eddahak ve İbn Zeyd dedi ki Yüce Allah'ın düşmanlarına karşı aşırı derecedeki öfkesinden dolayı neredeyse darmadağın olur. Öfkesinden kaynayıp coşmasından demektir diye de açıklanmıştır. Temeyyeze yani çatlayacak lafzının aslı tetmiz şeklindedir. İçine kafirlerden her bir grup atıldığında bekçileri onlara azarlamak ve sitemde bulunmak üzere size uyarıcı bir peygamber dünya hayatında sakınasınız diye bugünü haber verip korkutan bir peygamber gelmedi mi diye sorarlar. Onlar evet gerçekten bize bir uyarıp korkutucu geldi, bizi uyardı ve korkuttu. Fakat biz yalanladık ve Allah sizin üzerinize hiçbir şey indirmemiştir. Siz ey peygamberler topluluğu ancak büyük bir sapıklık içindesiniz dedik diye cevap verirler. Ve böylelikle peygamberleri yalanladıklarını itiraf ederler. Daha sonra cahilliklerini de itiraf ederek cehennemde oldukları halde şöyle diyeceklerdir. Eğer biz uyarıcı peygamberlerin getirdiklerine kulak verip dinleseydik ve onların söyledikleri hakkında aklımızı kullanmış olsaydık, İbn Abbas dedi ki, eğer hidayete kulak veren yahut onu akleden kimseler olsaydık, yahut bizler

0: belleyip düşünenlerin işittiği gibi işitmiş olsaydık ya da düşünüp iyi kötüden ayırt edebilenler gibi akıl edebilseydik cehennemlikler arasında olmazdık. Yani biz de cehennemliklerden olmazdık. Bu buyruk kafire aklını kullanmak diye bir şey verilmediğini göstermektedir. Buna dair açıklama Allah'a andolsun ki daha önceden Et-Tur suresinde 32. ayetin tefsirinde geçmiş bulunmaktadır. Ebu Said el-Hudri'den o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini rivayet etmektedir. Günahkar kıyamet gününde pişman olacak ve eğer biz dinleseydik ve aklımızı kullanmış olsaydık cehennemlikler arasında olmazdık diyecek. Yüce Allah da böylelikle günahlarını itiraf ettiler diye buyuracak. Dipnot, hadis olarak kaynağını tespit edemedik. Günahlarından kasıt ise peygamberleri yalanlamış olmalarıdır. Buradaki günah çoğul anlamındadır. Çünkü bunda fiil manası da vardır. Mesela insanlara maaş verildi denilirken maaşları verildi demektir. Allah'ın rahmeti cehennemliklerden uzak olsun. Onlar Allah'ın rahmetinden uzak olsunlar demektir. Said bin Cübeyr ile Ebu Salih şöyle demişlerdir. O suhk yani uzak olsun cehennemde bir vadi olup ona es-sahk denilir. El-Kisai ve Ebu Cafer h harfini ötreli olarak fesuhukan diye okumuşlardır. Bu okuş Ali'den de rivayet edilmiştir. Diğerleri ise h harfini sakin olarak okumuşlardır. Bu da tıpkı es-suhtu ve ru'bu yani haram, korku kelimelerinin iki türlü söyleyişi gibi iki ayrı söyleyiştir. Ez-Zeccac dedi ki bu lafız mastar olarak nasb edilmiştir ki Allah onları alabildiğini uzaklaştıracaktır demektir. İmrul Kays da şöyle demektedir. O batıya ve doğuya giderek her tarafı dolaşıp duruyor. Sabah rüzgarı da onu alabildiğince uzaklaştırıyor. Ebu Ali der ki kıyasa göre bu lafzın İshakan diye gelmesi gerekir. Ancak mastarı ha'dan sonraki elifin hasfiyle gelmiştir. Şu mısrada olduğu gibi eğer helak olursam işte o benim kaderimdir. Yani kaderim lafzı takdirim anlamındadır. Yüce Allah'ın siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz sözlerinin cehennem bekçilerinin cehennemliklere söyleyeceği sözler olduğu da söylenmiştir. Mülk suresi 12. ayet-i kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhakkak ki Rablerinden gıyaben korkanlar için İşte onlar için bir mağfiret ve büyük bir ecir vardır. Muhakkak ki Rablerinden gıyaben korkanlar için buyruğunun bir benzeri de Rahman'dan tenhada iken yani gıyaben korkup Kaf 33 buyruğudur. Buna dair açıklamalar sözü geçen ayetin tefsiri yapılırken geçmiş bulunmaktadır. Hem Allah'tan hem de gayb olan onun azabından korkanlar demek olup bu da kıyamet günü azabıdır. İşte onlar için onların günahları için bir mağfiret ve büyük bir ecir olan cennet vardır. Mülk suresi 13 ve 14. ayet-i kerimeler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sözünüzü ister gizli ister açık söyleyin. Çünkü o göğüslerin özünü en iyi bilendir. Yaratan bilmez mi hiç? O latiftir, her şeyden haberdardır. Sözünüzü ister gizli ister açık söyleyin. Lafız emir olmakla birlikte maksat haberdir. Yani siz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin durumu hakkında söylediklerinizi açık söyleseniz de gizleseniz de aynı şeydir. Çünkü o göğüslerin özünü kalplerde bulunan hayır ve şerri en iyi bilendir. İbn Abbas dedi ki ayet-i kerime müşrikler hakkında inmiştir. Onlar peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında kötü şeyler söylüyor. Cebrail de ona bunu haber veriyordu. Biri diğerine Muhammed'in Rabbi duymasın diye söyleyeceğinizi gizli söyleyin deyince sözünüzü ister gizli ister açık söyleyin ayeti indi. Bu da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin durumu hakkında sözlerinizi gizleyin. Diğer sözler hakkında olduğu da söylenmiştir. Yahut o sözlerinizi açıkça söyleyin ilan edin fark etmez demektir. Çünkü o göğüslerin özünü en iyi bilendir. Göğüslerin özünden kasıt onlarda bulunanlardır. Nitekim kadının karnındaki cenine karnında bulunan denilmesi de buna benzer. Daha sonra Yüce Allah yaratan bilmez mi hiç diye buyurmaktadır. Yani gizli olanı yaratan gizliyi bilmez mi? Şöyle buyurmaktadır. Gizli olan şeyi kalpte yaratan benim. kulların kalbinde bulunanı ben bilmez miyim? Meani alimleri şöyle demişlerdir. Arzu edildiği takdirde men yani kimse, yaratan lafzındaki an lafzı yaratıcının adı olarak da kabul edilebilir. Bu durumda anlam yaratan yarattığını bilmez mi demek olur. Yaratılmışın adı olarak da kabul edilir. O vakit anlam Allah yarattığı varlıkları, kimseleri bilmez mi demek olur. Yaratıcının yarattığını da yaratmakta olduğunu da bilmesi kaçınılmaz bir şeydir. İbnül Müseyyep dedi ki, çokça ağaç arasında gece vaktinde hızlıca rüzgarın estiği bir sırada bir adamın içinden şunlar geçti. Acaba düşen bu yaprakları Allah bilir mi? Oldukça azametli bir ses ile ormanın bir tarafından ona şöyle seslenildi. Yaratan bilmez mi hiç? O latiftir, her şeyden haberdardır. Üstaz Ebu İshak el-İsferayini dedi ki, ilim ile ilgili olan isimler de zati sıfatların isimleridir. El-Alim, her şeyi bilen, bunlardan birisidir. Anlamı ise ilminin bütün malumatı kuşatmasıdır. El-Habir, her şeyden haberdar olan de bunlardandır. Olacak her şeyin olmadan önce bilinmesi gibi özel bir anlamı vardır. El-Hakim, hükmü sağlam, hikmeti sonsuz da bunlardandır. Bu da niteliklerin inceliklerinin bilinmesi gibi özel bir anlamı ihtiva eder. Eş-Şehid de bunlardandır. Gayb olanın da, hazır olanın da bilinmesi hakkında kullanılır. Hiçbir şey onun için gayb değildir demektir. El-Hafiz da bunlardan olup, onun hiçbir şeyi unutmaması anlamına gelir. El-Muhsi de bunlardandır. Çokluğun onu bilmekten alıkoymayacağı anlamındadır. Işığın çokluğu, rüzgarın şiddeti, yaprakların ardı arkasına düşmesi gibi. O bu hallerde bile her bir yaprağın hareket parçacıklarını dahi bilir. Yaratan o olduğu halde nasıl olur da bilmez. Zaten yaratan bilmez mi hiç? O latiftir, her şeyden haberdardır diye buyurmuştur. Mülk suresi 15. ayet-i kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O yeri size itaatkar ve yumuşak kılandır. O halde omuzlarında yani dört bir yanında yürüyün ve onun rızkından yiyin ve dönüş yalnız onadır. O yeri size itaatkar, üzerinde karar kılabileceğiniz şekilde ve yumuşak kılandır. Buradaki ezzelul, itaatkar ve yumuşak, sana boyun eğen, sana itaat eden demektir. Mastarı ezzul şeklindedir ki yumuşaklık ve itaat etmek, itaat ediş anlamındadır. Yani Yüce Allah yeryüzünü üzerinde yürümeyi engelleyecek şekilde sert ve haşin kılmamıştır. Üzerindekilerle birlikte yok olup gitmesin diye dağlarla ona sebat vermiştir diye de açıklanmıştır. Çünkü eğer yeryüzü çalkanıp duran, sağa sola eğilip meyleden bir halde yaratılmış olsaydı bize itaatkar kılınmış olmazdı. Şöyle de açıklanmıştır. Bu buyrukla ekin ekmek, ağaç dikmek, pınarların ve ırmakların açılması, kuyuların kazılması gibi işlere imkan verecek özellikte olmasına işaret edilmektedir. O halde omuzlarında yani dört bir yanında yürüyün buyruğundaki emir, mübahlık ifade eden bir emirdir. Bununla lütuf ve minnetin izharı da söz konusudur. Emir anlamında haber olduğu da söylenmiştir. Yani o, onun etrafında, köşe bucaklarında, düzlüklerinde ve dağlarında yürüyesiniz diye böyle yaratmıştır demektir. İbn Abbas, Katade ve Beşir bin Kâb dedi ki, omuzlarında, dağlarında demektir. Rivayet edildiğine göre Beşir bin Kâb'ın bir cariyesi vardı. Ona, eğer bana yerin omuzlarının ne olduğunu bildirecek olursan hür ol demiş. Cariyesi de, yerin omuzları onun dağlarıdır diye cevap vermiş ve böylece cariyesi hür olmuştur. Sonra onunla evlenmek istedi. Ebu Derda'ya sorunca ona, senin için şüpheli olan hususları şüphe gerektirmeyecek hallere terk et diye cevap verdi. Mücahit, etrafında köşe bucaklarında diye açıklamıştır. Yine ondan gelen rivayete göre yollarında ve dağlarının arasındaki yollarda diye açıklamıştır. Es-Süddi ve El-Hasen de böyle açıklamışlardır. El-Kelbi ise yanlarında diye açıklamıştır. Menkiber racul, adamın omuzları, iki yanı demektir. Çünkü el-menkibin asıl anlamı yan demektir. Menkibur racul, adamın yanı ile er-ruhun nukabe, iki yön arasından yani sabah ve kuzey rüzgarı gibi esen rüzgar da buradan gelmektedir. Tenekkebe fulanun an fulan, filan kişi filandan uzak düştü tabiri de böyledir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: İstediğiniz yerde yürüyün, ben orayı size karşı durmayacak ve size boyun eğecek şekilde yarattım. Katade Ebul Celed'den şöyle dediğini nakletmektedir: Yeryüzü 24 bin fersahtır. Sudan 12 bin fersah, Rum diyarı 8 bin fersah, Farslar 3 bin ve Araplar için 1000 fersahlık arazi vardır. Onun rızkından yiyin, yani onun size helal kıldığı şeylerden yiyin. Bu açıklamayı El-Hasen yapmıştır. Size verdiklerinden yiyin diye de açıklanmıştır. Ve dönüş yalnız onadır anlamının şu olduğu da söylenmiştir: Gökleri aralarında bir uyumsuzluk olmaksızın yaratan, yeri de size boyun eğer haliyle var eden, sizi tekrar diriltmeye kadir olandır. Mülk suresi 16. ayet-i kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göktekilerin sizi yere geçirmesinden emin mi oldunuz? O zaman onun durmadan çalkalanmakta olduğunu göreceksiniz. İbn Abbas dedi ki: Kendisine isyan etmeniz halinde semada bulunanın azabından emin mi oldunuz? İfadenin kudreti, saltanatı, arşı ve hakimiyeti göklerde bulunandan emin mi oldunuz takdirinde olduğu da söylenmiştir. Onun mülkü her ne kadar her şeyi kapsıyor ise de özellikle semanın anılması, kudreti nafiz ve geçerli olan o mutlak ilahın semada olan olduğuna, yeryüzünde bulunup tazim ettikleri kimselerin ilah olmadığına dikkat çekmek içindir. Buyruğun meleklere işaret olduğu da söylenmiştir. Mealde bu mülahaza ile yapılmıştır. Azap etmekle görevli olan melek olan Cebrail'e işaret olduğu da söylenmiştir. Derim ki anlamın şöyle olması ihtimali de vardır: Siz gökleri yaratanın Karun'u yerin dibine geçirdiği gibi sizi de yerin dibine geçirmeyeceğinden emin mi oldunuz? O zaman onun durmadan çalkalanmakta olduğunu, gidip geldiğini göreceksiniz. El-Mevr durmadan çalkalanmak, gidip gelmek sonucunda çalkalanmak demektir. Şair de şöyle demiştir: O kalktı, o kadınlar kalpleri hedef alarak ve gördüğün çalkalanıp duran her kan mutlaka göğsün ta ortasında akmaktadır. Kişinin yerin dibine geçip yerin onu çepeçevre kuşatmasına El-Mevru denilir. Muhakkikler şöyle demişlerdir: Semanın üstünde bulunana karşı kendinizi emin mi buldunuz demektir. Bu da Yüce Allah'ın yeryüzünde dolaşın Et-Tevbe 2 buyruğuna benzemektedir. Onun üstünde dolaşın demektir. Fakat bu semanın üstünde oluşu ona temas etmekle, orada mekan tutmakla değil, orayı hakimiyeti, kahrı ve tedbirinde bulundurmaklardır. Buyruğun semanın üstünde bulunana karşı kendinizi emin mi buldunuz anlamında olduğu da söylenmiştir. Yüce Allah'ın ve andolsun hurma dallarına asacağım Taha 71 buyruğunun hurma dalları üzerinde asacağım anlamına gelmesi gibi. Bu da semavatı idare eden ve maliki olan anlamındadır. Filan kişi Irak ve Hicaz üzerindedir demeye benzer. Yani oranın valisi ve emiridir. Buhsa dair haberler pek çok, sahih, yaygın olup Yüce Allah'ın yukarıda oluşuna işaret etmektedir. Bunları ya bir inkarcı ya da inatçı bir cahilden başkası reddetmez. Bunlardan maksat ise Yüce Allah'ın tazim edilmesi, aşağıda ve altta oluştan tenzih edilmesidir. Buna karşılık yücelik ve azametle nitelendirilmesidir. Yoksa mekan, cihet ve sınırlarla nitelendirmek değildir. Çünkü bunlar cisimlere dair sıfatlardır. Dua esnasında ellerin semaya kaldırılmasının sebebi ise vahyin semadan gelmesi, yağmurun oradan inmesi ve kutsiyetin, yani temizlik ve arınmışlığın yeri olması, tertemiz meleklerin orada bulunması, kulların amellerinin oraya yükseltilmesi, Allah'ın arşının ve cennetinin semanın üstünde bulunmasıdır ve bu Allah-u Teala'nın Kabe'yi dua ve namaz için kıble yapmasına benzer. Çünkü Yüce Allah onlara ihtiyacı bulunmadığı halde mekanları yaratmış olandır. O mekanı ve zamanı yaratmadan, mekan ve zaman var olmadan önce ezelde de vardı ve şu anda da ezelde olduğu hal üzeredir. Kunbul İbni Kesir'den En-Nuşur ve Emintum, yani dönüş emin mi oldunuz buyruğunda birinci hemzeyi vava kalbederek ikincisini de takfif ile okumuştur. Küfeliler, Basralılar, Şamlılar ise Ebu Amr ve Hişam dışında her iki hemzeyi takfif ederek okumuşlar. Diğerleri ise bir tek hemzeyi takfif ile okumuşlardır. Bütün bunlara dair açıklamalar daha önceden geçmiş bulunmaktadır. Mülk suresi 17. ayet-i kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yahut göktekilerin üzerinizi taş yağdıran bir rüzgar göndermesinden emin mi oldunuz? Hem benim korkutmamın nasıl olduğunu bileceksiniz. Yahut göktekilerin üzerinize Lut kavmi ve fil ashabı üzerine gönderdiği gibi semadan taş, bir görüşe göre içinde taş ve çakıl taşları bulunan, bir diğer açıklamaya göre de içinde taş bulunan bulutlardan taş yağdıran bir rüzgar göndermesinden emin mi oldunuz? Hem benim korkutmamın, uyarmamın nasıl olduğunu bileceksiniz. Buradaki ennezir yani korkutmanın korkutucu anlamında olduğu da söylenmiştir. Bununla Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi kastetmektedir. Yani siz onun doğru söylediğini ve yalanlamanızın akıbetini pek yakında bileceksiniz. Mülk suresi 18. ayeti kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Benim azabım nasıl oldu? Andolsun ki onlardan öncekiler Nuh, Ad, Semud, Lut kavmi, Medyen ashabı, Res ashabı, Firavun kavmi gibi geçmiş ümmetlerin kafirleri de yalanlamışlardı. Benim azabım nasıl oldu? Onların bu hallerini inkarım, reddedişim nasıl oldu? Daha önceden El-Hac 45'te geçmiş bulunmaktadır. Bir önceki ayeti kerimede geçen benim korkutmam lafzı ile buradaki benim azabım anlamındaki lafızları vasıl halinde okuduğu takdirde verş ye ile neziri ve nekiri diye okumuştur. Yakup her iki halde de ye ile okumuşken diğerleri Mustafa uyarak ye'yi hazf ile okumuşlardır. Mülk suresi 19. ayeti kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Üstlerinde sıra sıra dizilip kanatlarını açıp kapayan kuşları görmediler mi? Onları Rahman'dan başkası tutmuyor. Muhakkak ki o her şeyi çok iyi görendir. Üstlerinde sıra sıra dizilip kanatlarını açıp kapayan kuşları görmediler mi? Yani Yüce Allah insanlar için yeryüzüne boyun eğdirdiği gibi kuşlar için de havaya boyun eğdirmiştir. Sıra sıra dizilip uçtukları vakit havada kanatlarını açıp demektir. Çünkü kuşlar kanatlarını açtıkları takdirde kanatlarının tüylerini güzel bir şekilde sıraya dizerler. Açıp kapayan, kanatlarını yanlarına doğru çırpan demektir. Ebu Cafer Ennehas dedi ki, kuş kanatlarını açtığı vakit safun yani kanatlarını sıra sıra dizdi denilir. Kanatlarını kendisine doğru çekip onun yanlarına değdirecek olursa gabid yani kanatlarını kapadı denilir. Çünkü o böylelikle kanatlarını kendisine doğru çekmektedir. Ebu Hiraş dedi ki, gece kanadına sığınmak için elini çabuk tutar ve o bir sığınmacıdır. Kanatlarını açmakla ve kapamakla hızlıca kanat çırpıyor. Uçmalarını bitirdikleri vakit açtıktan sonra kanatlarını kapayan kuşlar diye de açıklanmıştır. Bu açıp kapayan lafzı sıra sıra dizilip lafzına atfedilmiştir. Yani muzari olan fiil ismi faile atfedilmiştir. Nitekim şair şu beytinde ismi faili muzari fiile atfetmiş bulunmaktadır. Hemen onları yani o develeri çok keskin bir kılıçla akşam vakti kesmeye koyuldu. Onların bacaklarına kesmek için darbe indirirken kimi zaman adil davranıyor, kimi zaman zulmediciydi yani zulmediyordu. Onları Rahman'dan başkası tutmuyor. Yani kuşlar uçarken havada o kuşları Allah'tan başka tutan yoktur. Muhakkak ki o her şeyi çok iyi görendir. Mülk suresi 20. ayeti kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman'a karşı sizlere yardım edecek de kimdir? Şu sizin ordunuz mu? Kafirler ancak bir aldanış içerisindedirler. Rahman'a karşı sizlere yardım edecek. Kendisine isyan ettiğiniz takdirde size yapmak istediklerini savıp önleyecek de kimmiş? Şu sizin ordunuz mu? İbn Abbas dedi ki, bu mu size taraftarlık edecek ve sizi koruyacak olan? El-Cund yani ordu tekil de gelebilir. İşte bundan dolayı şu sizin ordunuz mu diye buyurmaktadır. Bu da inkari bir istifhamdır. Yani sizin Rahman'a karşı Rahman olan Allah'ın dışında Allah'tan gelecek azabınızı çevirecek bir ordunuz yoktur. Kafirler ancak şeytanlar tarafından bir aldanış içerisindedirler. Azap da yoktur, hesap da olmayacaktır diye onları aldatmaktadırlar. Mülk suresi 21. ayet-i kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer o rızkını kesiverirse size rızık verebilecek kim? Hayır, onlar azgınlık edip inatla kaçmaktadırlar. Eğer o, yani Allah, rızkını kesiverirse size rızık verebilecek kim? Uydurma ilahlarınızdan size dünya menfaatlerini kim verebilir? Yağmuru kim yağdırabilir diye de açıklanmıştır. Hayır, onlar azgınlık edip haktan inatla kaçmaktadırlar ve bunu ısrarla sürdürmektedirler. Mülk suresi 22. ayet-i kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Acaba durmadan yüzüstü düşerek yürüyen kimse mi daha çok hidayettedir, yoksa dosdoğru bir yol üzere dümdüz yürüyen kimse mi? Acaba durmadan yüzüstü düşerek yürüyen kimse mi buyruğu ile Yüce Allah, mümin ve kafire bir örnek vermektedir. Düşerek yürüyen, yani önüne bakmayıp sağını solunu görmeyen, bundan dolayı tökezlemekten ve yüzüstü düşmekten yana emin olmayan bir kimse, önünü sağını solunu gören, dimdik ve dosdoğru yürüyen kimse gibi midir? İbn Abbas dedi ki bu dünyadadır. Bununla doğru dürüst yol bulamayan ve bundan dolayı istemeyerek tehlikeli yollara giden ve sürekli yüzüstü yıkılan kör bir kimsenin yolunu bilen, bildiği yolda ilerleyen, önünü gören, sağlıklı ve dosdoğru bir kimse gibi olmayacağını kastetmiş de olabilir. Katade dedi ki bu buyruktan kasıt, dünyada masiyetler işleyip duran, kıyamet gününde de Yüce Allah'ın yüzüstü haşr edeceği kafirdir. İbn Abbas ve El-Kelbi, yüzüstü düşerek yürüyen kimse ile Ebu Cehil'i, dosdoğru yürüyen kimse ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kastetmiştir demişlerdir. Ebu Bekri kastettiği de söylenmiştir. Hamza'yı kastettiği, Ammar bin Yasir'i kastettiğini de İkrime ifade etmiştir. Buyruğun bütün kafirlerle müminler hakkında umumi olduğu da söylenmiştir. Yani kafir hak üzere midir, batıl üzere midir bilemez. Yani böyle bir kafir mi daha doğru yoldadır, yoksa yolu gören ve kendisi İslam'ın kendisi demek olan dosdoğru bir yol üzere mutedil ve dimdik yürüyen Müslüman kimse mi? Ekebber raculu ala vecihih. Adam yüzünü öne eğdi ifadesi elif ile teaddi etmeyen, yani geçiş yapmayan şekillerde kullanılır. Eğer teaddi edecek olursa elif getirmeksizin kebbehallahu li vecihih, Allah onu yüzüstü yıktı denilir. Mülk suresi 23. ayet-i kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki sizi yaratan, size işitmek için kulaklar, gözler ve kalpler veren odur. Ne kadar az şükredersiniz. De ki sizi yaratan odur buyruğu ile Yüce Allah peygamberine Allah'ın kendilerini yaratmış olduğunu itiraf etmekle birlikte şirk koşmalarının ne kadar çirkin olduğunu onlara bildirmesini emretmektedir. Size işitmek için kulaklar, gözler ve kalpler veren odur. Ne kadar az şükredersiniz. Yani sizler bu nimetlere şükretmiyor, Yüce Allah'ı tevhid etmiyorsunuz. Kalleme ef'alu keze. Ben bu işi pek az işlerim derken bu işi hiç yapmam demektir. Dipnot, ayet-i kerimedeki terkibinde buna benzediğini ve pek az şükretmenin hiç şükretmemek anlamına geldiğini kastetmektedir. Mülk suresi 24 ve 25. ayet-i kerimeler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki o sizi yeryüzüne dağıtıp yayandır. Yalnız onun huzuruna toplanıp götürüleceksiniz. Eğer doğru söyleyenler iseniz bu vaadiniz ne zaman gerçekleşecek derler. De ki o sizi yeryüzüne dağıtıp yayandır, yeryüzünde yaratandır. Bu açıklamayı İbn Abbas yapmıştır. Sizi yeryüzünün üzerinde dağıtmış ve yaymış olandır diye de açıklanmıştır. Bu açıklamayı İbn-i Şecer'e yapmıştır. Herkese amelinin karşılığını vermek için de yalnız onun huzuruna toplanıp götürüleceksiniz. Eğer doğru söyleyenler iseniz bu vaadiniz ne zaman gerçekleşecek derler. Kıyamet günü ne zaman olacak? Sizin bizi kendisiyle tehdit ettiğiniz bu azap ne zaman olacak derler. Bu anlamdaki buyruk daha önceden Yunus 48'de geçmiş bulunmaktadır. Mülk suresi 26. ayet-i kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ona dair bilgi ancak Allah'ın yanındadır. Ben ancak apaçık bir korkutucuyum. De ki, ona dair bilgi ancak Allah'ın yanındadır. Yani ey Muhammed, onlara de ki, kıyametin ne zaman kopacağına dair bilgi Allah'ın yanındadır. Bunu ondan başkası bilemez. Bunun bir benzeri de Yüce Allah'ın, de ki onun ilmi ancak Allah'ın nezdindedir. El-Araf 187 ayetidir. Ben ancak sizin için apaçık bir korkutucuyum ve size bu gerçeği öğretenim. Mülk suresi 27. ayet-i kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Artık onu yakınlaşmış gördüklerinde o kafirlerin hoşlanmadıkları yüzlerinden belli olur ve işte bu sizin acele gelmesini istediğinizdir denilir. Artık onu yakınlaşmış gördüklerinde buyruğundaki zulfeten yani yakın olmak mealde yakınlaşmış lafzı mastar olup muzdelifen yani yakınlaşmış demektir. Bu açıklamayı Mücahit yapmıştır. El-Hasen gözle görülen diye açıklamıştır. Müfessirlerin çoğunluğuna göre mana şöyledir. Onlar o azabı gördüklerinde buradaki azap ahiret azabıdır. Mücahit Bedir azabı demektir diye açıklamıştır. Şöyle de açıklanmıştır. Onlar tehdit olundukları öldükten sonra dirilip toplanmanın kendilerine yakın olduğunu gördüklerinde bu açıklamaya da yalnız onun huzuruna toplanıp götürüleceksiniz. Mülk 24 buyruğu delil teşkil etmektedir. İbn Abbas ise onlar kötü amellerinin pek yakın olduğunu gördüklerinde diye açıklamıştır. O kafirlerin hoşlanmadıkları yüzlerinden belli olur. Onlara kötü bir muamele yapılmış olur demektir. Ez-Zeccac kötülük yüzlerinde apaçık belli olur diye açıklamıştır. Yani bu azaptan onlar hoşlanmamışlar ve küfürlerine delalet edecek alamet de yüzlerinde görülmüş olacaktır. Yüce Allah'ın o günde kimi yüzler ağaracak, kimi yüzler kararacaktır. Âl-i İmrân 106 buyruğunda olduğu gibi. Hoşlanmadıkları anlamı verilen lafzı Nafi, İbn Muhaysin, İbn Amir ve El-Kisai Damme'yi işmam ile okumuşlar. Diğerleri ise hafif olması maksadıyla işmamsız olarak kesreli okumuşlardır. Dammeli okuyan kimse bunun asıl gelmesi gereken şekli göz önünde bulundurarak böyle okumuştur. Ve işte bu sizin acele gelmesini istediğinizdir denilir. El-Ferra dedi ki buradaki tedda'un yani istediğiniz lafzı dua istemekten tefte'alun vezninde bir fiildir. İlim adamlarının çoğunluğunun görüşü budur. Temenni ettiğiniz ve istediğiniz anlamındadır. İbn Abbas yalan söylediğiniz diye açıklamıştır ki bunun da tevili yani yorumu şöyledir. Kendisi sebebiyle batılları ve yalan sözleri söylediğiniz şey işte budur. Bu açıklamayı Ez-Zeccac yapmıştır. Bu lafız genel olarak şeddeli bir şekilde tedda'un diye okunmuştur. Tevili yani yorumu da açıkladığımız gibidir. Katade, İbn Ebi İshak, Eddahak ve Yakub ise dal harfini şeddesiz tedda'un yani çağırdığınız, dua ettiğiniz diye okumuşlardır. Katade dedi ki bu onların Rabbimiz hesap günü gelince payımızı bize çabuk ver saat 16 şeklindeki dualarıdır. Eddahak da şöyle demiştir. Bu onların ey Allah eğer bu senin katından gelmiş hakkın kendisi ise durma bizim üzerimize gökten taş yağdır. El-Enfal 32 şeklindeki sözleridir. Ebu Abbas dedi ki bu okuyuş acele istediğiniz anlamındadır. Nitekim bir şey istendiği zaman de'autu bikeze yani bunu istedim denilir. İdda'aytu şekli ise o kökten ifte'altu vezninde kullanılır. En-Nehas dedi ki şeddeli ve şeddesiz şekilleri olan tedda'un ile ted'un aynı anlamdadır. Tıpkı kadera ile iktedaranın güç yetirdiği ade ile i'tedanin haksızlık ettiği anlamına gelmesi gibi. Şu kadar var ki iftiale şeklinde ardı arkasına bir şeyin olması anlamı vardır. Fakat feale şekli az hakkında da çok hakkında da kullanılabilir. Mülk suresi 28. ayet-i kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki bana haber verin. Eğer Allah beni ve benimle beraber olanları helak etse veya bize rahmet buyursa ya kafirleri acıklı azaptan kim kurtarır? De ki bana haber verin eğer Allah beni helak etse. Yani ey Muhammed onlara ki Mekke müşriklerini kastetmektedir ve onlar yoksa onlar o bir şairdir. Biz onun zamanın ızdırap veren musibetine uğramasını bekliyoruz mu diyorlar. Et-Tur 30 buyruğunda olduğu gibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ölümünü temenni ediyorlardı. De ki söyleyin bana eğer biz ölür yahut rahmete mazhar olup ecellerimiz ertelenecek olursa sizi Allah'ın azabından kim koruyabilir? O bakımdan sizin bizim helakimizi beklemenize de kıyametin kopuşunun acele gelmesini istemenize de ihtiyacınız yoktur. Ehlekeniye yani beni helak etse buyruğunda ye lafzını İbn-i Muhaysin el-Müseyyebi, Şeybe el-Ameş ve Hamza Sakin olarak nundan sonra met harfi olarak okumuşlar, diğerleri ise fetha ile okumuşlardır. Bununla beraber hepsi de وَمَمْ مَعِيَ yani benimle beraber olanları lafzındaki ye'yi fetha ile okumuşlardır. Yalnız Kufeliler ye'yi sakin olarak okumuşlardır. Ancak Hafs diğerleri gibi fetha'lı okumuştur. Mülk suresi 29. ayet-i kerime Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki o Rahmandır, biz ona iman etmişizdir ve yalnız ona tevekkül ettik. Artık kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu pek yakında bileceksinizdir. De ki o Rahmandır, biz ona iman etmişizdir ve yalnız ona tevekkül ettik. Pek yakında bileceksinizdir buyruğundaki pek yakında bileceksinizdir anlamındaki kelimeyi el-kisayı haber olarak ye ile yani pek yakında bileceklerdir anlamında diye okumuş ve bunu Ali'den rivayet etmiştir. Diğerleri ise hitap olarak t ile yani pek yakında bileceksinizdir anlamında okumuşlardır. Bu onlara bir tehdittir. Şayet ona iman etmişizdir buyruğundaki mef'ulü ona anlamındaki lafzı ne diye tehir etti. Buna karşılık tevekkül ettik buyruğunun ona anlamındaki mef'ulünü niçin öne aldı diye sorulacak olursa şöyle cevap verilir. Çünkü iman ettik lafzı kafirlerin söz konusu edilmelerinin akabinde onlara tariz olmak üzere gelmiştir. Sanki biz iman ettik fakat sizin kafir olduğunuz gibi biz de inkar etmedik denilmiş gibidir. Bundan sonra da ve yalnız ona tevekkül ettik diye buyurmaktadır ki biz özel olarak ona tevekkül ettik. Sizin kendilerine güvenip dayandığınız adamlarınız, mallarınız gibi şeylere bel bağlamadık. Bu açıklamayı Ez-Zemahşeri yapmıştır. Mülk suresi 30. ayet-i kerime Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki bana haber verin. Eğer suyunuz yerin dibine geçiriliverse size kim kaynar bir su getirebilir? De ki ey Kureyşliler bana haber verin. Eğer suyunuz yerin dibine geçiriliverse kovaların ulaşamayacağı şekilde yerin dibine çekilse onların suları Zemzem kuyusu ile Meymun kuyusundan geliyordu. Size kim kaynar Katade ve Dahak'ın açıklamasına göre akar bir su getirebilir? Bu durumda onlar kaçınılmaz olarak bunu Allah'tan başkası bize getiremez diyeceklerdir. O vakit onlara o halde size bir su getirebilme gücü olmayan varlıkları ne diye ona ortak koşuyorsunuz? Gâral mâ'u yagûru gavran. Su yerin dibine çekildi, çekilir, çekilmek denilir. El gavru yerin dibine çekilmiş olan demektir. Mübalağa olmak üzere burada suyun çekilmesi mastar ile nitelendirilmiştir. Raculun adlun ve rıdan. Çok adaletli bir adam, çok razı olunan bir adam demek gibi. Daha önce El-Kehf suresinde 41. ayetin tefsirinde geçtiği gibi. Bu anlamdaki açıklamalarda El-Mu'minun suresinde 18. ayetin tefsirinde geçmiş bulunmaktadır. Allah'a hamdolsun. İbn Abbas'tan dedi ki kaynar bir su yani gözlerin gördüğü açıkça ortada olan demektir. O halde bu meful veznindedir. Bunun me'anel ma'u yani su çoğaldı tabirinden geldiği de söylenmiştir. O vakit bu lafız fail veznindedir. Yine İbn Abbas'tan anlam size tatlı bir su kim getirir şeklindedir diye açıkladığı da rivayet edilmiştir. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Mülk suresi burada sona ermektedir. Bir başka programda okumamıza kaldığımız yerden devam etmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
1: Camiül Ahkamil Kur'an. Yazan İmam Kurtubi. Buruç Yayınları. Okuyan Şeref Ayaz.
2: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه روايت ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Okuma ve yazmanı sağlamlaştır. Müslüman kardeşlerin risale, gazete ve dergilerini çokça mütalaa et.
1: Yaptığınız iyilikleri unutun ve geçmişte işlemiş olduğunuz günahları hatırlayın.
0: Küçük de olsa kendine ait bir kütüphanen olsun.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Etrafınızdaki nimetlerin farkında mısınız? Sahip olduğunuz bedensel özelliklerinizi düşünün. Görebiliyor, duyabiliyor, konuşabiliyorsunuz. Allah tüm bunları yapabilmeniz için gözünüzü, kulağınızı ve dilinizi yaratmıştır. Aynı zamanda verdiği düşünme kabiliyetiyle sizi yeryüzündeki tüm canlılardan üstün kılmıştır. Peki size bunları verdiği için Allah'a şükrediyor musunuz?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه.
1: Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İyi ve kötü arkadaşın misali misk taşıyan kimse ile körük üfleyen kimse gibidir. Misk taşıyan kimse ya sana ondan hediye eder, ya da ondan satın alırsın, ya da ondan kendinde güzel misk kokusu bulursun. Körük üfleyene gelince ya elbiseni yakar, ya da körükten dolayı üzerinde kötü bir koku hissedersin. Muttefekun aleyh. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kahve, çay ve benzeri uyarıcı meşrubatı çok içmekten uzaklaş. Zaruret olmadıkça bunları içme. Sigara içmekten kesinlikle sakın.
1: Sözünüzde durun ve anlaşmalarınıza önem verin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: düşünen insanlar için.
1: Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin muvahhid müminlere, katıksız iman etmiş olan kullarına hitap ettiği Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinin gereği üzere direnmeye gayret ediyoruz. Ey iman edenler, Allah'tan geri şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Ey iman sahibi olanlar, ey katıksız iman edenler, imanınızın gereği odur ki Allah'ın emirlerini yerine getirirken onun sizler için yasak kıldığı sınırlara yaklaşmama konusunda titizlik gösterirken İslam'a tamamen teslim olmuş, kitap ve sünnete teslim olmuş bir şekilde hayatınızı idame ettirip ve o teslimiyet üzere canınızı Rabbinize teslim edin. Yani iman durağı, tevhid durağı veya iman yolu, tevhid yolu, dost doğru olan hak yol, o yolda devam ederken Allah'a kulluk konusunda çok hassas olmak, hayat teslimiyetini gündeme getirdiği gibi ölüm teslimiyetini de baş göz üzere istenildiği, emrolunduğu şekliyle gerçekleştirmek muvahhid müminlerin kulluk vazifesidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmin bil hayr. Allahumme iftah bil hayr ve ihtum bil hayr. Çok sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah kitabınızın 17. sayfasında yer alan Fil Ef'ali başlığını ele alacağız. Bu başlık altında verilen konuyu çalışacağız. El-mu'rabu vel-mebniyu minel-ef'al şeklinde bir yan başlık var. Fiillerden murab ve mebni olanlar. El-fi'lul-mâzî ve fi'lul-emri mebniyâni. Mazi ve emir fiil mebnidirler. Vel-fi'lul-mudâri'u murabun. Muzari fiil ise murabtır. İlla izâ ittasalet bihi nunun nisveti fe yekûnu mebniyen. Ancak kendisine nunun nisve bitiştiğinde mebni olur. Evet, burada verilen bilgileri tekrar edelim. Mazi fiil ve emir fiil mebnidirler. Muzari fiil murabtır. Ancak muzari fiil şu durumda mebni olur. İza ittasalet bihi nunun nisveti, kendisinden nunun nisve yani dişilik nunu bitişmesi durumunda muzari fiil mebni olur. Burada illa iza ittasalet bihi nunun nisveti feyekunu mebniyen ifadesi var parantez içerisinde. Bu ifadenin hemen sonunda iki nolu bir dipnot yer alıyor. Bu dipnotu okuyalım. وَكَذَٰلِكَ يُبْنَا الْمُضَارِعُ اِذَا بَاشَرَتْهُ نُونُ التَّوْكِيدِ. Yine aynı şekilde muzari fiil mebni olur. Hangi durumda? اِذَا بَاشَرَتْهُ نُونُ التَّوْكِيدِ, kendisine tekit nununun bitişmesi durumunda. نَحْوُ لَاَشْرَبَنَّ لَنَشْرَبَنَّ لَتَشْرَبَنَّ وَلَيَشْرَبَنَّ. Buradaki örneklerde tekit nununun muzari fiile bitiştiğini ve dolayısıyla bu sigaların mebni olduğunu kitabımız kaydetmiş. Evet efendim, arka sayfaya geçiyoruz. Sayfa 18'e bakıyoruz. Efhemu hazet derse, burada efhemu fiilinin muzari fiilinin merfu olduğu kaydı var. Uridu en efheme hazet derse cümlesinde anlamak anlamındaki fiilin en efheme şeklinde mastariye edatı olan enle kullanıldığında mansup olduğu örneklendirilmiş. Ve son olarak lem efhem hazet derse cümlesinde lem efhem ifadesinin meczum muzari olduğu kaydedilmiş. Alamatul i'rabil asliyyatu vel fer'iyyatu, asli ve fer'i i'rab alametleri. Alamatul i'rabi fil mudari'i selasun, muzari fiilde i'rab alameti üçtür. Ve hiye eddammetu vel fethatu ves sükunu. Evet, muzari fiilde i'rab alametleri üçtür. Eddamme vel fetha ves sükun. Dammetu ve hiye alametur raf'i, damme raf alametidir. El fethatu ve hiye alametun nasbi, fetha nasb alametidir. Es sükunu ve hiye alametul cezmi, sükun da cezm alametidir. Muzari fiilin merfu, mansup ve meczum olmak üzere üç durumunun bulunduğu Şu an üzerinde çalışıyor olduğumuz 18. sayfa başında örneklendirildi. Efhemu hâzâ derse, uridu an efheme hâzâ derse ve lem efhem hâzâ derse cümlelerinde yer alan muzari fiilin efhemu şeklinin merfu, en efheme şeklinin mansup ve lem efhem şeklinin meczum olduğu örneklendirildi. Başında nasb ya da cezm edatlarından herhangi birisi bulunmayan muzari'nin muzari merfu, başında nasb edatlarından herhangi birisi bulunan muzari'nin muzari mansup ve cezm edatlarından herhangi birisinin başında bulunduğu muzari'nin de muzari meczum olarak tanımlandığını hatırlatalım. Evet efendim, muzari'de 3 irab alameti olduğunu söyledik. Raf alameti damme, nasb alameti fetha ve cezm alametinin de sükun olduğunu ifade ettik. Okumaya devam ediyoruz kitabınızdan. Ve hunake alamatun uhra fer'iyyetun. Bunun dışında başka irab alametleri de vardır. Fer'i İrab alametleri de vardır. Ve hiye fil enva'il atiyeti minel fi'li, ve fiilin aşağıdaki türlerinde bulunur. Asli irab alameti olarak muzari'de damme, fetha ve sükun zikredildi. Ve hunake alamatun uhra fer'iyyetun. Fer'i başka irab alametleri de vardır denildi. Ve fer'i irab alametlerinin fiilin aşağıda zikredilecek olan türlerinde bulunduğu ifade edildi. Şimdi bu türler sırasıyla veriliyor. 1. El-ef'alul hamsetu, 5 fiil. Alametur raf'i fiha subutun nuni, 5 fiilde raf alameti nunun subutudur. Yani hazfolunmaması, düşmemesidir. Ve alametun nasbi vel cezmi hazfun nuni, nasb ve cezm alameti ise nunun hazfidir. Nahvu eturidune entezhebu. Evet, burada başında eni mastariye diye adlandırdığımız mastariye edatı olan enin bulunması sebebiyle tezhebune şeklindeki sıyganın sonunda var olan nun hazf olundu. Çünkü burada tezhebu muzari mansup, başında en bulunması sebebiyle. Sol tarafta yer alan cümle elem tezhebi ilel medraseti ya Meryemu. Bu cümlede yer alan lem tezhebi ifadesindeki tezhebine sigasının da nunu hazfolundu. Çünkü başında cezmedatlarından lem var. Lem tezhebi muzari meczum bir siga, muzari meczum bir fiil. Eturidune en tezhebu, gitmek istiyor musunuz? Lem tezhebi ilel medraseti ya Meryemu, Meryem okula gitmedin mi anlamını taşıyan cümleler. Ef'ali hamseyi hatırlayacak olursanız sevgili öğrencilerim, el-ef'alul hamsetu hiye kullu fi'lin mudari'in ittasalet bihi, elif'ul isneyn ve vav'ul cema'a ve ya'ul muhatabe şeklinde bir tanımı vardı. Ef'ali hamse nedir? Kendisine tesniye elifi, cemilik vav'ı ve muhataba yası bitişen her muzari fiildir. Muzari fiilin bu sıgalarında, yani kendisine tesniye elifinin, cemilik vavının ve muhataba yasının bitiştiği sıgalarda merfuluk alameti nunun subutu, vücudu, varoluşu, bu raf alameti, nunun hazfi düşürülmesi ise nasb ve cezm alametidir. 2 numaralı maddeyi geçelim, bunu okuyalım. El fi'lun nakisu, nakıs fiil. Alametul cezmi fihi hazfu ahirihi. Nakıs fiilde cezm alameti sonunun hazfidir. Nahvu lem yemşi, lem yed'u, lem yense. Meşa fiilinin muzarisi yemşidir. Başına cezmedatı olan lemin gelmesi durumunda cezm alameti olarak sonundaki ya hazf olunur. Ve burada gördüğünüz gibi lem yemşi şekline dönüşür. Da'a yed'u nakıs fiilinin başına cezmedatı lemin gelmesi durumunda sonundaki vav hazf olunur ve lem yed'u şeklinde okunur. İllet harfinin hazf olunması cezm alametidir. Lem yense, nesiye yensa nakıs fiilinin sonunda yer alan illet harfi cezm alameti olan lem sebebiyle hazf olunmuştur ve lem yense şekline dönüşmüştür. Muzari fiilde asli irab alametlerinin damme, fetha ve sükun olduğu bilgisini edindik. Bunun dışında fer'i irab alametleri başlığı altında da, yani fiili muzari'deki fer'i irab alametleri başlığı altında da ef'ali hamse diye adlandırılan 5 fiilin raf alametinin nunlarının subutu, nasb ve cezm alametlerinin de nunlarının hazfi olduğunu ve ayrıyeten nakıs fiilde cezm alametinin sonunun hazfi olduğu bilgisini edinmiş olduk. Şimdi karşı sayfaya, sayfa 19'a El-İrabu Takdiriyyu başlığına geçiyoruz. El-İrabu Takdiriyyu, takdiri irab. Fiillerde takdiri irab. Tukadderu, irab takdiren yapılır. 1. Alametur raf'i fil fi'lin nakısı. Nakıs fiilde raf alameti takdiridir. Nakıs fiilde raf alameti takdiridir. Nahvu yemşi, yed'u ve yensa şeklinde. Bu üç örnekten yed'u için şunu söyleriz. Fi'lun mudari'un merfu'un ve alametu raf'ihi ed-dammetul mukadderatu alel vavi. Fi'lun mudari'un merfu'un. Merfu bir muzari fiildir. Ve alamet raf'ihi ed-dammetul mukadderatu, raf alameti mukadder dammedir. Alel vavi, vav üzerine takdir edilen damme raf alametidir. 2. Alametun nasbi fil fi'lin nakısil meftuhil ayni. Alametun nasbi nasb alameti, neredeki fil fi'lin nakısil meftuhil ayni, aynel fiilinin yani orta harfinin harekesi fetha olan nakıs fiilde nasb alameti takdiridir. Tekrar ediyorum. Aynel fiilinin yani orta harfinin harekesi fetha olan nakıs fiilde nasb alameti takdiridir. Nahvu len ensa. Len ensa muzari mansuptur. Nakıs bir fiil olması sebebiyle nasb alameti takdiri fethadır. Nasb alameti mukadder fethadır. 3. Alametul cezmi fil fi'lil muda'afi. Muda'af fiilde cezm alameti takdiridir. Nahvu lem ehucce. Fe alametu cezmihi sükunun mukadderun. Cezm alameti mukadder sükundur. Burada 3 numaralı maddede mudaaf fiilin cezm alametinin mukadder sükun olduğu açıkça sarahaten kaydedilmiş, yazılmış. alametu cezmihi sukunun mukadderun şeklinde bir ifade açıkça yazılmış. Bunun hemen üstünde biraz önce yazılmadığı halde bizim söylediğimiz husus şuydu. Len ensa için ne dedik? Alametu nasbihi fethatun mukadderatun. Nasb alameti mukadder fethadır. Yukarıda yer alan yemşi, yed'u ve yensa fiilleri içinde fi'lun mudari'un merfu'un ve alametu raf'iha ya da alametu raf'ihi her bir fiil için dammetun mukadderatun dedik. Nakıs fiilde raf alametinin mukadder damme, ortası fethalı olan, aynel fiili fethalı olan nakıs fiilde nasb alametinin mukadder fetha ve mudaaf fiilde cezm alametinin mukadder sükun olduğu bilgisi el-i'rab-u takdiriyyu başlığı altında size kazandırılmış oldu. Evet sevgili öğrencilerim, kıymetli dinleyicilerim, el-i'rab-u vel-bina'u ana başlığı altında İsimlerden ve fiillerden murab olanlarını ve mebni olanlarını kitabımız bize şu ana kadar aktarmış, anlatmış oldu. Sayfa 19'da, şu an üzerinde çalışıyor olduğumuz sayfada temarinu başlığı var. Temrin kelimesinin çoğulu alıştırmalar anlamında. Temarin, temrinin çoğulu, aynı anlamı taşıyan. Tedribat ise tedribin çoğulu. Tedrib çoğulu tedribat. Temrin çoğulu temerin. Evet, alıştırmalara geldi sıra. Alıştırmaları da yapalım ve inşallah kitabınızın bir sonraki sayfasında, sayfa 20'de yer alan Eddersu Thani başlığına ulaşmaya çalışalım. Bir numaralı alıştırma: Ayyin el-mu'rabe minel mebni fîmâ ye'ti. Aşağıda gelen fiillerden mu'rab olanları mebni olanlardan ayırt et, tayin et. Yani mu'rabla mebniyi ya da mu'rabı mebniden ayırt et, tayin et anlamında bir talimat var. Dehale mebni, mazi fiil olduğu için mebni. İclis, emir fiil olduğu için mebni. Yazhebu murab. Tefhemne, kendisine nunun nisve bitişmiş, mebni. Yahrucune murab. Efali hamseden olduğu için raf alameti nunun subutu. Teşrabine murab ve son olarak yektubne, kendisinden nunun nisve bitiştiği için mebni. İki numaralı alıştırma: ma alamatul i'rabil asliyyetu fil mudari'i. Muzari'de asli i'rab alametleri nelerdir? Alamatul i'rabil asliyyetu fil mudari'i hiye الضمّة والفتحة والسكون. Muzari'de asli irab alametleri damme, fetha ve sükundur. Üç numaralı alıştırma: ma alamatu l-i'rabil fer'iyyetu fil ef'alil hamseti. Ef'ali hamsede fer'i irab alametleri nelerdir? Alamatu l-i'rabil fer'iyyetu fil ef'alil hamseti hiye subutun nun ve hazfun nun. Haletur raf bi subutin nun. Haletun nasb vel cezm bi hazfin nun. Raf durumu nunun subutu, nasb ve cezm durumu ise nunun hazfi iledir şeklinde cevap vermiş olduk. Alıştırma 4: ma alamatul cezmil fer'iyyetu fil fe'lin nakısı. Nakıs fiilde fer'i cezm alameti nedir şeklinde bir soru var. Cevabımız şöyle olmalı sevgili öğrencilerim. Alametul cezmil fer'iyyetu fil fe'lin nakısı hiye hazfu ahirihi. Evet, hiye hazfu ahirihi. Nakıs fiilde fer'i cezm alameti sonunun hazfidir. Alıştırma 5. Ma alametur raf'e fil fe'lin nakısı. Nakıs fiilde raf alameti nedir? Cevabımız şöyle olmalı. Alametur raf'e fil fe'lin nakısı hiye mukadderatun veya hiye tukadderu. Daha açık bir şekilde söylememiz gerekirse alametur raf'e fil fe'lin nakısı hiye addammetul mukadderatu deriz. Yani nakıs fiilde raf alameti mukadder dammedir. Alıştırma 6. Ma alametun nasbi fil fe'lin nakısil meftuhil ayni. Aynel fiili yani orta harfinin harekesi fethal olan nakıs fiilde nasb alameti nedir? Cevap veriyorum. Alametun nasbi fil fe'lin nakısil meftuhil ayni hiye el fethatul mukadderatu. Mukadder fethadır. Yani takdir edilen fethadır. Son alıştırma. Ma alametul cezmi fil fe'lil muda'af. 7 numaralı alıştırmayı okudum. Ma alametul cezmi fil fe'lil muda'afi. Muda'af fiilde cezm alameti nedir? Cevabımız şöyle olmalı. Alametul cezmi fil fe'lil muda'afi hiye es-sükunul mukadderu veya es-sükunul mukadderatu şeklinde cevap vermeliyiz. Evet sevgili öğrencilerim, kıymetli dinleyicilerim. Programımızın bu bölümünde fiillerde muraplık, mebnilik konusunu ele aldık. Ve böylece murap ve mebni konusunun sonuna gelmiş olduk. Kitabımızda 20. sayfada yeni bir derste buluşmak, görüşmek ümidiyle. Fi emanillah.
2: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Güzellik, sağlamlık, hilesizlik ve söze sadakat hususlarında vazifeni eksiksiz ifa etmeye çok düşkün ol.
1: Her bakımdan dikkatli ve uyanık olun.
0: Başkalarında olan hakkını iyilikle almaya çalış, üzerinde olanı da eksiksiz iade et. Durumun müsait olunca borçlarını kesinlikle erteleme.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: En güzel ezgi.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara Suresi 200-202. Günahkarların ve müminlerin duası. İbadetlerinizi tamamladıktan sonra bir zamanlar atalarınızı andığınız gibi ya da daha güçlü bir biçimde Allah'ı anın. İnsanlardan bazısı, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver," derler. Böylelerinin ahiret nimetlerinden nasibi yoktur. Fakat öyleleri de var ki onlar, "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru," diye yakarırlar. İşte bunlar, kazandıklarına karşılık ahiret nimetlerinden nasip alacak olanlardır. Ve Allah, hesabı seri bir biçimde görendir.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Bera İbnül Azib radiyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

De ki, Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veriyoruz. Çirkin kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayın. Düşünesiniz diye Allah size bunları emretti. Yetimin malına yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı tam adaletle yapın. Biz kimseye gücünün yettiğinden fazlasını teklif etmeyiz. Söylediğiniz zamanda yakınınız da olsa adil olun ve Allah'a verdiğiniz sözü tutun. Öğüt alıp düşünesiniz diye Allah bunları size emretmiştir.

Özel Efem. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Bakara suresi 250-251. Talut ve askerlerinin duası. Onlar Calut ve ordusuyla karşı karşıya geldiklerinde, "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve ayaklarımızı kaydırma ve kafirler güruhuna karşı bize yardım et," diye dua ettiler. Bunun üzerine Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar ve Davut Calut'u öldürdü. Bunun ardından Allah da ona hükümranlık ve hikmet verdi ve dilediklerini öğretti. Eğer Allah insanların bazısını diğer bazısıyla savunmamış olsaydı, yeryüzü fesada giderdi. Ve fakat Allah bütün varlıklara karşı sınırsız lütuf sahibidir.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara Suresi 126. Hazreti İbrahim'in duası. Hani İbrahim de şöyle dua etmişti:
1: Rabbim, burasını güvenlikli bir bölge kıl, onun sakinlerinden Allah'a ve ahiret gününe inananları her tür nimetle rızıklandır.
0: Allah karşılık verdi. Onlardan hakikati inkar edenleri de kısa süren bir sefadan sonra yakıcı bir azaba mahkum ederim ki orası pek fena bir duraktır.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Bera İbnül Azib radiyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Sümeyyece sevdalardan doğar hilkatim. Söz olur ve cennet kapısına dayanan yüreklerin fedasıdır beni mümkün kılan. Sabredin ey Yasir ailesi, size cennet vaat edildi der insanlığın efendisi. Biz tutuşuruz bu söze ve yürürüz ölümün ardın sıra hiç ölmemek için. Bedre koşarım saf saf, vurulur bedenim, nemlendirir kanım toprağı. Bin yıllık sevdalar duar ölü bedenlerimizden. Bir yanım Hamza olur, bir yanım Mus'ab. Yarım Uhud dağına sağanak sağanak, mübarek gözlerinden inciler dökülür. Peygamberin kalbindeki o ince sızıyım ben. Açlığım çöker üzerlerine, sahabi güzinin Hendek'te. Tebük'te revan olurum yollara. Mute, Huneyn, Yemame. Her günüm şehadete doğar, her şey şehadete akar. Yedikleri şehadet, içtikleri şehadet, soludukları şehadet. Benim adım Kadisiye, yıkarım ateşperestliği vahyin sillesiyle. Bak işte şu işitilen Sad'ın sesidir. Numan bin Mukarrir haykırır Kisra'nın suratına. Hiç unutmayın Müsenna'yı, Kaka'nın narası mühür olsun kalplerinize. Halit ve Ubeyde'yi hatırlayın, hani yan yana at sürmüşlerdi Şam saraylarına. Cennetin rüzgarları sürdü bizi Kudüs'ün surlarına. Atların hırçın haykırışları var Ukbe'nin ordusunda. Gemileri yakar, cennetin kapılarına tutunuruz İspanya'da. Medayne sorun beni, nasıl bir aşkla kucakladım toprağı. Çin sınırlarından Mısır'a, kaç çınar devrildi dünyadan hurilerin kucağına. Önümüzde Rum diyarı, Alparslan'ın miğferinde birikti öfke. Kızgın kılıçlar çekildi kınında. Tekbirler doldurdu semayı ve demeli artık Anadolu mümin yüreklerin yurdu. Kızıl şafaklar düşler ardıma düşen, yalnız Allah'ı sever, ondan gelir ve ona döner. Malazgirt'te istikametim cennet, ondan geldim ve ona dönerim dedi binlerce genç. Adım Nureddin, Atabey bir sevdayla sarıldım mızrağıma. Adım Selahaddin, Kudüs gülene kadar küçük bir gülücük konmadı yanağıma. Duydum ki toplanmış haçlı, 1 milyon neferle söndürmek istemişler İslam'ın nurunu. Adım Kılıç Arslan, bir tarafım şehadettir benim, diğer tarafım zafer. Kasemler olsun ki 1 milyon haçlı için yeterlidir 50 bin nefer. Geldiler çekirge sürüleri, Moğol vebası, şeriatın cellatları ve küfrün askerleri. Mekanım aynı Calut, dirilir kalpler bende. Kalkar üzerimden vehnin hastalığı ve dağılır kirli atmosfer. Bir yanım Seyfettin Kutuz, diğer yanım Rükneddin Baybars. Haykırırız tüm tarihe, kurtuluşumuz şehadet, aydınlığımız şehadet ve zilletten çıkışımız şehadet. Dirilir mümin kalpler benle, dayanır kapılarına İstanbul'un. Geçit vermez küfre şahitliği şehadet olanın. Genç Mehmetler Fatih olur hadislerinde Resulün. Çağ açılır, çağlar kapanır bana olan sevdayla. Zulümat ve aydınlığın sınırıdır mekanım. Kafkasya ben olur, Endülüs ben. Viyana önleri ben kokar, Balkanlar ben. Ben ölür, ben dirilirim. Bir ölür, bin dirilirim. Dökülür dişleri müstekbirlerin, tırnakları sökülür. Perçeminde dolaşır şeytanlar, hileler düzerler 1000 yıllık. Gün olur iman zayıflar, kalpler körelir. Hainler doluşur saflarımıza saf saf. Gün olur her ev 2-3 yiğit düşürür yollara. Menzilimiz Çanakkale. Küfür kararlıdır şahitliği tüketmeye ve biz daha çok kararlıyız şehit olmaya. Kanımız damarlarımıza fazla bizim. der yüz binlerce yiğit ve dökülürler secde halinde toprağa. Gün olur sis çöker şehadet yurduna, tağutları musallat ederler Darüsselam'a. Esenliğimizi küfrün boranları kurutur ve küfür damıtırlar can suyumuza. Hilafetimizi alırlar ellerimizden, şahitliğimizden şehadetimize uzanan yollarımıza taş atar ve setler çekerler. Anadolu'dur yurdum. Bin yıldır vatan olmuş ve bin yıldır Yalçın dağları gibi küfre geçit yok demişim. Dayanamaz mümin bir kalp, haykırır hakkı tağutların suratına. Dar ağaçlarına pervası olmayan Şeyh Saidler kalkan olur Kur'an'ın yapraklarına. Gah Erbil'le Esad olurum, gah İskilip'le Atıf. Gah Konyalı Muhammed Rıfat Efendi olurum, gah ilmiyle amil yüzlerce alim. Düşeriz hem kanımız hem mürekkebimizle vahin topraklarına. Mısır'dır diyarım, Hasan el-Benna ile şahlanırım. Ayetler yeşerir Nil'in havzasında. İskenderiye'den Kahire'ye milyonlarca gence Allah için ihvanım. Allah'ın şeriatına giden yolların işaretini yazar Seyyid Kutup. Örselenir yüreği, deşilir ciğeri ama tükenmez sevdası şahitliğe ve şehadete. Bir adım Salih Sırriye'dir, bir adım Halid el-İstanbuli. Haykırmaktan asla geri durmayız Allah'ın sözlerini. Adeviye'de can bulur tenim, kör kurşunlar yağar üzerimize binlerce. Umarsız koşarız, Allah'a koşarız, sevdaya koşarız, sabaha koşarız, şehadete koşarız, apansız en şehit halimizle. Çeçenistan'dır coğrafyam, Kafkasya'nın hırçınlığı var üzerimde. İlişemez Moskov'un kirli hükmü özgürlüğüme. Kirletemez dağlarımı düşman, şamilce bir mağrurluk var üzerimde. Grozny bir sevdaya uyanır Cahar Dudayev ve cennet bir sevdaya kapatır gözlerini. Ve hattap olur adalet, hattap olur cesaret, hattap olur merhamet, hattap olur mümince bir izzet. Tanklar kusar ölümleri üzerime, kustukça bilenir davam. Yetmez Allah'ın ayetlerine olan azalmış tutkular. Sitem eder Kafkasya'nın serden geçtileri ve Dokko Umarov bir hıçla sarılırlar Rahman'ın kitabına. Ali Ebu Muhammed olur, şeriattan mühürler vururum Kafkasya dağlarına. Üşüşür sevdalılar Dağıstan'dan İnguşetya'ya, Karaçay'dan Çeçenya'ya. Adım Arakan. La ilahe illallah dediğim için atılırım ateş çukurlarına. Bu asrın ashab-ı uhdudu'yum ben. Yollarda tükenir binlerce hayat. Şu kalbime dişlerini geçiren Budist zulmüdür ey insanlar. Mazlum bebekler doğranır palalarla. Sizin de çocuklarınızı ateşe atıp seyrettirirler mi anasına zorla? Palalarla deşilir mi karınları hamile kadınlarınızın? Gözlerinde yaş, körpe bedeninde 5 santimlik bıçak yarasıyla feryat eder mi sizin de çocuklarınız? Bakmayın adımın Arakan olmasına. Zulüm hiç ara vermez kan deryasına. Bir sandala 40 kişi binip ölüme kürek çekmenin adıdır Arakan. Binlerce aç kaldığı halde, binlerce can verdiği halde, katliamın her türlü kan donduran halini yaşadığı halde, inadına la ilahe illallah demenin tarifsiz onurudur Arakan. Vatanım Afganistan benim. Bir asırdır ölüm yağar üzerime. Gelin de şehadet öğrenin ey Müslümanlar. Gelin de şehit görün. Bir asırdır dağ tırmanır, kurşun atar, mevzi kazarım ben. Gözlerime ak düştü düşman yolu gözlemekten. Yine de eyvallahım yoktur küfrün her türlüsüne. Önce İngilizler geldi kirli ceketleriyle. Delici nefretler biledim sinemde. Gazne'den bu yana dağ dağ büyümüş içimde tevhidi sevdam. Bir görseydiniz İngiliz'in kurşunu kadar ateş düştü annelerin yüreklerine. Yine de ayetler büyüttük. Filiz filiz, enfal enfal, ahzab ahzab, tevbe tevbe ve kıtal kıtal. Yeşerdi Allah'ın ayetleri 14'lük çocukların masum sinelerinde. Ölüm kustu göz bebekleri gençlerimizin. Yaşları yetmişinde sakalları ak aslanlar kükredi beldelerimizin. Kararmış damarlarına cihat düştü. Güneşini söndürdük güneşi batmayan imparatorluğu. Görseydiniz kirli ceketleriyle nasıl da kaçtıklarını. Ah bir tada bilseydiniz bizim tattıklarımızı. Daha tüfeklerimizi duvara asmadan Ruslar göründü Kabil sırtlarında. Henüz kabuk bağlamamıştı yaram. Yine de bir nara patladı Afganistan semalarında. Hey kızıl rüzgar, demir pençe, ölümüne bir cenk için beri gel hele. Pişti ümmetin şehadet aşı. Adımı unutmayın, ben Afganistan'ım. Her karışımda ümmetin göz bebekleri düştü toprağa. Her karışımda Afgan'ın, Taci'in, Özbey'in, Arap'ın, Kürd'ün, Türk'ün, Filipinli'nin kanı bulunur. Şehadetin harmanıyım ben. Demir pençeyi eriten ümmetin kor ateşiyim ben. Benim adım Afganistan. Asrın halitlerine susayan ümmetin mücahit menbaıyım ben. Haykırır bağrımda Abdullah Azam. Kalemimdeki mürekkep değil, kandır kan.
1: Ya eyyuhel ikhve, tariku da'avat mahfufun bil makarih, mali'un bil mahatir, sucunun ve katlun وتشريد ونفي فمن أراد أن يحمل مبدعا أو يبلغ دعوة فليضع في حسابه هذه ومن أرادها نزهة ممتعة وكلمة طيبة ومهرجانا حافلا وخطبة ناصعة في كلماتها فليراجع سجل الرسل والدعاة من أتباعهم منذ أن جاء هذا الدين بل منذ أن بعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وإلى يومنا هذا.
2: Benim adım Afganistan. Bu asrın cihat mektebiyim ben. Cennetin ve cehennemin buluştuğu yerdeyim. Bir yanım mümin için cennete akar, bir yanım Amerika için cehenneme. Tahammül edemediler şeriat iklimlerine yeryüzü tağutları. Allah'a olan sevdamı hançerlemek istediler put seviciler. Gülüşleri yanaklarında kaldı vahyin çocukları. Sadece şiirlerde kaldı bizim için çiçekler. Her bir çiçeğin başına bir sukut füzesi attılar coğrafyamda. İçine attı anneler hıçkırıklarını. 5000 can uçuştu cennete cenk kalesinde. Konteynerlara doldurup taradılar Allah'ın aslanlarını. Yıkılmış bir viraneye çevirdiler ülkemi baştan başa. Yine de sindiremediler içimdeki Molla Dağdullah'ı.

edilmiş onuruyum ümmetin. Adım Ahmet Yasin. Yüzlerce can sunarım havlesi mübarek kılınan Allah'ın beldesine. Sırtlanır şerefini ümmetin körpecik eller. Taş tutan çocuklar var sokaklarımda. Gelinli kızlarım bombalar bağlar nazenin bedenlerine. Nice büyük sevdaları hatırlatırlar ümmetin erkeklerine. Hele biri vardı ki sarayları terk ettiği viraneye dönen ülkemiz için. Adım Üsame benim. Yıkarım tağutların saraylarını Filistinli bir bebek için. Ellerim sözlerimden önce ulaşır düşmanın yakasına. Bir asırdır sözden başka bir şey üretemeyen ümmetin inadına. 20 tane mızrak biledim düşmanın kalbine. Şakaklarım çığlık çığlık. Düşer yüreğime ateş. Saplanır ciğerlerime mazlum bebeklerin sesleri. Eğer ahdimizden dönersek yitirsin analarımız bizleri. Adım Irak. Halkımın yüzü gülmeye çok Irak. Kara bulutlar gezinir semalarında ülkemin. Önce sirenler çalar acı acı. Naklen seyreder tüm dünya gözyaşından damıtılmış hayatımı. 1,5 milyon taze can süzülür semalarımda. Ebu Enes Eşşami gibi notlar düşerim tarihe. Ve sevdalar doğar ümmetin yiğitlerinden Bağdat'ın topraklarına. Nur ve Fatımaları doldururlar zindanlara. Fatıma ve Nur'un intikamıyım ben. Adım Doğu Türkistan'dır benim. Şehit bedenleri Çin Seddi'ni aştı ey Müslümanlar. Yok mu ızdırabı olan ey Müslümanlar? Varsa kıyaslayın Kaşgarlı bir annenin ızdırabıyla. Hayal edin eğer yüreğiniz yetiyorsa. Hanginizin hüznü karnı deşilip içinden yavrusu alınan bir annenin hüznü kadar derin olabilir ki? Adım Somali'dir benim ey ümmet. Tenim siyah olsa da kanım kıpkırmızı akar sizin gibi. Bir ömrü çölden çöle göç ederek geçirdik. Açlığımızı gidermek için. Tenim siyah olsa da ilahım Allah'tır benim. Üşüşür tepemize kara şahinler. Rabbimiz Allah'tır dediğimiz için. Adım Suriye'dir benim. Varil bombaları düşer ekmek kuyruklarında. Sarin gazı boğar körpecik bedenleri. Adım Şam'dır benim. Şehitler düşer nasibimize nasipsizler arasında. Enkaz altında direnen ümmetin umuduyum ben. Nusayri bir bahşettir böğrümdeki asılı hançer. Adım Halep'tir benim. Siyah ve beyaz bayraklara sevdalıdır tepelerim. Bir nusret bekler sokaklarım küfre inat. Her bir sokak için binlerce can vermişim. Tepeden tırnağa ölümler kuşanmış İdlib'in çocukları. Kasemler etmişler Kabe'nin Rabbine. Şam İslam olmadıkça kılıçlar girmeyecek kınlarına. Düşman yeryüzünden silinmedikçe yürekleri soğumayacak mazlum annelerin.

Şehrim Konya'dır benim. Şehadetle yoğrulmuş hamurum yüzlerce yıl. Bozkır'dan Akşehir'e binlerce can vermişim dar ağaçlarında Allah için. Cennet düşlemiş bu şehrin çocukları. Sokaklarında kokusunu duymuşlar Firdevs'in. Havzın serinliği çalar yüzlere Kur'an okunan odalarda. Adım Mücahit Şener. 19'unda düşer sevda gönlüme.

Ve yürürüm sevdamın ardı sıra. Ve nihayet buldum sevdamı Kafkasya'da. Adım Abdüllatif. Latif bir temenni sardı tüm bedenimi. Ve bilin ki ey Müslümanlar, Çeçen dağlarından cennetin kapısına uzanmak istedim. Adım Ali Dursun. Tarih tanıklık etmiş doğduğum toprakların şehitliğe olan sevdasına. Ve yine tanıklık etmiş Muhammed ümmetinin topraklarına olan fedakarlığına. Şehadetin bu ümmetin ekmeği, suyu olduğunu anladığımda çok söz etmedim. Sözü altından bakıra döndürenlerin inadına. Adım Bayram Ali Düz. Dedelerim can vermiş Habeş topraklarında. Sırrını kovalamışım yıllar yılı. Buluşmak istedim dedelerimin ruhuyla en yüce dava için Ogadin topraklarında. Adım Ahmet Gümüş. Hayatım boyunca küfrü hiç sevmedim. Ayaklarım şahit olsun istedim imanıma. Mizanda çok ağır bir söz için Konya'dan Afganistan'a hicret ettim. Bir namaz esnası buldu beni de sevdam. Ve kopan ayaklarımı buna şahit ettim. Adım Adem Yaşar. Tanır beni bu şehrin meydanları. Şehrin her meydanına gözyaşı bıraktım mazlumlar için. Benim için ölümdür bu şehrin havasını solumak. İslam yurduna ateş yağarken gidiyorum işte ellerimde berem savaş meydanına doğru. Elveda dostlar. Bıçak gibi keskin nefretimi miras bırakıyorum sizlere. Amerika ve dostlarından intikam almak için. Adım Emrah Uyarol. Bir yol düştü bana da Kur'an'ın caddelerinden. Koşar adım çıktım bu şehirden. Sizi hayal edemeyeceğiniz kadar pak bir suyun başında bekliyorum. Ve size de şehadetler temenni ediyorum Rabbimden. Adım Hakan Yiğit. Yiğitçe doğurmuş beni anam. Kurşunların varsın istedim ciğerlerine. Her gün mümin annelerin ciğerlerine ateş düşürenlerin. Adım Yasir Sönmez. Beni de yetiştiren hamdolsun ki bu şehrin şehadet iklimi. Beşerin vaadiyle Allah'ın vaadi arasında sıkıştı ruhum. Beni de tuttu bu şehrin sokaklarında amansız sancım. Ve buldum sonunda beni mutlu kılan cevabımı. Rabbim hoşnut olasın diye sana gelmekte acele ettim. Adım Yusuf Kazanç. Afganistan cihadında doğmuşum. Doğduğumda Mücahit koymuş adımı babam. Selamlar olsun baba adımı Mücahit koyduğun için. Adım gibi toprağımda buldu beni nasibim. Adım Mehmet Öğüt. Muhafız olayım istedim İslam'ın güllerine. Elleri değsin istemedim düşmanın Çeçenistan'da İslam bahçesine. Adım Serkan Yurteri. Çığlıkları var kulaklarımda bacılarımın. Uykularıma saplanıyor can çekişen müminlerin inlemeleri. Arınmak istedi kalbim Afgan dağlarında ve canımı Allah yolunda satmak istedim. Adım Abdülkerim Yılmaz. Keşmir, Ogadin, Bosna, Çeçenistan, Afganistan, her yanı alev alev İslam yurdunu. Sınır tanımaz benim de içimdeki alev. Bunun için silaha sarıldı kalem tutan ellerim. Adım Oğuzhan Yener. Arz da Allah'ın içindekilerde. Bana tenimdekini verene cimrilik edemem ben. Hayatım avuçlarımda onun olanı sundum Allah'a. Adım Haşim Özalan. Bir rüyada gördüm Resulullah'ın bana tebessüm ettiğini. Tebessümün tadına varmak istedim sonsuza kadar. Ve nihayet bize de istikamet oldu şehadet. Adım Fatih Dedemoğlu. Güncesi işgal olan bir günde doğmuşum. Şanlı bir kavgada açmışım gözlerimi. Şehadetin kıyısında yol yürümüşüm bir ömür. Gözlerim şahit olmuş aşağıların en aşağısına. Ve şahit olmuşum küçücük bebeklerin kıyımına. Bakın ne kadar da benziyor şu enkaz altından çıkarılan Suriyeli çocuk oğlum Abdullah'a. Adım Hüseyin Kumtepe. Cennet ırmakları düşlerim ömrümce. Alev alır göz bebeklerimde hayallerim. Gözler dururum beni bulacak şehadeti. İslam ümmetinin karanlığı kadar koyu bir karanlıkta bulur beni de bir insansız katil.
bedenime atılan füzelerden güller açar geleceğime. Adım Ethem Koyuncu. Yılların çirkin simasıyla susamış kalbim ilahımı. Vahyin rahmeti kuşatmış istikbalimi. Yol bulmuşum dünyanın darlığından ahiretin bolluğuna. Yollarıma mayınlar döşeseler de pusulam şehadeti göstermiş ve yürümüşüm esenlik yurduna. Adım Muhammed Şehit. Bakmayın yaşımın 19 olmasına. Doğduğumda adımı şehit koymuş anam. Bin yıllık sevdaları nakşetmiş adımla birlikte yüreğime. Kavurur ciğerimi şehadet. Azap olur dünya ruhuma. Mermiler saplanır gül tenime. Ve söner içimdeki ateş. Dünyanın en kirlisisinden şehadetin baharına. Ey sözünde duran, Allah'ın vaadini bekleyen, kararlı ol, yol yürü, dağ aş. Bütün bir nimetiyle benim adım şehadet.

0: düşünen insanlar için.
1: İyi bir dost, dünya mallarıyla kıyaslanamayacak kadar kıymetlidir. Bazen onların sadece yanımızda olduklarını görmek bile bize huzur verir. İyi dost bulmanın en güzel yolu da iyi bir dost olmaktan geçer. Siz iyi dost olacaksınız ki sizi dost edinen iyi bir dost bulmuş olsun. O iyi bir dost olacak ki siz kendinizde iyi bir dost edinin. Ama önce biz kendimizden başlamak zorundayız. Biz iyi dost olacağız. İyi dostu hak eden dost olacağız. Dolayısıyla iyi dostlar yan yana gelecek. Bu gerçek ve bu düstur asla unutulmamalıdır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Allah'ın düşmanlarını unutmayınız. Onların sizi sevmediğini bilin ve ona göre hareket edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Âl-ı İmran 26-27. Müminlerin duası. De ki, ey mutlak otorite sahibi olan Allah'ım, sen dilediğine otorite verirsin, dilediğinden de otoriteyi çeker alırsın. Dilediğini aziz eder, dilediğini de zelil edersin. Hayrın tamamı senin elindedir. Çünkü sen her bir şeye kadirsin. Geceyi uzatıp gündüzü kısaltırsın. Gündüzü uzatıp geceyi kısaltırsın. Ve ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Ve dilediğin kimseye hesapsız rızık verirsin.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Davud peygamber aleyhisselam Zebur'da şöyle vahyedildiğini bildirmiştir. Akıllı kişiye şu üç şeyden başka bir şeyle meşgul olmak yakışmaz. Ahiret için azık hazırlamak, geçimini sağlamak için çalışıp kazanmak, hoşa giden şeyi helal yollardan elde etmek.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var. Hasan.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
3: Özel efendim.

0: bitirmiş. Bir annenin sonrası dolmayan boşluklarmış. Bir annenin sonrası dolmayan boşluklarmış.
1: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
2: Bakara suresi 127-129. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in duası. İbrahim İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltirken şöyle yalvardılar:
3: Rabbimiz, kabul buyur bizden. Yalnız sensin tüm duaları işiten ve gönüllerdekini bilen de yalnız sen. Rabbimiz, bizi kayıtsız şartsız sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sürekli sana teslim olacak önder topluluklar var et. Bize nasıl kulluk yapacağımızı göster ve bizi affet. Hiç şüphe yok ki sen tövbeleri çokça kabul edensin. Rahmetle muamele edensin. Rabbimiz, onlar arasından kendilerine senin mesajını okuyacak, ilahi kelamı ve onu hayatın ölçüsü kılmayı öğretecek ve onları arındıracak bir elçi gönder. Çünkü yalnızca sensin işinde mükemmel olan ve sensin yaptığını yerli yerince yapan.

Şehirler tarumar, her taraf kan gözyaşı. Tankların çiğnediği mazlum ümmetin başı. Yakmıyor mu canını şu gelen feryat sesi? Allah aşkına, Allah aşkına söyle bu gaflet neyin nesi? Bak şu leş kargalarına, üşüşmüşler hasta bedenlerimize. Her gün küfrediyorlar namus ve dinimize. Reddet, reddet batının medeniyetini. 3 asırdır ödüyoruz bu taklidin diyetini. Yeter artık, aydınlansın şu karanlık asır. Kurtulsun Filistin, Arakan, Türkiye, Mısır. Gel kardeşim, bu yükün altına beraberce girelim. Yeryüzünde küfrün defterini dürelim. Kır zincirlerini, sen özgür ve asilsin. Mazlumların umudu, insanlığın umudu, beklenen nesilsin.

0: Özel FM hatırlatıyor. Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Bedeninizin içinde bir ordu bulunduğunu biliyor musunuz? Mikropların bizi hasta ettiğini hepimiz biliriz. Ancak mikroplara karşı bedenimizin de bir savunma sistemi vardır. Bu sistem tam bir ordu gibi çalışır. Saldırı, savunma, istihbarat ve hatta lojistik destek için çalışan ayrı hücreler vardır. Bu kusursuz sistem Allah'ın kusursuz yaratışının delillerinden biridir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Yarın sabah ne sevdiğiniz kişilerin yüzleri ne de kendi yüzünüz aynı olacaktır. Ne zaman aç kaldımsa kalbimde hikmetten açılmış bir kapı buldum. Çocuklukta yaşanan olaylar geçip gitmez. Mevsimler gibi kendilerini yineler.
2: Özel FM.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.